kendi hayatlarında merkez teşkil eden herkes sadece başkası için bir yardımcı olduğundan emin. Kendisi için bir talebin sahibi değil. Sadece başkaları için bir yardımcı olarak yaşamak istemişler. Hayatlarına bunu mihenk taşı yapmışlar. Ve hep böyle olmuşlar. Başkaları için yaşayanlar. Yani kendinden yana olmayanlar, başkalarından yana olanlar. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle doludur. Ve bu afetler hep sizin kendinizden yana olmanızı isterler. Kendinize yontmanızı isterler. Başka insanları kullanarak kendinize menfaat temin etmenizi isterler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren nefs sahibidirler. Ve bütün insanların nefsi aynı şeyleri ister. Dünya malı ister. Menfaat temin etmek ister. Ve manevi açıdan da hep nefsin afetleri istikametinde bir şeyler elde etmek ister. İhtiras bunun temelinde vardır. Dünya mallarına karşı aşırı istek. Ve o duyguların tatmini için yaşar insan. Zanneder ki ne kadar çok zengin olursa o kadar çok mutlu olacak. İşte sevgili kardeşlerim, insanlara bu duyguyu aşılayan iblistir. Tek istediği şey insanların böyle zannetmeleri ve bunun için yaşamaları, kendilerini daha zengin, daha zengin, daha zengin kılmak için yaşamaları ve zenginliği tatmaları ama bununla hiçbir zaman tatmin olamamaları. Ve daha çok zengin olursam mutlu olacağım zannı onları haram helal farkı gözetmeksizin daha çok, daha çok, daha çok para kazanmaya iter. Sevgili kardeşlerim, paranın, kazanılan paranın bir hedefi olmalı. O parayı Allah yolunda harcayacaksanız, Allah için bir şeyler yapacaksanız, Allah'ın emrettiği istikamette onun güzelliklerini anlatmak için, bir başka ifadeyle bütün insanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapacaksınız. Para kazanılmalı ve o istikamete sarf edilmelidir. Bütün insanlığın hayrına, başkalarının hayrına, insanların Allah yolunda mutluluğu yaşamaları uğruna. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İnsanın dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyasında başka insanlarla olan kavganın bitmesi ve Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerine ve Allah'ın yasaklarına karşı çıkışın bitmesi. Üç aleminizde de bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sulh ve sükunu yaşarsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyanızda, dış dünyanızda ve başka insanlarla

ilişkilerinizde. Konumuz davranış biçimleri, yani başka insanlarla ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer başka insanlarla ilişkilerinizde kızıyorsanız, öfkeleniyorsanız, bilin ki yaptığınız yanlıştır. Siz kızdığınız zaman, öfkelendiğiniz zaman sadece şeytanın ve nefsinizin emrindesiniz. Kime, hangi sebeple olursa olsun, kızdığınız an, öfkelendiğiniz an, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Öfke nefsinizin afetlerindendir. Patlamaya hazır bir volkan gibidir. Ve sizi şeytan ona sahip çıkarak yerden yere vurmaktan büyük bir haz duyar. Ne kadar öfkenize kapılır da başkalarının kalbini kırarsanız, o seviyede şeytanı mutlu kılarsınız, memnun kılarsınız. O çok memnun olur sizin bu hataları yapıp başka insanları üzmenizden büyük mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, şimdi durumu inceleyelim. Başka biriyle çatışıyorsunuz. Ona söylenmemesi lazım gelen, onu üzecek şeyler söylüyorsunuz. Bunu size yaptıran kim ve ne? Bunu size yaptıran iblis. Aynı zamanda da iblis nefsinizin öfke afetine, nefsinizin hırs afetine, nefsinizin intikam afetine, nefsinizin nefret afetine hakim olarak, ki hepsine hakim olmak için bir talebin sahibidir, ama talebin ötesinde bir yetkisi yoktur. Siz onun talebini kabul ettiğiniz takdirde o yanlışı işlersiniz. Başka bir ifadeyle, şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ne zaman bir başkasının kalbini kırmışsanız, arkasında mutlaka şeytan vardır. Hangi afetinizi kullanarak o işlemi yaptıysanız, arkasında mutlaka nefsinizin afeti vardır. Ve günahı, o yanlışlığı yaptığınız zaman şeytan bundan büyük memnuniyet duyar. Sizi davet etmiştir ve davete, negatif davete, başka birinin kalbini kıracak olan şeytanın davetine icabet etmişsinizdir. Burada size bunları şeytan yaptırdı diyoruz. Ama aslında şeytan sadece bir davetçi. O tuzağa düşen sizsiniz. Nefsinizin afetleri sizi tuzağa düşürüyor. Sevgili kardeşlerim, kimle, hangi şartlar içinde olursanız olun, eğer başkalarını kıracak şekilde tartışıyorsanız, siz o an Allah'ın emrinin tamamen dışındasınız. O an şeytanın oyuncağısınız. Eğer muhatabınız da sizin seviyenize inerse, o da size nefsinin öfke afetine, hırs afetine, intikam afetine tabi olarak karşınızdaki de size ağır şeyler söylüyorsa, o anda tasavvufta olması lazım gelen sizlerin, tasavvufun dışındakilerden hiçbir farkınız yoktur. Ve sadece kaybedenlerden olursunuz. Sadece Allah'ın emrine itaat etmemek değil,
başkalarına da kötü olmak, kötü örnek olmak. Belki sizin kavganızı seyreden başkaları iki gruba ayrılacaklardır. Birisi bir taraftan, diğerleri öbür taraftan olacaklardır. Ve onların da nefslerinin afetleri kabaracak. Onların da iç dünyalarındaki nefslerinin bir afetine o kişiye hakim olması için zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden? Neden birbirinize kötü davranıyorsunuz? Neden birbirinize hakaret ediyorsunuz? Neden kardeşlerinize kötü örnek oluyorsunuz? Arkasında bir tek faktör var. Karşınızdakinden yana değilsiniz. Bunu yaparken kendinizden yanasınız. Kör nefsinizden yanasınız. Nefsinizin afetlerine iblisle birlikte girmişsiniz. İblis sizi nefsinizin afetlerine zebun etmiş bu olayda. Size hep şunu söylüyoruz. Başkalarından yana olun. Kendinizden yana olmayın. Bu kavganın başlamadan bitmesi için kainatın en büyük sebebidir. Eğer siz başkalarından yana olabilirseniz, bütün kavgalar kavga hüviyetine dönüşmeden biter. Sevgili kardeşlerim, hepinize verilen vazifeler var. Elbette bu vazifeleri yapacaksınız. Eğer bu vazifeleri yapmak Allah yolunda size huzur veriyorsa, o vazifeleri yapmaya aşkla, şevkle, Allah'ın da bundan memnunluk duymasıyla devam edeceksiniz. Ama ya vazifenizin ötesinde şeyler yaptırıyorsa nefsiniz size, o zaman sevgili kardeşlerim, vazifenizi yapma tutkusu içerisinde iblis size sanki vazifenizin bir parçasıymış gibi başka insanlara kötü davranmanızı aşılayacaktır. Ben onlara böyle davranmazsam vazifemin gereklerini yerine getiremem hissini size vermeye çalışacaktır. Hep vazifenizi yaparken ifratla tefriti düşünün. Eğer vazifenizi hiç yapmıyorsanız, o zaman tefrittesiniz demektir. Vazifenizi yaparken vazifenizin gereklerinin ötesinde nefsinizin afetlerine zebun oluyorsanız, o zaman da ifrattasınız. Her ikisi de yanlış. Ve hudutları tayin etmek son derece basit. Davranışlarınızla ruhunuzun hasletlerinin aynı olan faziletlere mi uydunuz? Görevinizin gerektirdiği şeyi başkalarından isterken onları mutlu ederek mi istiyorsunuz? Yoksa size verilen görevi onların üzerinde nefsinizin afetlerinden biri istikametinde bir baskı kurmakta mı kullanıyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Siz görevinizi yaparken başkalarına bir şeyler verirseniz, onlara öğretirseniz, onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için değil, Allah yolunda hizmet etmek için onlara öğretirseniz, öğretirken nefsinizin tuzaklarına
düşmezseniz, hele hele siz bunları yapamıyorsunuz. Diye onlara çatarsanız, o zaman görevinizi yapmış olmazsınız. Görevinizi kötüye kullanmış olursunuz. Allah'ın ve bizim sizden istediğimizi insanlara vermek, Allah için olmak şöyle dursun, siz o görevi yapıyorum diye başkalarının kalbini kırdığınız sürece şeytanın emrinde sadece bir esirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Burada birçok kardeşlerimin anlama zorluğu çektiğini görüyorum. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden çok ağır şeyler istediğimi zannediyorsanız, hayır değil. Sadece nefsinizin afetlerini kullanmayın, onların zebunu, onların esiri olmayın diyorum. Görevinizi yaparken niçin görevi yaptığınızı dikkatle düşünün. O görevi nefsinizin öfke afetini, kin afetini, intikam afetini tatmin etmek için size vermedi Allah Teala. O görevi etrafımızdaki insanlara sulh ve sükun içinde onları daha çok hizmete götürebilmeniz için, onları gönülleri hoş olarak Allah'ın görevlerini yapsınlar diye size vazife verdi. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Bir görev almışsınız üzerinize, o görevi götürüyorsunuz. Burada iki grup insan vardır daima. Görevi en iyi yerine getirenler, iyi yerine getirenler, iyi yerine getiremeyenler ve başarısız olanlar diye dört grup söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her yerde bu dört grubun da numunelerini hep görürüz. Acaba şu görevlerini yerine getiremeyenler niçin yerine getiremezler hiç düşündünüz mü? Aralarında hep anlaşmazlık vardır. Güçlerini hizmet için harcayacakları yerde birbirleriyle savaş vermek için harcarlar. Gizli bir savaş, saklanan bir savaş, iç dünyada biriken kinler ve onların ortaya vurulmaması konusundaki gayretler bir günde patlama ve kinlerin, intikam duygusunun bütün boyutlarıyla açılıp bir sokak kavgasının gerçekleşmesi. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın yolunda olanlarsınız ve evvela şunu bilmenizi istiyorum. İnsanları Allah yolunda hizmet edenler açısından incelediğinizde biliniz ki bizim için en kıymetli olanlar ve Allah için en kıymetli olanlar bu hizmeti en başarılı şekilde verebilenlerdir. Onlara ayak bağı olmanın kimsenin hakkı yoktur. Öyleyse her şehirde, her yerde birinci grup her zaman ortadadır. Eğer başarıyla bir görev sürdürülüyorsa, o görev en üst boyutta yerine getiriliyorsa, o zaman o insanları ait oldukları üst seviyede
tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Herkes bir görev yaparken hatalar da yapar. Ölçü başarı var mı? Eğer başarı varsa o zaman ölçümlemeye gidin. Hangi grup? En üstün. Sonra incelemeye gireceksiniz. İncelemeye girdiğiniz zaman çok faktör göreceksiniz. Diyelim ki bir ticari işletme söz konusu ya da ticari işletmeler söz konusu. Bir ticari işletmede küçücük bir grup öyle hizmetler veriyor ki kar ediyorlar, gözle görünür bir şekilde başarılılar. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında çok şey var. Evvela bir tim çalışması var. Ekip çalışması var. Uyum içerisinde az kişinin başarılı çalışması var. Sakın onları kıskanmayın. Sakın onları küçültmeye çalışmayın. Onlar Allah'ın gözünde değerli olanlardır. Hataları olsa da değerli olanlardır. Öyleyse bu sözümü hiç unutmayın. Aynı şartların içindesiniz hepiniz. Aynı şartların içinde çeşitli ekipler oluşmuş durumda. O ekiplerden bir kısmı belki en az kişiyle çok daha kalabalık olan gruplara fark atıyor. Arkasında ne olduğunu araştırmak yerine onları zemme edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu güzelliği onlar gibi yaşamaya çalışın. Küçük küçük sebepleri bahane ederek onların karşısına dikilmeyin. Onları üzmek hakkının sahibi değilsiniz. Öyleyse ekip çalışmalarının arkasında ne var? Birinci madde uyum var. Eğer her şeye rağmen bir grup bu uyumu sağlamışsa, sağlayamayanların yapması lazım gelen şey onları sadece kendilerine örnek görmek, yanlışları tenkit etmek. Bu sizin göreviniz değil, hiçbirinizin görevi değil. Sadece örnek almakla vazifelisiniz. Neden bazı gruplar çalışmaktan men ediliyor? Hiç düşündünüz mü? Fayda yerine zarara sebebiyet verdikleri için. Diyelim 10 kişilik bir ekip hep çalışıyor. Çalışıyor. Çalışmalarının sonunda 3-4 aylık neticeye bakıyorsunuz. Ortada zarar var. Sevgili kardeşlerim, bunun adına çalışma mı diyorsunuz? Demek ki başkaları yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ne gördük son çalışmalarda? Ondan fazla kişinin çalıştığı bir ekip dağıldıktan sonra onların yerine gelen 5 kişi onların yaptıklarından çok daha fazla iş çıkarıyor. Hiç bunun arkasında yatan gerçekleri düşündünüz mü? Allah yolunda hizmet veriyorum diye kendini avutanlara sesleniyorum. O yaptığınız hizmetlerden siz sadece Allah'ın parasını harcıyorsanız, zarara sebebiyet veriyorsanız, o zaman yaptığınız hizmetin manası kalıyor mu sevgili kardeşlerim? Allah yolunda belki bir manevi mükafat olacaktır. Öyleyse şuraya ulaşmak istiyorum. Her şeyi hesaplamak mecburiyetindesiniz. Zararına bir çalışma
Allah'ın parasını heba etmenin dışında neyi ifade eder ki? Nasrettin Hoca'nın pazar seferi gibi. Hoca 5'e alırmış, 3'e satarmış pazarda. 6'ya alırmış, 4'e satarmış. 9'a alırmış, 6'ya satarmış. En sonunda dayanamamışlar. Ya demişler, hoca efendi sen bu yaptığınla devamlı zarar ediyorsun. Nereye yapıyorsun sen bu işi? Sus demiş, dostlar alışverişte görsün. Sevgili kardeşlerim, o hocanın parası. Hoca onu dilediği gibi harcayabilir. Ama siz Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcayamazsınız. Biz Allah'ın parasını dilediğimiz gibi harcayamayız. Buna yetkili değiliz. Siz de değilsiniz. Öyleyse nefsler başarının sahiplerini daima kıskanacaklardır. Bu tabii bir olaydır. Anlıyorum. Ama böyle bir dizaynda onlara bakıp onlardan ibret almalısınız. Ve siz de, hepinize söylüyorum, onlar gibi olabilmelisiniz. Öyleyse onlar başarıyorlarsa siz de başarabilirsiniz. Kardeşlerim, aslında hepiniz için çok güzel bir hususu göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Hepiniz Allah yolunda hizmet verenlersiniz. Bundan bütün kalbimizle eminiz. Hiçbiriniz bu konuda sözümüzün dışında değilsiniz. Allah yolunda hizmet veren hepiniz Allah için çalışıyorsunuz. Buraya kadar tamam. Bu çalışmanın en güzeli nasıl olmalı? Uyum içinde ekibin bütün elemanları etrafındaki kardeşlerine mutluluk vermek üzere, öbür taraftan da başarı sağlamak üzere çalışmalıdır. İkisi de hedeflerinizin içinde. Bir taraftan başarı sağlanırken, öbür taraftan grubun elemanları birbirlerine huzursuzluk veriyorsa, orada kuvvet israfı vardır, orada zaman israfı vardır, orada para israfı vardır. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Onu en güzel şekilde kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve eğer sizler aranızda tasavvufun dışındakiler gibi kavga ederseniz, burada nefslerinizin öfke afetine yenik düştüğünüz vakasıyla karşılaşırsınız. Ve o sırada kendinizden yana değil, o sırada karşınızdakinden yana değilsiniz. Nefsinizin öfke afetinden ve şeytandan yanasınız. Öyleyse çalışan bir grubun içinde kavga edenler varsa, bunu hakaret derecesine vardıran, boyutlara ulaştıran nadir insanlar varsa aranızda, bunun büyük bir yanlış olduğunu bu kardeşlerimiz idrak etmiyorlar mı? Biz hepinize diyoruz ki başkalarından yana olacaksınız. Eğer bir insanın bir hatası varsa,
bunu en güzel şekilde ona anlatmak imkanının sahibisiniz. Neden kavga? Kavgaya sebebiyet veren birinci kişi de olsa, ikinci kişinin ona kavgayı körükleyici şekilde cevap vermesi kavganın başlangıcıdır. Şeytan taraflardan birine bir öfke davranışı başlattırabilirse, buna sebebiyet verebilirse, hemen öbür tarafa ulaşıp onun da birinci harekete daha şiddetli cevap vermesini temin etmeye çalışacaktır. Kullandığı iki tarafında öfke afetidir, belki nefret afetidir. Ama birisine bir görev veriyorsak, bu görev tatbik sahasına konurken hudutların ötesinde davranış biçimleri sergileniyorsa, sadece insanlardan bilgi alıp da onu şekillendirmek söz konusuyken, insanların kendilerine düşen görevlerini yapamadıklarından başlayarak onlar üzerine baskı kuruluyorsa, o kardeşimiz kendisini bunu yapmaya yetkili görüyorsa, burada büyük bir yanılgı var demektir. Bu başkalarından yana olmak değildir. Bu nefsinizin bir gurur afetini, bir kibir afetini başkalarının üzerinde tatbikata sokmak demektir. Ben sizden üstünüm. Bu konuda bana hesap vermek mecburiyetindesiniz demektir. Burada müsaade etmeyiz. Hiçbirinizin başkalarının üzerinde şu veya bu şekilde bir hegemonya kurmasına imkan vermeyiz. Ve bunun ne kadar kötü bir örnek olduğunu hepinizin bilmesini isterim. Bunu yaptığınız zaman, böyle bir şeyi tatbik sahasına koyduğunuz zaman, siz başkalarından yana değilsiniz. Kendinizden yana olmanın da ötesine geçtiniz. Nefsinizin kurbanı oldunuz. Ve bunu bir ortamda başkalarına söylediğiniz zaman, konuyu kavga hüviyetine soktuğunuz zaman daha büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz. Burada bir başka cepheden de olaya bakmamız lazım. Muhatap olan kardeşimiz de sükunetini koruyacak yerde, o da kavgaya aynı standartlarda girerse, nefsinin öfke afetine o da kapılırsa, iki taraf birden diğer kardeşlerimize benim beklemediğim derecede kötü bir örnek vermiş olurlar. Olayları yaşayanlar, aranızda böyle kavgalar yokken, bir görevi bir kardeşimize verdikten sonra bu kavgalar oluyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. O kardeşimiz o görevi hazmedememiş demektir. Başkalarından yana olmayı öğrenememiş demektir. Öyleyse özellikle bir gruptan grup olarak bir işi almışsak, çoğunu devre dışı bırakıp geri kalanlarla bir iş oluşması temin edilmişse, yarıdan daha az bir grupla bu kadarcık insan, onların hepsinin birden çalışmasının ortaya çıkardığından çok daha başarılı rakamsal sonuçlar ortaya koyabiliyorsa, ne kadar yanlış bir çalışma içinde olduğumuzun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Hala bundan gerekli dersleri almayacak mısınız? Sanıyorum ki eski grubu tekrar bir araya getirsek, gene aynı başarısız sonucu alacağız. Çünkü bu bir
yapı meselesi. Başkalarından yana olmayı öğrenemediniz. Hala nefsinizin zebunusunuz. Hala yanlışlıklar yapıyorsunuz. Göreviniz başkalarına mutsuzluk vermek değil. Allah'ın hizmetini yaparken başkalarını mutlu ederek de yapabilirsiniz. Bilenlerin bildiklerini başkalarına, onlara mutluluk verecek bir dizayn içerisinde öğretmesinden daha güzel ne var ki? Hazreti Ali diyor ki, bana bir kelime öğretenin kölesi olurum. Öğretmek mukaddestir. Ama öğreten kişi o öğretme sırasında şeytanın esiri ise, nefsinin kibir afetinin zebunu ise ve davranış biçimleri öğrettiği kişilere mutluluk değil, mutsuzluk ve huzursuzluk veriyorsa, o zaman o kişi burada nefsinin afetlerinden yana, başka kardeşlerimizden yana değil. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir ekipsiniz, iş yapıyorsunuz ve konunun daha başında satın alma faaliyetinde, ucuz almak mecburiyetindesiniz. Bir, kaliteli mal almak mecburiyetindesiniz. İki, ondan sonra sizin ekip çalışmasıyla yaptığınız şey malı vücuda getirecektir ve bunu da dikkatle yapmak mecburiyetindesiniz. Üç, öyleyse mal üretmişsiniz, bir şeyler yapmışsınız ama dikkat etmemişsiniz, kaliteyi düşürmüşsünüz. Evvela ham maddeyi alırken gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemişsiniz. Üstelik bu ham maddeyi alırken falanca kardeşimizden borç alıp bunu gerçekleştirmişsiniz. Sonra da ürettiğiniz malın piyasa değeri, bırakınız ona harcadığınız emeği, harcadığınız enerji maliyetini, sadece o mala ödediğiniz alış fiyatı kadar bile piyasadan fiyat bulamıyorsanız, o zaman neden çalıştığınızı sorabilir miyim? Bir hekimimizin yaptığı olay bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcamak yetkisinde değilsiniz. Her işinizi ölçülü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu hatayı yapan kardeşlerimiz, o ellerindekini süratle satmak durumundalar. Ve hangi kardeşimizden borç aldılarsa, onu kul borcu var omuzlarında. Onu ödemek mecburiyetindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu söylediklerim, şundan %100 emin olarak konuşuyorum, bütün kardeşlerimizin hüsnü niyet içerisinde güzel duygularla Allah'a hizmet aşkıyla yandıklarını çok iyi biliyorum. Ama sonuçlara baktığım zaman içimi bir hüzün kaplıyor. Nasıl oluyor da bu kadar vurdum duymaz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar dikkatsiz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar Allah'ın parasını hiç dikkat etmeden fütursuzca harcayıp kar etmek şöyle dursun, zarara girebiliyoruz. Malzemeyi bir nesnenin içine koyarken onun dikkatine, lezzetine, her şeyine dikkat etmek mecburiyetindesiniz.
eğer onu zehir gibi tuzlu yaparsanız, o zaman elbette müşteri bulamazsınız. Eğer malı satın alırken kaliteli mal alamazsanız, o zaman çok yanlış bir şey yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kendi evinize bir mal alırken, pazardan sebze, meyve alırken en iyisini almaya özen göstermez misiniz? O zaman nasıl olur da Allah'ın hizmetini yaparken bu özeni gösteremiyorsunuz? Neticede zarar eden bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Allah yolunda yaptığınız hizmetlere dikkat edin ki siz Allah'ı nasıl seviyorsanız Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak var. Bunun için aramızdasınız. Kim Allah'ın yolundaysa o başkalarından yana olmak mecburiyetindedir. Ölçüler bellidir. Davranışlarınızın başkasına huzursuzluk değil, huzur vermesi, mutluluk vermesi için hepiniz varsınız. Hepiniz etrafınızdaki kardeşlerinizin mutluluğundan sorumlusunuz. Öyleyse sonuç bellidir. Hangi davranışınız başkasının üzerinde nasıl bir tesir icra ediyor? Eğer sizin davranışlarınızdan insanlar rahatsızlık duyuyorsa, o zaman ait olduğunuz yerde değilsiniz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duymalılar. Davranışlarınızın sonucunu her davranışınızdan sonra alabilirsiniz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nerede mutluluk varsa orada kalpler Allah için çarpıyor demektir. Nerede mutsuzluk varsa kalpler Allah için çarpmıyor, İblis için çarpıyor demektir. Öyleyse size bunca yıldır hep başkalarını mutlu etmenin standartlarını vermeye çalışıyorum. Bunun temelinde başkalarından yana olmak vardır. Bütün davranışlarınızı 10 minval üzere dizayn edeceksiniz. Her davranışınızın karşı tarafa nasıl tesir ettiği önemlidir. Sizlere yanlış yaptığınız konuları aktardığımız zaman hemen müdafaaya başlıyorsunuz. Ama başlarken de yeni ipuçları çıkıyor ortaya yanlışlarınız konusunda. Ve bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz. Öyleyse bu konuşma, bu 2 saat süreli konuşma bunun için yapılıyor. Anlayabilmeniz için, Allah'ın doğrularını dizayn edebilmeniz için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birer insansınız.
unutmayın, böyle bir dizaynda sizler için söz konusu olan başkalarınla bir arada yaşamaktır. Bir araya gelerek Allah için çalışacaksınız. Öyleyse Allah içinseniz, görünür bir standartta aranızda bir mutluluğun yaşanması lazım. Hiç olmaz. Birbirinizi huzursuz edecekseniz, birbirinize sıkıntı verecekseniz, birbirinizi mutsuz edecekseniz davranışlarınızla, biz Allah için çalışıyoruz tarzında bir ifadede bulunduğunuz zaman bu geçerli olmaz sevgili kardeşlerim. Doğru olmaz her şeyden evvel. Çünkü Allah çalışanlar, onların örnekleri yaşandı tarihte. Sahabe, Osmanlı'nın yükselme devresi. Herkes başkalarını onore etmek için vardı. Sonuçlara beraberce bakalım. Bir konuşma yaptınız, bir tartışma yaptınız ve arkasından iki tarafta birbirinin kalbini kırdı. Birçok lüzumsuz şey de o arada söylendi. Konu asıldan çıktı. Detay tartışmalarına girdi. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. İki tarafta haklı çıkmaya çalışıyor. Madde bir. Karşı tarafı ezmeye çalışıyor. Küçültmeye çalışıyor. Madde 2. Ve bu arada daha evvel kırılıp da karşı tarafa söyleyemediği bütün kinini boşaltıyor. Nefretini boşaltıyor. 3. Netice iki tarafta kırgın bir şekilde kavgayı bitiriyorlar. Hem orada bulunan diğer kardeşlerimize çok kötü bir örnek. Hem başkalarından yana olmamanın kendi nefsinin afetlerinin esiri olmanın en belirgin göstergeleriyle karşı tarafa karşı bir savaş veriliyor. Sadece iki taraf birbirini düşman görmekte. Nerede Allah'ın size verdiği dost olmak, sevgi, Allah için kalplerinizin çırpması, Allah için çarpan kalbinizin başkalarına mutluluk vererek mutlu olması? Nerede kaldı bunca yıldır söylediklerimiz?

Sevgili kardeşlerim, ...25 yıldan daha uzun bir süredir sizlere bu güzellikleri benimsetmeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yaşamanız söz konusu. Eğer tasavvuftaysanız göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Hiçbir davranışınızla başkalarına huzursuzluk vermek hakkına sahip değilsiniz. Her davranışınızın arkasından ortaya koyduğunuz binaya bakın. Vücuda getirdiğiniz bina neyi ifade ediyor? Acaba o davranışınızla, o sözünüzle karşınızda olan kişiye veya diğer kardeşlerinize bir güzelliği mi sergilediniz? Ona bir yardım mı getirdiniz? Onu mutlu mu ettiniz? Yoksa bir düşmanla savaşır gibi onu küçültmeye, ona hakaret etmeye mi çalıştınız? Sevgili kardeşlerim, ikisi arasında ne kadar büyük bir fark var biliyor musunuz? Bizim bunca yıldır anlattıklarımızı kendinize ne ölçüde mal ettiğinizin ölçüleri bunlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne var? Arkasında mutsuzluk görüyorum, huzursuzluk görüyorum, kalp kırmalar görüyorum. Ve o zaman soruyorum, bu tarzda olaylar vücuda getiren kardeşlerimize, bu mu tasavvuf? Siz gerçekten böyle yaparak Allah'ın ülkesinde yaşadığınızı mı zannediyorsunuz? Biliyorsunuz ki hangi davranışınız başka birine huzur verirse, mutluluk verirse, siz de, o kardeşimiz de o anda Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü taraflardan biri diğer tarafa mutluluk vermek için, huzur vermek için konuşuyor. Ve iki taraf arasında bir anlaşma, bir sulh ve sükun ve İki tarafın birbirine karşı oluşan sevgisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aranızda her konuşmanızın arkasından karşınızdaki hay Allah razı olsun, ah bu kardeşim bana ne kadar güzel şeyler söyledi. Bugün onun yüzünden büyük bir mutluluğu yaşadım. Bana ne kadar güzel davrandı. Böyle demesi neyi ifade eder? İki tarafında Allah'ın ülkesinde yaşadığını. Allah'ın muhtevasını yaşamak için ruhunuzun hasletleriyle hareket etmek mecburiyetindesiniz. Bunların da başında sevgi gelir. Her konu sevgiyle de karşı tarafa aktarılabilir, nefretle de karşı tarafa aktarılabilir. Sevgiyle aktardığınız zaman Allah'ın ülkesindesiniz, nefretle aktardığınız zaman şeytanın ülkesindesiniz. Sonuçlar kesin olarak ortaya koyar neticeyi. Karşınızdakine huzursuzluk mu verdiniz? Onu sıkıntılı mı kıldınız? O zaman siz size düşeni yapamadınız. Şimdi karşı tarafa geliyorum. Etrafınızdaki insanların söyledikleri negatif şeylerden negatif etkilenmeyebilirsiniz. Negatif etkileniyorsanız o zaman siz de nefsinizin esiri oluyorsunuz demektir. Size bir haksız davranışta bulunduğunu kabul edelim. Karşınızdaki kişinin, kavgayı başlatan tarafın. Ama eğer siz bunu bir kavga havasında kabul edip de siz de ona aynı sinirlilikle
aynı tonla, aynı öfkeyle cevap veriyorsanız, o zaman siz de burada büyük bir hata işliyorsunuz demektir. Yani şeytanın tuzağına siz de düştünüz. Şeytan birinci tarafı kullanıyor, öfkeyle kullanıyor. Öfkeyle, kinle onun bir saldırısını vücuda getiriyor. Ama ikinci taraf bunu sükunetle karşılayamaz mıydı? Karşılayabilirdi. Ne olması lazımdı? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Aranızda nizâ etmeyiniz, kavga etmeyiniz. Nerede nizâ varsa onu Resul'e ve Allah'a ulaştırınız diyor. Aslında çok kolaydı söylemesi lazım gelen şey. Böyle söylüyorsun. Olabilir. Sen haklı olabilirsin. Ama ben şu anda senin haklılığın konusunda kesin bir fikrin sahibi değilim. Ve seninle tartışmak da istemiyorum. Çünkü Allah Teala kardeşler arasında nizayı, anlaşmazlığı yasak etmiş. Bunu irşat makamına ulaştıralım. Bitti olay. Bu kadar. Olay bitmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, üzerinde çok dikkatle durmanız lazım gelen, mutlaka düzeltilmesi lazım gelen bir yanlışınızdan bahsetmek istiyorum hepinize. İrşad makamına ulaştırılan hususlar, açık açık şunlar ulaşıyor bize. Diyor ki kardeşlerimiz, bunun oraya ulaştırılması gerekmiyor. Biz bu işi kendi aramızda halledelim. Ve her irşat makamına ulaşan şeyi kardeşlerimiz bir şikayet olarak, kendilerini küçültecek olan bir husus olarak değerlendiriyorlar. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birçok kardeşimiz taraflardan biri olarak görüyor kendisini. Yani bir kendisi var, bir de karşı taraf var. Karşı taraf ne yapmış? İrşad makamına şikayet etmiş onu. İrşad makamı ne yapacak? Onu haksız görecek, onu azarlayacak, yaşadığına pişman edecek. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldır irşat makamı tarafından hiçbiriniz küçültüldünüz mü? Size hakaret edildi mi? Yoksa irşat makamı size sadece hatanızı nasıl düzeltebileceğinizi mi anlattı? Söylediği zaman sizden yana mıydı, yoksa size düşman biri miydi? Hiç bunu düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Şimdi sizin davranış biçiminizin, böyle davranış biçiminizin muhtevasına beraberce bakalım. Bunun manasını biliyor musunuz? Biz hatalarımızı yapalım ama gizli kalsın. Ama irşat makamı bunu işitmesin. Şeytanın size nasıl bir tuzak kurduğunun farkında mısınız? Böyle yapıldığını düşünün. Gizli kalacağınızı zannediyor musunuz? Allah-u Teala irşat makamına söylemeyecek midir neler yaptığınızı? Ve neden kendisine ulaşılmadığını düşünmeyecek midir irşat makamı? O zaman küçülmeyecek misiniz? Hatayı yapan ve onu saklayan birisi olmayacak mısınız? Bu sakladığınız şey iç dünyanızda birikim yapmayacak mı? İblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala
Niçin o emri vermiş? Aranızda tartışmayın. Neden? Tartışırsanız ne olur? Madde bir. Zamanı, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı, hem birbirinizin kalbini kırarak harcamış olursunuz, hem de Allah'ın indinde küçülürsünüz. Sahabe kavgayı nasıl bitirdiler zannediyorsunuz? Kavga başlamadan evvel ona ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıldı. O, zaten onunla beraberdi herkes. Tarafları çağırdı, dinledi ve hemen hüküm verdi. İki taraf da barıştı. Çünkü zaten kalplerinde birbirine karşı düşmanlık yok. Ama o andaki ani duyulan bir nefret hissi, bir aynı söylenen negatif mahiyeti bir sözün ikinci taraf üzerindeki negatif tepkisi, tarafların birbirine kapışmasına sebebiyet veriyor. Anlaşmazlık vücuda geldiği anda taraflardan birisi derse ki burada duralım.

kötü davranılan taraf bunu yapabilirdi. Orada durdurabilirdi meseleyi. Birçok kardeşimiz şeytanın o büyük aldatması ile bir sonuca ulaştıklarını görüyorum. Diyorlar ki ulul emirler irşat makamına yanlış, maksatlı, taraflı bilgiler ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle düşündüğünüz zaman iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Diyelim ki gerçekten öyle oldu. Yani ulul emr irşat makamına özellikle bilerek, isteyerek falanca falanca kişilerin aleyhinde bir şeyleri götürdü. Peki sonuç ne olacak? İrşat makamı o kişiyle konuşmak isteyecek. Kendisi hakkında yanlış, kötü şeyler söylenen kişiyle konuşmak isteyecek. Ve konuşacak. Sevgili kardeşlerim, hiç 25 senedir görülmüş mü ki o hatalı olan kişiye irşat makamı kötü davransın, ona hakaret etsin, onu aşağılasın? Hiç böyle bir şey olmuş mu? Ama ne olmuş? O ulaşan bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunu zaten Allah-u Teala bilmiyor mu? İrşat makamı sormayacak mı oradan? Kendisi mi karar verecek zannediyorsunuz? Peki böyle bir hususun yanlış bilgiler ulaştırıldığını düşünün. Maksatlı olarak gelsin sonuçlar. Falanca kişiyi küçültmek için ulul emr yanlış bilgiler ulaştırsın irşat makamına. O kişiyle konuştuğu zaman irşat makamı acaba o kişiye ne söyler? Söyleyeceği şey daima şu olur. Bu tarzda bir hareketin arkasında acaba şu güzel hedef mi var? Sen aslında böyle söylemiş olmakla şunu mu söylemek istedin? Ama görülen o ki burada bir yanlışlık var. Sen falanca kardeşimizin söylediğini başka alternatifler sebebiyle bir yanlış değerlendirmeye tabi tutmuş olabilirsin. O zaman onunla kavga etmek yerine neden konuyu bize ulaştırmadın? Eğer ulaştırmış olsaydın daha evvel bu konu bitmiş olacaktı. Şimdi sen böyle bir olayda senin davrandığın gibi davranmasaydın da eğer o kardeşimizi yüceltecek olan bir davranış biçiminin içine girseydin, kavga orada bitmeyecek miydi? Bu sual hepinize sevgili kardeşlerim. Kavga orada bitmeyecek miydi? Birbirinizin kalbini kırmayacaktınız. Daha başlangıçta kırmayacaktınız. Ama olmuş olaylar, taraflardan biri öbür tarafın kalbini kırmış. Ulul emr bize ilaveli bir şekilde göndermiş. Taraflardan birine diyelim ki öfkeli, ona karşı kin besliyor. Bunlar yok ama olduğunu kabul edelim. Ne yazar sevgili kardeşlerim? O olaylar irşat makamına intikal ettiği zaman sadece çözüm üretilir. İrşat makamının görevi insanların kalbini kırmak, onlara hakaret etmek değildir. Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şeyden bahsedemez. Suçlu olduğunu bildiği insanları da onlara hakaret eden bir tarzda davranamaz. İrşat makamı böyle bir yetkinin sahibi değildir. Öfkelenmez, kızmaz. Sadece

konuyu Allah'ın verdiği istikamette halleder. Allah Teala ne diyor? Resul'e itaat Allah'a itaattir. Neden öyle söylüyor? Çünkü emri her zaman Allah verir. İrşad makamı her zaman sadece bir Allah'ın sadece bir vasıtasıdır. Kendinden hiçbir ilave yapmaksızın meseleyi çözebilecek olan kişidir. Öyleyse ne kadar yanlış düşündüğünüzü anlıyor musunuz? Ulul emr olayları maksatlı aktarıyor tarzındaki düşüncenizle aslında ne demek istiyorsunuz irşat makamına? Biz hataları yapmakta devam etmek istiyoruz ama sizin haberinizin olmamasını istiyoruz. Müsaade edin de biz gene hatalarımızı yapalım, birbirimizin kalbini kırmaya devam edelim ama siz sakın bunlardan haberdar olmayın. Sevgili kardeşlerim, buradaki derin mantıksızlığın farkında değil misiniz? Aksini hanginiz söyleyebilirsiniz bana? Neden Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de sizler birbirinizin can düşmanı oldunuz. Nasıl yapmış Allah Teala bunu? O emriyle yapmış. Aranızda niza etmeyiniz. Aranızda kavga etmeyiniz. Nizayı derhal Resul'e veya Allah'a götürün. Allah'a nasıl götüreceksiniz? Hacet namazı kılarak götüreceksiniz. Resul'e direkt olarak ulaşacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Size bir sual sormak istiyorum. Bu sual hepinize. Niçin buradasınız? Niçin tasavvuftasınız? Biz sizi bu dünyadaki örnek insanlar yapmak üzere teslim aldık. Böyle olmak istemeyenin aramızda yeri yoktur. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Bu sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala sizleri başıboş bırakmaz. Her birinizle ayrı ayrı meşguldür. Bütün toplumların arasında her türlü insan bulunur. Ama üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kararma sözü iki ayrı istikamette de geçerlidir. Bir, yanlış davranışlar başka kardeşlerimizde de yanlış davranışları uyandırır. Bir yanlış davranış yaptığınız zaman doğrusunu sizin zannettiğiniz gibi düşünüp başka kardeşlerimize olayları anlatıp onların da bize sizi müdafaa etmek için ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu hakikati hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Ama çok faydalı olacaktır. Neden? Çünkü ulaşan kişi de ne kadar çok şeyi yanlış bildiğini bir defa daha değerlendirmek imkanını bulacaktır. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, irşat makamı her zaman hepinizden yanadır. Öyleyse siz bir hata yaptıysanız irşat makamı size o hatayı hangi şartlar içinde yapmayabilirdiniz? Onu yapmamak için acaba hangi yollara başvurmanız gerekir? Bunları öğretecektir. Sizi hata yaptığınız için muahize etmeyecektir, küçültmeyecektir. Hatadan sizi kurtarmak için bir gayretin sahibi olacaktır.
Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisine karşı irşat makamının haksızlık ettiğini düşünmüşseniz, o kişiyle konuşun. O zaman zannettiğiniz şeyin mümkün olmadığını o ağızdan da işiteceksiniz. Öyleyse Allah emirlerini yaptırır. Yaptırırken Allah'ın muradı sizi üzmek, yermek, aşağılamak olamaz. Ne yaparsanız daha iyiye ulaşabileceğinizi Allah sadece size öğretecektir. İrşad makamı vasıtasıyla öğretecektir. Ve öğrendikçe etrafınızdaki insanlara karşı daha sevecen olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların hepsi sizin için bir aynadır, sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız, onlar da size öyle davranırlar. Sevecen misiniz? Hepinize ilk sualim şu: etrafınızdaki Allah dostlarını seviyor musunuz? Birinci sual. Evet, ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi seviyorum da şu E yok mu, bir de F yok mu? Ben onları sevmiyorum. Hah, tamam. Yakaladınız. Gerçeği yakaladınız. Onları sevemediğinize göre niçin sevemediğinizi araştırmak mecburiyetindesiniz. Onların size yaptığı falanca davranışlar sizin onları sevmemenize sebebiyet vermiştir. Mutlaka öyledir. Bir şey olması lazım sevmemeniz için. O noktadan itibaren düşünün. Acaba siz o kişiye size öyle davranmasını, sizi üzecek şekilde davranmasını gerektiren ne yaptınız? Biraz evvele gidin bakalım. Daha evvelki beraberliklerinizde onlara karşı nasıl davrandınız? Asık suratlı mıydınız? Onu aşağılayan bir şeyler mi söylediniz? Ona sizin onun bilmediği şeyleri bilen bir üstün zeka olduğu intibanı mı vermeye çalıştınız? Ya da onu size karşı öyle davranmaya icbar edecek olan ne yaptınız ona karşı? Hepiniz bununla vazifelisiniz. Kimi sevmiyorsanız, o sevmediğiniz kişiye sizi sevmemesi için ne yaptığınızı düşünmek mecburiyetindesiniz. Düşünmezseniz çözüme gidemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hatalar yaptınız. O hatalarınızı Allah-u Teala bir kalın çizgilerle herkesin işitebileceği şekilde söyler. İki, bazıları yalnız size söylenir. Yalnız siz bilirsiniz ama hatalı olduğunuzu net olarak bilirsiniz. Kim hangi makamdan çekilmişse bunun arkasında mutlaka onun hataları söz konusudur. Evvela şunu kesinlikle net olarak, %100 olarak söyleriz ki Allah-u Teala hiç kimseye kıl kadar zulüm yapmaz. Öyleyse bunun en kestirme sonucu o mağdur zannettiğiniz kişilerle görüşmenizdir. Onların hayatlarına bakmanızdır. Nerede, hangi yanlışlıkları yaptılar? Birinci madde. İkinci madde, bu yaptıkları yanlışlar kendilerine hatırlatılmasına rağmen
neden devam etti? Allah Teala sadece çözüm kalmadığı zaman hükmünü farklı şekilde uygular. Sevgili kardeşlerim, sakın iç dünyanızda kendinizi bana haksızlık yapıldı şeklinde değerlendirmeyin. Değerlendiren düşündüğü bütün delilleriyle bize ulaşmalıdır. Ve her birinin cevabını Allah Teala ona net olarak bizim ağzımızdan verdirir. Hiç kimseye Allah Teala hiçbir haksızlık yapmamıştır. Yapması da mümkün değildir. Sakın şeytan sizi bir haksızlığa maruz kaldığınıza inandırmasın. Bu hayatınız boyunca sadece haksız yere mutsuz olmanıza sebebiyet verir. Bu haksızlığı doğuran da sizden başkası olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile bunca yıllık beraberliğin o muhteşem ışığında binlerce imtihandan geçtikten sonra size net olarak bunu söyleyebiliriz ki Allah haksızlık yapmaz. Allah'ın haksızlık yapması mümkün değildir. Bunu en iyi ölçebilenler de başkalarının kendisi hakkında haksızlık yapıldığını zannedenlerdir. Kim birisi hakkında haksızlık yapıldığını düşünüyorsa, bunun en iyi cevabı kendilerine haksızlık yapıldığı zannedilenlerden alınabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni devrin içindeyiz. Asr-ı Hidayet. Hidayet çağının içinde yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece Allah için yaşıyoruz. Ve hepimiz Allah için öleceğiz. Öyleyse sözlerimi lazım gelen ciddiyetle değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Bir son çağ, hidayet çağı. Ve bu hidayet müessesesine dikkatle bakın ki her geçen gün hudutlar daha netleşiyor, görüntü daha belirginleşiyor. Hidayetin görüntüsü. Bütün dünyanın, dünyadaki bütün dinlerin hidayeti öğreneceği güne ulaştık. O günlerin içindeyiz. Sadece bir yere değil, bütün dünyaya hidayet yayılacaktır. Ve şeytanın bütün tuzakları birer birer kırılacaktır. O günlerin içindeyiz. İşte bu konuşmanın da amacı odur. Şeytan bize en yakın olan sizlerin aranızda nasıl kol geziyor? Nasıl sizleri bütün anlatmalarımıza rağmen birbirinize düşürmeyi başarabiliyor? Hatalarınızı görün, tekrarlamayın diye konuşuyorum. Öyleyse nefsleriniz daimi zikre ulaşamadığınız cihetle var.
Nefslerinizin afetleri var, hevanız var. O hevalara bazen uyuyorsunuz. O zaman şeytan size o devre içinde hakim oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ve kendinize dikkatle bakın. Her biriniz kendinizi en iyi tanırsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyorsanız sizin hakkınızdaki şeylerin de bize ulaşmasını başkalarına bırakmayın. Siz kendiniz ulaşın. Çözüm daima Allah'tadır. Bu sanatı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşama sanatı. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak sanatı. İşte gerçek mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Çünkü sadece bir tek yol var. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu olursunuz. O mutluluğu size veren karşınızdaki kişi değildir. Konunun en güzel tarafı, o mutluluğu size veren Allah'tır. İç dünyanızı her an bilen, her an sizden yana olan, her an sizin en iyi yapmanızı isteyen Allah. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, onlara mutluluk vermek için aklınızı, zamanınızı, her şeyinizi seferber etmişseniz, sizden mutlu kim olabilir ki? Her biriniz, etrafınızdaki herkes için bir mutluluk vesilesisiniz. Onlara neyi ulaştırabilirseniz mutluluktan yana, sizin mutluluğunuz her birine ulaştırdığınızın iki katıdır. Düşünün, bir günlük bir zaman parçası içinde 10 kişiye onları mutlu etmek için sebepler halk ettiğinizi düşünün, sebepler vücuda getirdiğinizi düşünün. Bu onlar için yaşıyorsunuz demektir. O zaman kendinizi, hastalıklarınızı, huzursuzluğunuzu düşünecek zamanınız olmaz sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak, halk için hak ile olmak. İster halk için hak ile olun, ister hak için halk ile olun, ikisi de muhteşem birer dizaynı içerir. Ve sizi sadece mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, saadet hiç de sizin zannettiğiniz gibi uzağınızda değil, sizin ta içinizde. Etrafınızdaki insanlar size nasıl bakıyorlar, ona bakın siz. Seviyorlar mı sizi? Üzerinize titriyorlar mı? Öyleyse siz onlara o sevgiyi verebilmişsiniz. Onu yaşıyorsunuz. İşte mutluluk oradadır. Ve bunun başında sizin onları sevmeniz vardır. Sevgili kardeşlerim, problemlerinizi içinize atmayın. Şeytan size aklınıza, hayalinize gelmedik tuzaklar kurar. Bu kurduğu tuzaklarla sizi her geçen gün biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir hale getirir ve hasta olursunuz. Her zaman çözüm vardır. Gurur denen, kibir denen afetinizi hiçbir zaman dikkate almayın. Ne olur?
irşat makamına biraz küçülerek gelseniz, söylemeye çekindiğiniz şeyleri de açık açık söyleyebilseniz ne olur? Çözüm gelir. Allah-u Teala'ya ulaştırmış olursunuz. Çünkü onun yapacağı şey sadece Allah'a ulaştırıp ondan cevabı istemektir. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşad makamı kendiliğinden bir şey yapamaz. O sadece bir vasıtadır. Allah'a ulaştıran, cevabı ondan alan ve size reflekte eden, yansıtan, o kadar. Onun için onun omuzlarında yük birikmez. O aldığını ilettiği anda omuzlarındaki ağırlık kalkmıştır. Allah her şeyin çözümüne sahiptir. Herkes Allah-u Teala ile konuşabilseydi zaten problem kalmayacaktı. Herkes Allah'a derdini anlatıp çözümünü isteyecekti. Allah-u Teala da onların o problemlerini nasıl çözebildiklerini adım adım onlara öğretecekti. İradelerini Allah'ın emrettiği istikamette sevk ettikleri takdirde, kullandıkları takdirde mutlaka herkes yüze çıkacaktı. Ama herkes Allah-u Teala ile konuşamaz. Onun için Allah-u Teala Enbiya Suresinin 73. 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de diyor biz yalnız kendilerine vahyettiğimiz Resuller gönderdik. Sonra diyor ki Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu irşat makamlığı seviyesinde bir emirdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Şeytan size hep yanlış şeyleri söyler, yanlış şeyleri öğretir. Hep size haksızlık edildiğini zannettirir. Gerçekten böyle bir zannın içine düştüğünüz anda derhal ulaşmalısınız. Göreceksiniz ki hayır. Kıl kadar bir haksızlık yapılmaz. Sakın saklamayın kendinizden. Neredeyseniz o kadarsınız. Eğer üzgünseniz bunların bir bedel olduğunu düşünün. Hataların daima bedelleri vardır. Allah Teala diyor ki sahabeye siz diyor sizden evvelkilerin yapıldığı gibi bir takım imtihanlarla hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Hesaba çekilmeden mi cennete gireceğinizi zannediyorsunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanlara hata yapmadıkları intibanı vererek onları hataya sürükler. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Tekrar ediyorum. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Öyleyse irşat makamı hep karar merci olarak görünür. Kararı veren hiçbir zaman o değildir. Kararı veren her zaman Allah'tır. Ama isterse bu kararın tesiri olamaz mı diye düşünenleriniz vardır.
Allah adaletin tecelli ettiği kainatın yegane makamıdır. Hangi istikamette nasıl söylerse söylesin irşat makamının Allah'a ulaştırdığı şeyler sadece Allah'ın yanılmak bilmeyen adaletinin kesinleşmesine bir vasıta olur. Hangi istikamette neyi ulaştırırsanız ulaştırın, o adaletini düşünemeyeceğiniz kadar geniş bir spektrum içerisinde tam olarak oturtur, gerçekleştirir, tatbik sahasına koyar. İnsan aklınızla gene insanları yargılamaya kalkmayın. Hacet namazını kılın. Kendiniz hakkındaki gerçekleri Allah'tan sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün adalet biraz daha dünyayı aydınlatacaktır. Hidayet çağının simgesi adalettir. Adaletin içinde adaletsizlik, işte mümkün olmayan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın ki her şeye kadir olan Allah'tır. Öyleyse hepinize düşen hususlar anlamaya çalışın ki sadece sizden başkalarına mutluluk saçılmasıdır. Hepsi bu kadar. Bunun manası başkaları için yaşamanızdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamanızdır. Etrafınızdaki insanları küçülterek mutlu olamazsınız. Onları yücelterek mutlu olabilirsiniz. Onlara vereceğiniz şey mutluluksa onlar yücelecektir. Ama asıl mutluluğu yaşayacak olan her zaman siz olacaksınız. Onları mutlu etmeye hayatınızı adadığınız için. Bir gün o noktaya geleceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman yaptığınız hataları çok net olarak değerlendireceksiniz. Eğer şunu da şunu da şunu da yapmasaydım, ben böyle olmazdım. Bu noktaya ulaşmazdım, bu kadar üzülmezdim diyeceksiniz. Arkasında mutluluğunuzun da mutsuzluğunuzun da arkasında sakın başkalarını aramayın. İblisin sizi o üzüntü furyası içinde tutmaya devam etmesinin arkasında sadece bu var. Sadece bu. Ona bu fırsatı vermeyin. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğunuzun mimarı sizden başka birisi değildir. Allah hiç değildir. Mutluysanız gene sizsiniz. Ama orada Allah'ın büyük ölçüde yardımını alırsınız. Orada Allah da var. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım ne diyordu Allah Teala? Eğer bir kötülük işlerseniz, bir günah işlerseniz onun misliyle, onun kadar cezalandırılırsınız. Yani amel defterinize o kadar aynı miktarda derecat yazılır. Bir derecelik günah işlemişseniz amel defterinize bir derece yazılır. Ama eğer yaptığınız şey hayırsa
O zaman daha başlangıçta bütün insanlar Allah'ın Rahman esmasıyla 10 katını alıyorlar. Ama Rahim esması nimete başlayınca bu rakam 100 katına çıkıyor, 700 katına çıkıyor. Öyleyse mutluysanız, mutluluğunuzun arkasında sadece siz yoksunuz. Onun arkasında Allah da var. Ve Allah size duymanız lazım gelen mutluluğun kat kat üstünü verir ve yaşatır. Allah'a şükretmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Allah'a hamd etmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Kelimeler yetmez sevgili kardeşlerim. Onu seveceksiniz, aşık olacaksınız ve bir gün hayran olacaksınız Allah-u Teala'ya. O zaman ondan sorsanız da yetmeyen kelimelerin cevabını alamazsınız. Sizin lügatınız, bizim lügatımız ona hamd etmeye, şükretmeye kâfi gelmez. O da daha ötesini, kendisini sadece övmek için kullanacağınızı net olarak bildiği için daha ötesini vermez. Kelimeler her zaman yetersiz kalacaktır. Allah'a olan mutluluğunuzun övgüsünü, şükrünüzü ve hamdinizi eda etmek için hep kelimelerin yetersiz kaldığını göreceksiniz. Anlatamayacaksınız. Hep eksik olduğunu hissedeceksiniz. Onun size verdiklerinle sizin onun için yapabildiklerinizi karşılaştırdığınız an sonsuz farkı idrak edeceksiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sizin onu sevdiğinizin sonsuz katı o sizi sever. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Bu dünyaya mutsuz olmak için, huzursuz olmak için gelmediniz. Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizi mutlu kılmaktır. Ama bunun bazını o oluşturmaz. Siz oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bütün kapılarınız kapalı olarak girersiniz kulvara. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınız kapalı, kilitli, mühürlü olarak kulvara girersiniz. Size düşeni yapıp da iradenizi kullanmadığınız sürece kapılar açılmaz. Şeytanın bütün kapıları ise açıktır, kapanmaz. Ama ne zaman siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren bütün kapılar birer birer açılacaktır. Her şey sizi biraz daha mutlu etmek için vardır. Şeytan sizin mutlu olmak konusunda elde ettiğiniz o büyük başarıyı gördüğü zaman kıskançlığından kudurur. Ve sizin daha öteye gitmemeniz için nefsinizde mevcut olan afetleri öyle bir şekilde kullanır ki siz mutlu olması lazım gelen kişi bir mutsuzluk duvarının etrafınızda örüldüğünü görürsünüz. Arkasında siz varsınız. Yanlış değerlendirmeleriniz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine hayranlık uyandırıcı ki, onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. Sonsuz bir mutluluk dünyasında hayatınızı başkaları için yaşayarak tüketeceksiniz. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamayacak.
Allah Teala sizleri sizin gayretiniz içerisinde en büyük mutluluklara ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimin sonuna geliyorum. Unutmayın, göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Başkalarına mutluluk vermektir. Sadece bunun için yaşamanızı istiyorum. O böyle istiyor. Yapabildiğiniz zaman dünyanın mutlulukla yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olduğunu keşfedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi kasete alın. Bunu defalarca dinleyin. Her söylediğimin arkasında yatan Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı algılamaya çalışın. Bunların neticesinde eğer kendinizi başkalarına adayabilirseniz, o zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Hepiniz için mutluluk vardır. Ama ona mani olan sadece sizsiniz. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine yatkın olduğunuz bütün zaman parçalarında böyle yaparsınız. Başkalarına değil, kendinize yaparsınız yapacağınızı. Mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, hasta olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizleri sahibi kılmasını, zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi bir bilseniz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizaynı olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesime, Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi, inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyri suluk adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir. Bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetleri afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan, nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah Teala hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden, onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü. Nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak, o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti, hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah-u Teala,
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o dilediklerinden, kendine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine hidayet eder. Ulaştırır. Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur, hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor, onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat, yol demek. Tarık da, tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah-u Teala, sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol, Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. En'am suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, fürularından usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, füru da kendisinden sonraki gelecekler. Oğullar, oğulların oğulları vesaire. Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik.

Hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim doğru yol adıyla kullanılıyor. Hidayet, o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidretül Müntaha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki,

Yunus suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu, darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsenül hüsna'nın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa

175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah Teala orada, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız, o sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Bu 7 tane Furkan'ın arkasından bu Furkan verildiği zaman o kişi sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir.

kim Allah'a ulaşmayı dilerse demek ki o kişiyi Allah Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle faz söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah Teala'nın Nisa suresinin 2. söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazılları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine izin verilen konuşur diyor. İzin verilen devrin imamının ruhudur. Yetkisi nedir? Yetkisi o kişinin günahlarını sevaba çevirmeyi sağlar. Adı Allah'a göre bu olayın mağfirettir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Ama devrin imam ile o kişi arasındaki olaya bakarsanız bunun adı şefaattir. Ve şefaat sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruh arasında geçen muhaverede şefaat günahların sevaba çevrilmesi aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah-u Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine Allah Teala'nın dizaynı
kişiye, o kişinin kendisine bir yol tutması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine bir Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

bu birinci suratımızdaki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sırat-ı müstakimdir. Bir yere götürmez. İmajiner bir sırat-ı müstakimdir. Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi dört sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Allah Teala bize hangi mürşide göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sebil var. Bu sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin ikinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim 7 tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar, orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tarık-ı müstakimin
birinci katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde yükselme söz konusudur. Yüzden fazla insan ruhu yan yana dizilerek yukarıya doğru hepsi aynı seviyede, aynı hizada olarak yükselirler. Birinci kata, ikinci kata böyle yükselinir. İkinci kattan üçüncü kata gene saf halinde yükselinir. Ama üçüncü kattan dördüncü kata saf halinde dizi mihenk menfezinin önünde oluşur. Oradan yukarıya doğru yükselme tek tektir. Her mihenk menfezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır. Saf haline gelinir. Ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir. Ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi dönündürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata inilir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata inilir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber alarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber alarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıralar halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olaya seyr-i sülük denir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin olayı budur. Bir de yedinci kata kadar çıkabilenler var. Yedinci kata çıkanlar, altıncı kata aşabilenlerdir. Ne zaman aşarlar? Ne zaman o nur bir kişinin üzerinde artık onu çatlatamıyorsa, onun derileri yeşil renge bürünüyor, çok açık beyaz, çok açık bir yeşil, beyaz gibi bir yeşil, fosfor yeşili. Artık onun derileri çatlamıyorsa, o yedinci kata çıkma hakkını kazanmıştır. Ve yedinci kata elbiseleri değiştirilerek, eline bir kılıç verilerek
yedinci gök katına bu kişi kılıcı yukarı doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile yükselir ve Tarık-ı Müstakim'in bitişini ifade eden yedinci gök katının altın kapısına gelir. Tarık-ı Müstakim bitmiştir. Buradan yedinci kata giriş yapılacaktır. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynıdır. Ama orada altın kapı zeminden başlar. Burada zeminden itibaren 7 tane mermer merdiven vardır. Altın kapı ondan sonra başlar. Altın kapının önünde bu 7 tane mermer basamağın beyaz mermerdendir. 5. sırasında 2 tane trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir vardır. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Allah Teala'nın evliya namzedi, evliyası oradan altın kapı otomatik olarak açılır, zincir düşer düşmez ve oradan içeriye giren ruh oradan yükselir. Yani tavanı aşar ve kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri tamamlandıktan sonra Ümmül Kitab'a geçilir. Kader hücrelerine kadar çıkanlar kader hücrelerinde kalırlar bir süre. Onu tamamlayabilenler Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Ümmül Kitab'ın altında yapılan bir tedrisat söz konusudur. Ondan sonra Kudretlerinizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, ondan sonra Divan-ı Salihin, ondan sonra zikir hücreleri ve zikirlerin tamamlanmasından sonra İndi İlahi. İndi İlahi'de Sitret-i Müntaha'ya ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ve Tarık-ı Müstakim burada tamamlanır. Allah Teala kimleri Tarık-ı Müstakim'e ulaştırır, kimleri ulaştırmaz. Kimler insanların hidayete ermesine mani olursa onların Tarık-ı Müstakim'e ulaşması mümkün değildir. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle söylüyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve onlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyahfire lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları asla tarika, yani bahsettiğimiz Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmaz. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Tarık-ı Müstakim diye bir yol var. Sırat-ı Müstakim'in ikinci ayağını teşkil ediyor. 7 tane gök katını aşırıyor. Sırat-ı Müstakim'in temeli, omurgası bu yoldur. Tarık-ı Müstakim. Ve kişinin ruhu o yol üzerinden yaptığı yolculukla Allah'a ulaşıyor. 7. kata kadar çıkabilenler de her ulaştıkları yerde sadece secde ederek, hiç fire vermeden hepsi birden her katı aşar. 7. gök katının da hangi safhasına ulaşabiliyorlarsa her biri orada kalır. Tekrar inerler aşağı. Ne zaman ki zikir hücrelerindeki zikir tamamlanır, Allah'ın zatına ulaşmak ondan sonra mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim veya Tarık-ı Müstakim.
Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sırat-ı müstakimler 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sırat-ı müstakimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci sırat-ı müstakimdedir. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi üçüncü sırat-ı müstakimdedir. Ama bu sırat-ı müstakimde, birinci sırat-ı müstakimde insanları, insan ruhunu fizik standartlarda bir yere ulaştırmaz. Onun için sırat-ı müstakim dediğimiz zaman asıl anlaşılması lazım gelen sırat-ı müstakim, zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşan, iki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşan, oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar olan yolculukta ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Mürşidinize ulaştıktan sonra. Vuslattan sonra üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ama burada fizik vücudunuz bir yolculuk yapmaz. Yapmaz ama gene de sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmek için beşinci sırat-ı müstakimdesiniz. İrşada ulaştığınız zaman ulaşmak üzere nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizden sonra altıncı sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Her bir işlev birbirinden farklıdır. Ama her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim ifade eder. Ve bu sırat-ı müstakimler Kur'an'da geçen 7 tane sırat-ı müstakim 7 tane safhayı ifade eder. Bunlardan gerçek anlamda fizik standartlarda yolculuk yapılan sırat-ı müstakim sadece 2 numaralı sırat-ı müstakimdir. Bu 7 tane sırat-ı müstakim 4 tane teslimi oluşturur. Fizik standartlardaki teslim sadece ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne fizik vücudunuz Allah'ın zatına ulaşır, ne nefsiniz Allah'ın zatına ulaşır, ne iradeniz. Teslim müessesesi her biri için ayrı bir özellik taşır. Her biri ayrı bir hidayeti ifade eder. Hidayet kelimesi lügat manası itibariyle ulaşma anlamına gelmesine rağmen her bir hidayet birbirinden farklı bir özellik taşır. Fizik vücudunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir müesseseyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri hidayet yoluna sevk etmiş. Hidayet yolunun bir başka adı da rüşt yoludur. Sebil-i rüşt. Bir de dalalet yolu var. Sebil-i gay. İnsanları dalalete bırakan, dalaleti derinleştiren bir yol. İşte Allah Teala eğer onlar sebil-i rüştü, onlar rüşt yolunun sebil-i rüştü gördükleri zaman onu yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, sebil-i gayı gördükleri zaman o yola
tabi olurlar dediği zaman Sebil-i Rüşd gene sırat-ı müstakimlerden birisini ifade ediyor. Araf 146'da Allah Teala iki yoldan da bahsediyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de iki yoldan bahis var. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt ile irşada ulaştıran yolla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, kesin bir şekilde beyan edip birbirinden ayrılmıştır diyor. Hemen yekfir bit taguti ve yümin billahi fekat istemsek el virvetil vuska diyor. Kim gay yolunu reddederse ve sebili sırat-ı müstakimi kendisine yol edinirse, rüşt yolunu yol edinirse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. İki müessese birden hem mürşide ulaşmış oluyor, hem de sırat-ı müstakime Allah'ın ipi. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipidir. Allah Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ip ediyor. O da mürşittir. Ve Allah'a dost olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim bir yoldur. 7 tane yoldur. Bu 7 tane yolun bir tanesi ise 4 tane ayrı sebilden oluşur. Allah Teala En'am suresinin 151 ve 152. ayetlerinde 7 sırat-ı müstakimi birden alıyor muhtevasına. Diyor ki ve ahdullahi efu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da ve içinizde nefsinizde iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine sapmayın ki bütün yollar sizi fırkalara ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirecek olan sırat-ı müstakimlerinden bahsettiği cihetle bu 4 teslimi içerir. 7 sırat-ı müstakim de burada En'am suresinin 154. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde tamamlanmıştır. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun ifadesi insanı ahdini, Allah'ın ahdini yerine getirmeye götürecek olan bir sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. 7 sırat-ı müstakimin hepsi burada yer almıştır. Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim bir yolun adıdır. Allah'a ulaştıran bir yol, fiziki yol, imajiner yollar ama hepsi de sadece yoldur. Hidayetse Allah'a teslim olmaktır. İkisi birbirinden tamamen ayrı mefhumlardır. Bunların hepsini inşallah bütün boyutlarıyla düzeltmek söz konusudur. Ne yazık ki insanlar kendilerine göre bir şeyler uydurmuşlar ve onlar İslam literatürünün içinde ciddi bidatlar oluşturuyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal mahluklar olarak yaratıldık. Yani tek başına yaşaması mümkün olmayan varlıklar. Mutlaka başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Normal şartların gereği olarak. Öyleyse toplum halinde yaşadığımıza göre mutlaka hayatımızı bizimle birlikte olan birileriyle paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte, evde, sokakta, arkadaş çevresinde hep birileriyle beraberiz sevgili kardeşlerim. Ve insanın mutluluğunda ve mutsuzluğunda müşterek hayat son derece önemli bir etki alanıdır. Her insan istese de istemese de çevresindeki insanların davranışlarından etki alır. Pozitif veya negatif etkiler ve eğer etkiler negatifse o kişiyi üzer, pozitifse sevindirir. Ama üzülen kişi, başka birinden tenkit aldı diye üzülen kişi nefsine tabi olursa intikam almak neticesine ulaşır. İntikam almayı düşünmeye başlar. İntikamını aldığı zaman rahatlayacağını zanneder. Ama intikam alındığı zaman Allah-u Teala o kişiye azap verir. Kişi rahatlamak yerine yeniden sıkıntıya girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçimleriniz her halükarda başkalarını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmamalı. Bir toplum hayatı yaşıyorsak eğer, bu toplumun üyeleri birbirlerini mutlu edecek, birbirini kalkındıracak davranışıyla etrafındakilere yardım edecek bir hüviyet taşımalıdır. Bundan 14 asır evvel sahabe böyle bir yardımlaşmayı yaşadılar. Herkes birbirinin yardımcısı oldu sevgili kardeşlerim. Ve bu yardım sebebiyle yüceldiler. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse davranış biçimlerimizi toplumsal alanda nasıl dizayn etmeliyiz? Herkes birbirinin yardımcısıydı. Birbirine yardım etmek için yaşarlardı. Öyleyse toplumda bir hayat müessesesi var. Müşterek yaşama zorunluluğu var. Bu müşterek beraber yaşamda bence iki türlü davranış biçimi söz konusudur. Ya kişi başkaları için yaşar, başkalarına yardım eder. Ya da başkalarını kıracak davranışlarda bulunur. İkisi de mümkündür ve insanoğlu ikisini de yapabilir. Öyleyse bu yapı içerisinde yozlaşmak ne demektir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanır. Haset ve kin, kıskançlık, bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kalan temel faktörlerdir. Bu insanlar arasında birileri başkalarına yön verme noktasına getirilmişse burada yön verme noktasında olan yani insanları hedefe yöneltecek olan kişi bu davranış biçimini sadece başkalarına yardımcı olmak suretiyle gerçekleştirebilir. Eğer Allah'a yakın bir topluluk söz konusuysa. Sevgili kardeşlerim, problem buradan başlıyor. Kim herhangi bir konuda bir yetkiyle donatılmışsa, o kişi bu yetkisini başkalarından üstün olduğunu ispat etmek istikametinde kullanırsa, burada Kur'an'ın ruhuna tamamen ters düşen bir dizi davranış insanların arasına bir testere gibi girer ve dostluk bağlarını mutlaka koparır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sakın unutmayın. O sizlerle beraber bütün güzelliklerin yaşanması için her zaman size yardıma hazırdır. Siz Allah için olduğunuz sürece. Öyleyse nasıl bir dizayn? Sadece etrafınızdaki insanları kalkındırmaya çalışan, etrafınızdaki insanları bir gaye uğrunda sevgi çemberi etrafında toplayan ve onlar bir iş yaparken o işin mutluluğunu onlara aşılayan bir Allah dostu olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman bir toplum kaosu vücuda gelir. İnsanlar birbirlerini sevmezler. Yön verme noktasında olanlar başkalarını aşağılamak için kendilerine verilen bu imkanı bir fırsat addederler. Ve her geçen gün başkalarına olan davranışları onları daha çok nefsine tabi bir insan hüviyetine getirir. Onlar başkaları için yaşayanlar değildirler artık. Kendi nefsleri için yaşayanlardır. Bunun manası şeytan için yaşamaktır. Kim kendisini başkalarından üstün kılmak için onları aşağılayarak, küçülterek, onlara hakaret ederek bir yerlere varacağını düşünüyorsa, o gerçekten bir yerlere varır. Ama vardığı yer Allah'ın emrettiği yer değildir. Şeytanın emrettiği yerdir. Ve o kişi çok şeyler kaybeder. Hem kendisi mutlu olamaz, hem de etrafındaki insanlara devamlı huzursuzluk ve sıkıntı verir. Etrafındaki insanların ona karşı olan sevgisi her gün biraz daha kaybolur. Ve neden benim etrafımda bu kadar insan varken hepsi beni terk ettiler demek onun aklına belki de gelmez. Etrafındaki insanların neden onu terk ettiği onu düşündürmez. O hizmet ettiği kanısındadır. Bu hizmette üstün olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir kendini ve etrafındaki insanlara adım adım yardım imkanlarını kısıtlamaya başlar. Ve insanlar yavaş yavaş istenmediklerini, o işin başındaki kişiye sıkıntı verdiklerini, hizmet etmek aşkını sürdürmek için ondan iş istediklerinde, onun kendilerine hep iş vermekten imtina ettiğini görürler, kaçındığını görürler. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine bütün işleri yapabilir mi? Hem kalite düşer, hem miktar olarak verim düşer ve neden etrafımdaki insanlar beni terk edip gittiler diye hiç aklına gelmez mi acaba bu kardeşlerimizin? Böyle olan insanlar ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlamazlar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları görevimiz bir çatının altına davet etmektir. O çatının altında kendileri bir şeyler yapmak imkanını bulanlar, başkalarını da hizmet etmek bir nimetse, o nimetten faydalanmak, faydalandırmak gereğini duymalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Nerelerdesiniz? Mutlu musunuz? O kırdığınız kalplerin, yaktığınız canların, hesabını Allah'a vermeyeceğinizi zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O adaleti, güzelliği hep insanların mutluluğu için emretmiştir. Neden birbirinizin yanında değilsiniz diye bir sual sormanız lazım hepinizin birbirinize. Neden karşısındasınız? Allah'ın sevgisini kazanmak, başkalarına sevgi göstermekle, sevgi dağıtmakla gerçekleşir. İnsanları aşağılayarak, onları davranışlarınızla ezerek, onları insan yerine koymayarak nereye gidebilir bir insan? Bu suali hiç kendi kendinize sordunuz mu? Mutluluk adına neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Allah size bunu mu emrediyor? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle bakın. Osmanlı'nın yükselme devresine dikkatle bakın. Herkes birbirine yardım ederek, başkalarını kendisinden öne geçirerek, başkalarını kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturdu. Bu toplum şuuru nasıl tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Birbirine

krize, kıskançlık, nefretin temelidir. Sevmeyi öğrenmedikçe kıskançlıktan vazgeçemezsiniz. Başkalarını kötüleyerek, başkalarını küçülterek, başkalarını gene başkalarının gözünde hatalı kılarak yücelemezsiniz. Siz bu yanlışları yapanlar, siz daha çok küçülürsünüz. O küçültmek istediğiniz insanlardan daha çok küçülürsünüz. Allah'ın katında adalet terazisi şaşmaz bir şekilde çalışır.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Nefret gemisiyle ancak denizin dibine girilir. Gemi batar. Geminin kaptanı sevgi olmalıdır. Eğer kıskançlığa dayalı, nefrete dayalı bir toplum olursanız, o zaman herkesin birbirini kötülediği, herkesin etrafındaki insanları başkalarına şikayet ettiği bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda herkes başkasına başkalarının hatalarını söyleyerek o kişinin, söylediği kişinin kendi tarafında olmasını temine çalışır. Nefsin afeti onu ister ki üçüncü kişi kendisiyle beraber olsun, o zem edilen kişinin karşısında olsun, ikisi beraber onu essinler. Gayretler hep bu yönde değil mi sevgili kardeşlerim? Kim başka birinden şikayet ediyorsa, başkalarının dedikodusunu yapıyorsa, bu şikayeti yapan kişi o şikayet ettiği kişiden yana olabilir mi? Ona düşmanlığının en açık belgesi değil midir her yapılan şikayet? Ve her şikayetin arkasında benden taraf ol, ona karşı ol hedefi yok mudur? Allah Teala ne istiyor insanlardan? Benden taraf ol, ikimiz birden ona yardım edelim. Üçüncüye yardım edelim. Bu, o iki kişinin birden birinciye dost olması demektir. Benden taraf ol, onu karşıya al, ikimiz de ona düşman olalım İfadesinin tamamen zıttı bir benden tarafı ol. Bana yardım et de biz o kardeşimize yardım edelim ifadesi doğru olan ifadedir. Bana yardım et de ikimiz birden onu tepeleyelim, ona haddini bildirelim, onu ezelim tarzındaki bir davranış biçimi Allah'ın katiyen tasvip etmediği bir dizayndır. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Benim ümmetim

düşmanlıkta birleşmez diyor. Sahabe dostlukta birleşmiş. Düşmanlarına karşı bir bütün, kaya gibi sağlam bir kitle, düşmanlık edenlere cevabı verilir. Düşmana toplumun düşmanına onun istediği cevap verilir. Eğer kendi eline bir fırsat gelseydi ne yapacaksa onun aynı o düşmanlara karşı yapılacaktır. Yapılmıştır da sahabe neticede Mekke'yi yeniden fethetmiştir. Terk ettikleri Mekke'yi yeniden Allah-u Teala'nın emriyle geri almışlardır. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi yüceltmek yerine sakın küçültmeyi tercih etmeyin. O küçülmez, siz küçülürsünüz. Hakikatleri bilenler sizi ait olduğunuz yere oturturlar. Çok şeyler kaybedersiniz. Kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslamak, hangi kisvenin arkasında gerçekleşirse gerçekleşsin, insanlara bir şey sağlamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmak lazım mutlu olmak için? Toplumun yücelmesi için ne yapmak lazım? İnsanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta birleşmek, başkalarına yardım etmek için bir olmak, başkalarını ezmek için değil. Herkesin yanlışını, ben o yanlışları yapmıyorum, onlar yapıyor diye başkalarına söylemek, onun manası o söylenen kişiyi dost safına alıp yanlışı yapana düşman kılmak üzere gayret etmek değil midir? Sevgili kardeşlerim, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki Allah-u Teala'nın söylediğini hatırlayın. Onlara ticaretleri bir fayda vermedi diyor. Kaybettiler diyor. İşte her şeyin güzeli veya her şeyin çirkini sadece bir tercih meselesidir. Hedefi etrafındaki herkesi yüceltmek olan bir insan, onlara daima yücelmenin standartlarını anlatır. Onları etrafında sevgiyle teçhiz eder. O sevgiyle yücelmelerini temin eder. Peki o insanlar hiç hata yapmayacak mıdır? Yapacaklardır tabii. Hatayı yapan kişiyi azarlamak, onun karşısında bir düşman gibi davranmak çözüme hiçbir zaman ulaştırmaz. Ne söyleyeni ne de muahize edileni, yani tenkit edilen kişiyi. Öyleyse hatalar hep olacaktır. Eğer hata yapanın karşısında olan, onu azarlayan,
küçülten bir tutumun sahibi olursanız, o zaman siz ona yardımcı olamazsınız. Ona yardım edemezsiniz. Sadece onun bir düşmanı olursunuz. İşte problemimiz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, hatalı olan kişiyi küçültmeyeceksiniz. Azarlamalarınızla onu huzursuz, utanmış ve sıkıntılı bir pozisyona sokmayacaksınız. Ona hatasını anlatırken o hatasını nasıl düzeltebileceğinin standartlarını vermek durumundasınız. Bu da ona karşı olmakla, onu azarlamakla gerçekleşemez. Ondan yana olmakla çözüme gidebilirsiniz. O hatayı yapmıştır. Bir daha yapmaması için ne yapması lazım geldiğini sükunetle anlatacaksınız. Yardımcı olacaksınız ona. O zaman o kişi sizin ondan yana, kendisinden yana olduğunuzu anlayacak. Sizin ona bir düşman tokadı değil, dost eli uzattığınızı görecektir. O ele sarılacaktır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, peki ona haddini bildirseydiniz, ona hakaret ederek küçültseydiniz, ne olacaktı? Onun karşısında bir düşman hüviyetine girecektiniz. Sevgili kardeşlerim, dış dünyada belki de insanlar istediklerine böyle ulaşıyorlar. Ama bu Allah Teala'nın emrettiği bir yol değildir. İnsanları küçülterek, azarlayarak, döverek, hakaret ederek onları doğru yola ulaştırdığını zannetmek bir hayaldir. O kişi hep nefsinin kurbanı olacaktır. Hem azarlayan, döven adam nefsinin kurbanı olacaktır. Hem de hatayı yapan kişi nefsinin kurbanı olacaktır. Aynı hatayı korku sebebiyle yapmak istemeyecektir ama hata gene oluşacaktır. Ve iki düşman birbirlerini ömürleri boyunca hep düşmanlar olarak hatırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu başkalarından yana olmak kanunudur. Onlara omuz vermek, yardım etmek ve onları Allah'a kazandırmak. Gayeniz bu olmalıdır. Başka bir yerde başka kanunlar geçerli olabilir. Ama Allah dostları için çözüm daima buradan geçer. İnsanlara sevdirerek Allah yolunda yardım ederek, onları yücelterek Allah'ın sevgilileri yapmak. Sevgili kardeşlerim, İçinde düşmanlık olan insanlar hep başkalarını zemederler. Yani başkaları hakkında kötü şeyler
söylerler. Bunun arkasında bir tek gaye vardır. Anlattıkları insan kendilerinden yana olsun da o zem edilen, hakkında belki de iftira atılan kişinin karşısında olsun. İşte dedikodu bu açıdan çok korkunç bir hatadır. Çünkü dedikoduyu yapan kişi Allah'a müracaat edecek yerde bir kişi hakkında başka birine kötü şeyler söylüyor. Belki de onun yapmadığı şeyleri de söylüyor. O zaman bunun adı iftira olur. Ve sadece bir tek gayesi var. Söylediği kişiyi kendi tarafına çekmek ve hakkında dedikodu yaptığı kişinin karşısına geçirmek. Kendisiyle beraber ona karşı cephe almasını sağlamaya çalışmak. Kulis faaliyeti. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı asla bu dizayn değildir. Burada sadece karşılıklı cepheler oluşturursunuz. Herkes birbirine karşı düşman olur, klikler oluşur, birbirleriyle dost olmaz. Her kliğin içindeki insan diğer kliğe karşı düşmandır. Ne kadar Allah'ın gerçeklerinden uzak bir yaşantı. Hep sahabeyi hatırlamalısınız. Birbirlerine omuz vererek, başkalarını yükseltmeye çalışarak kendileri yükseldiler. Çünkü o yükseltmeye çalıştıkları başkaları da onları yükseltmeye çalışanı yükseltiyorlardı. Acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her fert başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah-u Teala tarafından yüceltilir. Kişilerin gayretleri bu yüceltmenin muhtevasını değiştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hata yapabilir. O hatayı o kişiye ulaştırırsanız, sadece bir tek gayeyle ulaştırmalısınız. Onu yaptığına pişman ederek, onu döverek, ona hakaret ederek, onu küçülterek değil sevgili kardeşlerim. O hatanın tekrar işlenmemesi konusunda ona nasıl yardım edebileceğinizi araştıran bir kişi olarak devreye gireceksiniz. Maksadınızın onu üzmek olmadığını, onu kırmak olmadığını, ona hakaret etmek, onu rencide etmek olmadığını, onu aynı hatayı yapmayacak bir hüviyete yaklaştırmak için gayretin sahibi olduğunuzu davranışlarınızla ispat etmelisiniz. Hatayı bir daha yapmaması için hangi tedbir almak gerekiyorsa o tedbiri onun alması için onun en yakın dostu olarak devreye girmelisiniz. Onun o hatadan kurtulması için ondan taraf olarak hatanın tekrar etmemesi konusunda ona bir dostun söyleyebileceği en güzel sözleri söyleyerek ona o hatadan kurtulması istikametinde yardım edeceğinizi kesin bir dille anlatarak sözlerinizin sadece
bu yardımı gerçekleştirmek üzere ona söylendiğini ispat ederek. Sevgili kardeşlerim, başkalarının dedikodusunu yapmayın. Başkalarını bir başkasına şikayet ederek onun karşısında olmayın. Onun karşısına insanları toplamayın. Başkalarından yardım istediğiniz zaman hatayı yapan kardeşinizin o hatayı tekrar işlememesi için yardıma çağırın diğer kardeşlerinizi. İkiniz beraber olup hata yapan kardeşinizi güzele ulaştırmak üzere onun hangi şartlar içinde o hatayı işlediğini dikkatle düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. O siz olsaydınız o konuda ne yapardınız? Ondan sonra da çözüm yollarına ulaşmak üzere onun değişmesi, güzele yaklaşması için önerilerin ortaya konulması lazım. Bu önerilerin ortaya konulmasında da sakın ukalalık taslamayın. Onu küçük görerek sen zaten yapamazsın, İşte bak bu böyle yapılır tarzında bir üstünlük iddiasında bulunarak büsbütün berbat etmeyin her şeyi. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar da başkalarını kızdıracak, onları huzursuz edecek davranışları ortaya koyarlar? Arkasında kıskançlık vardır, bir, haset vardır, iki, çekememezlik vardır, üç, bunların neticesi nefrettir. Nefret sevgiyi öldürür. Sevgili kardeşlerim, nefret etmeyiniz. Kardeşlerinizi hata yaptıkları zaman onların hatalarını yüzlerine vurarak küçültmeyiniz. Onların karşısında olarak onları kırarak hata önlemek bir çözüm değildir. Sadece onun da nefsi var olduğu cihetle düşman kazanırsınız. Ve zaten hakaret ettiğiniz zaman onun yanında değil, karşısında bir insan olarak devreye giriyorsunuz. Hiçbir zaman ona yardım etmek imkanınız oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan yana iseniz o kişiden yana olmanız lazım. Eğer böyle yapamazsanız o zaman Allah'tan yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Şeytan sadece bir tek şey ister. Herkesin birbirinden nefret etmesini. Bunu sağlamak için iki tarafı da vasıta olarak kullanır. İşte kimin hata yaptığını görürseniz gidip hemen ona haddini bildirmek birinci alternatiftir. Çok büyük bir yanlıştır. Ona hakaret etmek, onu öfkelendirmek, onu kırmak, onu incitmek rahatlıkla yapılabilecek şeylerdir. Ama sadece huzursuzluğu arttırır. O zaman Allah'ın emridir değil, şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. Oysa ki Allah-u Teala kendi emrinin yerine getirilmesini istiyor sevgili kardeşlerim.
her şeyin en güzel standartlarda oluşması, bütün insanların birbirine karşı kardeşçe davranması, birkaç kişinin bir araya gelip yanlış yapanı doğruya ulaştırmak için sadece ona yardımcı olarak gayret sarf etmeleri. Onun karşısında onu aşağılayıcı, onu kırıcı bir standartta olmaksızın o kişinin hatasını bir sevgi çemberi içinde çözmesinde, hatasını düzeltmesinde sadece ona yardımcı olmak. Allah Teala sizi hasbelkader bir mevkiye getirirse, bu mevki sizi ya nefsiniz açısından yakalar ve kendinizi başkalarından üstün görmeye başlarsınız ve bunu kabul etmeyenlere karşı yetkisiz de olduğu için ters davranmaya başlarsınız. Bir süre sonra herkesi azarlayan, herkesi küçük görmeye başlayan, kendisine verilen bir yetkiyi başkalarını küçülterek kullanmaya başlayan bir zavallı olursunuz. Bunun farkına bile varmazsınız. Ve en kötüsü, yaptığınızın doğru olduğunu zannedersiniz. Oysa ki yaptığınız baştan aşağı hatadır. Sahip olduğunuz o yetkiyle böbürlenirseniz, kibirlenirseniz, başkaları sizi ait olduğunuz, sizin ait olduğunuz zannettiğiniz yere oturtmuyorsa, onlara kızıyorsanız, bu zaten ne kadar yanlış davranışınızın işareti değil midir? Bir yerin sahibi olan insan, başka insanları haşlasın diye, kırsın diye, onlara hakaret edip üstünlüğünü kanıtlasın diye oraya tayin edilmemiştir. Tam aksine, bütün kardeşlerine onları yüceltmek istikametinde yardım etmesi için o mevkiye getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada eğer yanlışı seçersek, Allah'ın yolunda olan bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Dışarıdaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Ve sadece nefslerinizle hareket edersiniz. Eğer bir toplumda insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa, birbirlerine haset ediyorlarsa, eğer birbirleriyle olan ilişkilerinde negatif bir veçe oluşmuşsa, insanlar birbirinin yanında değil, karşısındaysa, o zaman o toplulukta mutluluk rüzgarları esebilir mi hiç? Sadece dondurucu rüzgarlar eser. Orada olmaktan kimse mutluluk duymaz, huzur duymaz. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Bizim yaptığımız nedir diye kendinizi dikkatle tetkik süzgecinden geçirin. Başkalarına çalışma hakkı vermeyenler,
onlar çok büyük bir hatanın içinde bocalamaktadırlar. Eğer vaktiyle etrafınızda onca insan varken yanlış davranışlarınızla onların hepsini birer birer saf dışı bıraktıysanız, neticede yalnız kaldıysanız, bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Sadece siz varsınız. Sakın şikayet etmeyin. Bana yardım etmiyorlar, beni yalnız bıraktılar diye. Hayır. Siz onları başınızdan def ettiniz. Onları küçük gördünüz. Hizmeti sizin bildiğinizi düşündünüz. Ve başkalarını devamlı olarak iş yapmasına mani olarak soğuttunuz. Ve mutsuz insanlardan oluşan bir çevre vücuda getirdiniz. Peki siz mutlu musunuz? Mutsuz olduğunuzu biliyoruz. Arkasında başkaları yatmıyor. Ya o huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı içine soktuğunuz onca insan, hizmete gelmek istedikleri halde hizmetten men edilenler, hizmeti bir zevk iken onlara zehir ettiğiniz insanlar, öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kimliğiniz nedir? Neredesiniz? Ait olmanız lazım gelen yer neresi? Bir düşünün bakalım. Onca insanı huzursuz etmenin arkasından elinize ne geçti? Evvelce o kadar kalabalık bir grubun yaptığı işlerin hepsini siz tek başınıza yapmaya kalkarsanız ne kadar başarı kazanabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa onlar birbirinin yanında değillerdir. Yücelen bir toplumu asla oluşturamazlar. Onlar birbirinin karşısındadırlar. Ancak bir çöküşü gerçekleştirebilirler. Allah'ın emirlerini değil, nefslerinin emirlerini yapacakları için. Ve nefslerin emri şeytanın emridir. Hiç şeytanın emrinde olan insanlar mutlu olabilirler mi? Öyleyse bir mevkiye getirilen kardeşlerimiz bir süre sonra kendilerini bir şey sanmaya başlıyorsa ve başkalarına tepeden bakmaya başlıyorsa, davranışlarıyla başkalarını aşağılıyorsa, küçültüyorsa, o zaman o hiç Allah'ın sevgilisi olabilir mi? Bunu nasıl Allah yolunda hizmetleyebiliriz ki? Bu şeytanın yolunda hizmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şikayet edilenler, şikayet edildikleri için korkuyorlar. Onlardan üst makamın nefret edeceğini zannediyorlar. Onun yüzünde küçüldüklerini düşünüyorlar. Ve şikayet edenle şikayetlerin muhatabı olanı aynı safta zannediyorlar. Hiç öyle şey olur mu sevgili kardeşlerim?

söz konusu olan şey bir büyük huzursuzluğa davettir. Birbirinize omuz vermedikçe yücelen bir toplumu oluşturamazsınız. Öyleyse şikayet edenler, şikayetlerinizin muhtevasına dikkat edin. Her şikayet, şikayetlerinin karşısında olmanın bir işaretini taşır. Siz böyle oldu diye, o şikayeti yaptınız diye yücelmezsiniz. Davranışlarınızdan, konuşma stilinizden, şikayet ettiğiniz kişiden mi yanasınız, yoksa onun düşmanı mısınız, hemen belli olur. O zaman kaybedenlerden olursunuz, dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, şunu en güzel bir standartta yer yerine oturtmalıyız ki, sahabe yücelen bir toplumdu. Onlar gibi olmak hedefimizdir. O hedefe ulaşmak için kendimizi adamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız emir budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Bir sevgi beraberliği içinde bütün güzellikleri yaşamaya çalışın. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirini yücelten bir toplum olma yolunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışın. Allah sizinle beraberdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَابُدُونَ diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için kalbinize yakın bir noktadayım. Sizse bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam, bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım, kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, he? Tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi" diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Faloklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe, sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun. Şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz. Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor, tabiyeti de farz kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimi huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse girer giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış, ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor, onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli, yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bu bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. Üç defa deseniz, beş defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz, o ilk seferinde duyar zaten.

onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmak da, mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a

teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız, 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz, 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul elbap oluyorsunuz. Hem üzerinize farz, ulul elbap olmak, hem de bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ulul elbap olmak demek, kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ulul elbap olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ulul elbap olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, asil olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbap oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahibi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kün evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuş tabiin. Ensara da muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşat makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de sizden evvel gelenler onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa hakka tukati takvanın sahibi oldularsa
İrşat makamının sahibi olma takvası. En üstün takva. Siz de onlar gibi olun diyor Allah-u Teala. Siz de hakkı tukati takvanın sahibi olun. Hepimize Allah-u Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacağım? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşit vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı, 3. kat cennet. 3'ü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı 3. kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendi düşünü yapar.
namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz sevgili kardeşlerim bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kilitlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kalplerinde nur olanlar, daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur.
Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: क्या होते हैं।
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz alemler. Bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bir, şu fizik vücudumuz. İkincisi, nefsimiz. Üçüncüsü de ruhumuz. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın bizde başka vücutlarda var etmesi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama biz İnsanı bir insana ait olan aklımızla buraya kadar ulaşabiliyoruz. O zaman bu üç vücuttan fizik vücudumuza ait olan alem zahiri alemdir. İşte bu gördüğümüz etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala fizik vücudumuzu bu alemde yaşayabilecek olan özellikle donatmıştır. Bu alemde nefes alırız. Aldığımız her nefes, havadan aldığımız oksijenin iç dünyamıza, vücudumuzun fizik standartlardaki iç dünyasına girmesi, kanın akciğerlerde temizlenmesi ve vücudumuza temiz kanın pompalanması, sonra yeniden temizlenmesi, yeniden pompalanması, böylece bir ömür boyu sayısız nefes alır veririz. Her nefes alışımızda havadaki oksijeni vücudumuzun kan temizleme merkezi olan akciğerlerine kalp gönderir. Kalp bir emme basma tulumba görevini yapar. Gönderir kanı, temizlenen kan da tekrar kendisine, affedersiniz, gönderdiği kan hemen kirlenecektir. Çünkü gelen havayla temizlik işlemi tamamlandığında parmaklarımızın uçlarına kadar her tarafa giden ana damarlar ve kalcal damarlar vasıtasıyla vücudumuzun her noktasına ulaşan kan o noktalara varana kadar her noktada kirlenecektir ve tekrar kalp onu kendisine toplayacaktır. Öyleyse kalbin bir atar damarı var, gönderici sistem. Bir toplar damarı var, geriye döndüren. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz bu aleme göre yaratılmıştır. Bu gözlerimiz sadece bu alemi görebilir. Kulaklarımız sadece bu alemdeki sesleri işitmeye organize edilmiştir. Her şey fizik vücudumuz için bu aleme göre Allah-u Teala tarafından o sonsuz planlama sistemiyle planlanmış ve biz insanlar yaratılmışız. Biliyorsunuz ki insan hamîn ve mesnun olan salsalin adı verilen topraktan yaratılmış. Ve yaratıldığı andan itibaren nefes almaya başlamış ve kan dolaşımı söylediğimiz standartlarda derhal oluşmuş. O Adem Aleyhisselam ki 1200 yıl yaşadı. Yaşayanlar arasında göbek bağı olmayan bir tek insan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o bir anne babadan doğmadı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir ikinci vücudumuz nefsimizdir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun tam olarak aynı görünümündedir. Fizik vücudumuz hangi standartlarda görünüyorsa nefsimiz de aynı hüviyettedir. Görüntüsü tamamen ona benzer. Nefsimiz mutluluğumuz açısından en önemli vücudumuzdur. Nefsimizin kalbi doğuşumuzda %100 afetlerle doludur. Buna karşılık bir üçüncü vücudumuz var, ruhumuz. Onun da kalbi %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği denge unsuru içindeyiz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bizler Allah için vücuda getirilmiş mahluklarız. Allah Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba? Bunun cevabı üçüncü vücudumuz olan ruhumuzda. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insandan bahsediyor ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdüğünü söylüyor. Böyle bir dizaynda üfürülen bir ruh, Allah'ın ruhu. Bütün insanlar doğuşlarından ruhlarını Allah'a ulaştırınca, yani ruhları Allah'a ulaşmak üzere yola çıktığı ana kadar, eğer böyle bir şeye teşebbüs etmezlerse, ölene kadar ruhlar kişinin fizik bedeninde onunla birlikte denge sağlayıcı faktör olarak bulunur. Ne demek istiyoruz? Demin söylerken demiştik ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Allah Teala'nın yarattığı denge sistemine göre bir başka muhtevanın da tamamen hasletlerden oluşması lazım. İşte bu ruhumuzdur. Onun da muhtevası %100 hasletlerdir. Öfkeye karşılık sükunet, kine karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, kıskançlığa karşılık diğergamlık,
pintiliğe karşılık cömertlik. Böylece bütün negatif faktörlerin, nefsimizin bütün negatif afetlerinin, negatif olan afetlerinin karşılığı ruhumuzun pozitif hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Peki ama Allah Teala ruhumuzu geri istiyor. Ruhumuzu cümlebine ileyhi ve ettehu diyor. Ona Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dileyecek fizik vücudumuz ve ruhumuz böylece Allah'a yönelmiş olacak. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. İşte Allah'a yönelecek olan, Allah'a teslim ulaşarak, Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında yok olmak suretiyle, görünmez olmak suretiyle Allah'a ulaşan, ulaşacak olan ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun muhtevası %100 hasleti ifade eder ruhumuz. Gene tam fizik vücudumuzun bir benzeridir, tam bir benzeridir. Ve muhtevası hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın biz her şeyi karşıtıyla birlikte yarattık ifadesi, nefsimizi %100 afetlerle donatılmış bir nefs, ruhumuzu %100 hasletlerle Allah Teala'nın donattığı Allah'ın ruhu olarak devreye sokuyor. Fizik vücudumuz içerisinde nefsimizi de ruhumuzu da barındırıyor. Bir insan şu dünya hayatında yaşarken fonksiyonel olarak fizik vücudu ruhun da nefsin de kendisinde barınabileceği bir özellik taşır. Bu ruhun ve nefsin fizik vücudumuz içinde barınma statüsü fizik vücudumuzun hayatta olmasına bağımlıdır. Bu dünya hayatını yaşadığı sürece fizik vücut ruha da mekandır, nefse de mekandır ve ikisi de saçın her tel zerresine kadar o hüviyeti alır. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ait olan, Allah'ın ruhu olan ruhunu geri istiyor. İrci'i ilâ rabbike diyor. Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ilâ rabbike, bu ruha hitaptır. Ruhu, ruha Allah Teala Allah'a geri dön diyor. Sonra
Nefs tekrar devreye giriyor. Radiyeten ve mardiye kelimelerini kullanıyor Allah-u Teala. Radiyeten Allah'tan razı olarak ve mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada da bitmiyor olay. Önce nefsimize hitap etti. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülkime kademelerini geçirmiş. Mutmainliğe gelmiş. Mutmain olmuş nefsimiz. Bu mutmain olan nefsimizi Allah-u Teala Rabbimize geri döndürüyor. Ey mutmain olan nefs, diyor, mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülkime, mutmainne. Ondan sonra radiyeten mardiye diyor, radiye Allah'tan razı olmak, mardiye Allah'ın rızasını kazanmak, altı oldu ve tezkiye, yedinci kademe, nefsin kalbinin %51 nurlarla kaplanması ve buna paralel olarak ruhun Allah'a ulaşması. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir diyor. Hangi kul bu? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bir kul. Fethuli fi ibadi. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Bu da üçüncü kat cennet. Öyleyse fizik vücudumuza bir mesken olarak bakabiliriz. Ruhumuz da nefsimiz de fizik vücudumuzun çatısı içinde, çevresi içinde, kapladığı alanda onun tam şeklini alarak yaşarlar. Ruhumuz da fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu böyle kalmıyor tabii. Allah Teala ruh adı verilen emanetini, yani kendisine ait olanı geri istiyor. Peki vermedik. Şu dünya hayatını yaşadık ve de Allah'a ruhumuzu dünya hayatını yaşarken teslim etmedik. O zaman öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı alıyor ve gene Allah'a ulaştırıyor. Ruhumuz her halükarda sahibi olan Allah'a geri döner. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Allah'ın ruhu Allah'tan bize üfürülmüştür doğduğumuz an ve o Allah'a ait olan ruh Allah'a mutlaka geri dönecektir. Nefsimiz mi? O da berzah alemindeki hayatına devam edecektir. Bütün alemlerde kopacak olan kıyamet noktasına kadar nefsimiz berzah aleminde yaşayacaktır. Ve de kendisinden evvel yakınlarından kimler ölmüşse onların nefsleri berzah aleminde nerede ve nasıl yaşıyorlarsa onlarla beraber bu dünyadakine çok benzeyen bir hayatı idame ettireceklerdir, devam ettireceklerdir. Böylece
Üç tane vücudumuz oluyor. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Ruhumuzu her halükarda mutlak olarak Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala'nın emridir. İşte irci-i emri odur. Rabbine geri dön manasına irci-i, ona rücu et. Yani geri dön. İlâ Rabbiki, Rabbine. Allah-u Teala Nem Suresinin 82. ayet kelimesinde Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, Rabbine ulaş diyor. Allah'ın ismini zikreden fizik vücut ama dönen Allah'ın ruhu. Biz insanlar bizde bulunduğu için ruhumuz diye hitap ederiz. Ruha bizim ruhumuz deriz. Ama bizim ruhumuz değil. Onun ruhu yalnız bizim vücudumuzun tam şeklini aldığı için her zaman bizlerin görüntüsünde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerimizde tüm güzellikleri yaşamak söz konusudur. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri tam bir dengeyi oluştururlar. Birinde %100 afetler, diğerinde %100 hasletler. Ama Allah-u Teala söylediği gibi demek ki hikayette ruhunu geri istiyor. Ve bunu hepimiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bu her ne kadar bize bir vazife olarak verilmişse de Allah-u Teala tarafından biz onu talep ettiğimiz takdirde mutlaka yerine getirilecek olan bir müessesedir. Öyleyse böyle bir muhtevada yapmamız lazım gelen şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir yerden sonra önemli bir değişikliğin başladığını göreceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu, yani kendi ruhumu kendime ulaştırırım. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Aslında ulaştırdığı kendi ruhu. Allah'ın ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala onun üzerinde derhal hükümranlığını kurar. O kişiyi koruyucu kanatlarının altına alır. Yani kontrol altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ya furkanlar verir. İrşat makamını irşat eden bir hüviyette tutan Allah-u Teala kulunu kalbin göğsünü yararak irşat makamına ulaştırır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, 7 tane gök katını
birer birer aşar. Emmare, levvame, mülki, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani yedi kademede nez %7, %7 nurlarla kaplanır. Neticede nefsin kalbinde 7 kere 7, 49, baştan aldığı %2'de rahmet nuruyla beraber %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Allah şeytanın o kişiye tasallutunu kesin şekilde önler. Ne olur? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılınca ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemememizi emreden ruh artık bizimle birlikte değildir, bizden ayrılmıştır. Ana dergaha gitmiştir, oradan 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve bu mutevada sadece nefsimizde fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle dolu. Öyleyse biz dünyadaki bütün kötülükleri işleyebilecek olan bir insan hüviyetinde görünüyoruz. Ama öyle olmuyor. Allah Teala şeytanın bize müdahalesini kesinlikle önlüyor. Bu müdahalenin önlenmesi sebebiyle nefsimiz bize bir zarar ika edemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zararı bir tarafa bırakalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa göstermemesi mümkün değildir. Kişi o mürşide ulaşır, taviyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ne kalmıştır geriye? Bütün çirkinlikleri, bütün afetleri bünyesinde toplayan nefsi. Yani o kişi Allah'ın koruyuculuğu altına girmese gideceği yer cehennemin en dibi olan yalnız nefsten ibaret bir insan olarak yaşar, bütün kötülükleri yapar. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala o devrede Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi dilediği andan itibaren şeytanla ilişkisini tamamen kesecek olan bir formülle şeytanı devre dışı bırakarak o kişinin iyi dünyadaki en mutlu hayatını yaşamak imkanını sağlar. Bu noktadan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre dünya hayatındaki en mutlu devredir bütün insanlar için. Adeta pencereleri açıp bağıracağı gelen insanın mutluyum diye. Neden? Nefsi afetlerle dolu. Evet ama afetlerin hiçbir hükmü yok. Çünkü şeytanın afetler üzerindeki bütün tesiri devre dışı kalmış, izole edilmiş kişi, nefsinin vücudunu negatif istikamette herhangi bir şeye sürüklemesi mümkün değil. Bu sebeple kişi dünyadaki mutlulukların en üstününü yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu devre nefsinizin kalbindeki
nurlara paralel bir seyir takip eder. Her %7 nur birikimiyle ruhunuz bir gök katı aşacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde ruhunuz Allah'a doğru yedik gök katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta bir secde oluşacak. İkinci katta o ruh suvarılma havuzlarında suvarılacak bir süre bir suyun altında ruhun suvarılması gerekiyor Allah-u Teala'ya geri dönerken. Bu onun kirliliğinden neşet etmiyor. Oradan o bir sebep değil, öyle bir şey söz konusu değil asla. Ama bu hüviyette bir bekleme devresi insan vücudunda o ruh yaşadığı için mutlaka gerekli. Çünkü birçok negatif faktörü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı güne kadar yanlış şeyler yaparak ruhunda hüzünler, kederler oluşturmuştur. Onların, o tesirlerin yok edilmesi o suvarılma işlemiyle mümkün. Ruh mütesirdir. Yapılan yanlışlıklar sebebiyle. Evet, tesir olmamıştır. O nefs gibi negatif istikamette hiçbir şeye iştirak etmemiştir. Tam aksine nefse daima karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmanın da yorgunluğu oluşur. Bu noktadan sonra katları birer birer aşması, üçüncü kattaki köşk mescitte secde, dördüncü kattaki Beytül Makdes'te secde, beşinci kattaki Beytül Haram'da secde, altıncı kattaki sıfatullah olma mahallinde renginin değişerek başlangıçtaki rengine geri dönüşü, yeşilimsi beyaz bir renk alışı, fosfor yeşili gibi ve nihayet yedinci gök katına çıkarak yedi alemden geçip Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Buradaki muhtevayı dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman görürüz ki biz hepimiz Allah'a, Allah'ın ruhunu teslim etmeye mecburuz. Bunu yapmadığımızı düşünelim. Bunu yapmayan bir insan için, harekete geçmeyen bir insan için ömür hep hüzünlerden, kederlerden, sıkıntılardan oluşan bir muhteva taşır. Ne zengin olmak, ne insanların özendiği bir takım görüntülere sahip olmak insanı mutlu edemez. Mutluluk iç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde vücuda gelen bir şeydir. İç dünyada sulh ve sükun hali, başka insanlarla ilişkilerde sulh ve sükun hali, Allah ile ilişkilerde sulh ve sükun hali mutluluğu oluşturur. Ama nefsinin kalbi afetlere dolu olan bir insan, ne etrafındaki insanlarla ne de iç aleminde sulh ve sükun içinde olamaz. Nefsiyle ruhu devamlı kavga halinde olacaktır. O kişi de etrafındaki insanlarla devamlı huzursuz bir hayat yaşayacaktır kavga ederek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bütün bunların dışında kalmak üzere Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizin göreviniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak.
Bu da Allah'ın üzerine aldığı göre. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla bir insan, dünya mutluluğunun yarısını yaşayan bir insan olmak şerefini arar. Üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bu yarı mutluluğun ötesinde daimi zikre ulaşarak, nefsinizin kalbini tam temizleyerek sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, kesintisiz bir mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Devi ricordare genel anlamda sevenler sevilir. Hiçbir zaman onlar beni sevsin de ben o zaman onları severim tarzında bir bencilliğe kapılmamalısınız. Onlar sizi sevseler de siz etrafınızdaki insanları sevmelisiniz. Sevmeseler de gene sevmelisiniz. En azından sevmeye çalışmalısınız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Ama ya o güne kadar sizi sevmeyen kişi sizin onun sizi sevmemesine rağmen onu ne kadar sevdiğinizi ispat ettiğiniz bir noktada nereden biliyorsunuz onun da size karşı artık bir sevgi duymaya başlamayacağını? Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Sevenler normal statüde sevilir. Öyleyse diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz. Ama onlardan bir kısmı bütün gayretinize rağmen sizi sevmiyor. Ne yazar? Ne kaybedersiniz ki? Sevmek her zaman en güzel davranışlara sebebiyet veren bir vesile olduğu için de devamlı derecat kazandırır. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye yardım edersiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu kılarsınız. Sevdiğiniz kişinin memnun olması için her şeyi yaparsınız. Öyleyse bu yaptığınız her şey onun da sizi sevmesine küçük küçük vesileler oluşturacaktır. Ama onlar bir araya geldiği zaman bir de bakacaksınız ki o başlangıçta sizi sevmeyen kişi de sevmeye başlamış. Diyelim ki hayır olmuyor. Bütün gayretinize rağmen o sizi sevmiyor. Buna rağmen siz onu severseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama unutmayalım. Her güzel davranış, başkasını mutlu kılan davranış bize derece kazandırır. Öyleyse biz bizi sevmeyenlere de sevenlere davrandığımız gibi en güzel davranışlarla hitap etsek, onlarla konuşsak, onları da mutlu etmeye çalışsak, o zaman onlarda şöyle bir soru işareti gelmez mi sevgili kardeşlerim? İşte bana karşı bu kadar güzel davranan birisi var. Ama ben onu sevmiyorum. Acaba onun beni böylesine seven bir davranış biçimleri dizisine sahip olmasına rağmen ben onu neden sevmiyorum? Acaba bana düşen bir vazife var mı ki burada? Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'tandır. Nefret şeytandandır. O zaman siz o insanları sevdiğiniz zaman onlarda da sizi sevme imkanını oluşturuyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz gelişme bir vesiledir onlar için. Yani onların da sizi sevmesi için bir vesiledir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Eğer biz seversek, sevdiklerimize güzel davranışlarda bulunuruz. Öyle değil mi?

zaman güzel davranışlar onları mutlu edecektir. Bir başkasından onlara gelen bu mutluluk, onları negatif bir istikamette etkilemez. Samimiyseniz, samimiyetiniz her halinizden anlaşılır. Kalpler birbirlerine beyinden çok daha güzel bir şekilde anlarlar. Çok sağlam ölçüleri vardır. Beyin mantık üzerine çalışırken kalp sevgi üzerine çalışır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünyada verilen bir gezegende hayata getirildik. İşte hani bir şarkı var. Akpak olmuş saçlarımla ihtiyar oldum bugün diye. İşte o ihtiyarlığa, akpak saçlara girinceye dek hep dünyada verilen bu gezegende yaşarsınız. Yaşadıkça insanları daha bir güzel tanırsınız. Daha çok onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Eğer hedefiniz sevmekse, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde onların da sizi sevdiklerini görürsünüz. O zaman niçin onlar beni sevsin de ben onları seveyim? Öyle olmamalı felsefeniz. Ben beni sevmeyenler de dahil olmak üzere herkesi sevmeye çalışırım. Zaten beni sevenleri sevmek içimden gelen bir metire. Bu iç dünyamdan gelen duyguyu dışa vurmakla sadece vazifeliyim. Onlar beni sevdiğine göre gayet normal bir sonuç. Bir insanın kendisini sevenleri sevmesi. Soru olan ne? Sizi sevmeyen, belki de nefret eden insanlar varsa onları da sevmeyi. Bunu hedef ittihaz edinirseniz, o zaman size göre sizin düşman olabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Ne diyordu Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman demek. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tarafında olan demek. Hile yapan demek. Ama eğer biz onlara dostsak, onlar bize başlangıçta bir kötülük yapsalar bile, bu kötülüğe negatif bir mukabelede bulunmamamız, tam aksine onların bu kötü davranışına en güzel kalpten davranışlarla cevap vermemiz, onları sevgili kardeşlerim bir yerlere ulaştırır. Ben ona şurada da şurada da şurada da hep en kötü davranışlarda bulundum. Onu ezmeye çalıştım. Sözlerimde belki hakaret de vardı. Ama o bana hiç hakaret etmedi. O bana hiç kızmadı. Aynı şeyler bana yapılsaydı ne yapardım? Kızardım, öfkelenirdim. Ben ona daha kötüsünü yapardım belki de. Böyle düşünen bir insan kendisiyle bu güzel davranışın sahibini istese de istemese de mukayese etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve her mukayesenin sonunda, karşılaştırmanın, değerlendirmenin sonunda kendisinin sevgi açısından çok daha gerilerde olduğunu yakalayacaktır. Eğer o kişi, yani karşısındaki kişi
bir Allah dostu ise onun karşılıksız sevgisi tasavvufa yeni girmiş olan, kalbi henüz karanlıklarla kaplı olan birini mutlaka pozitif alanda etkileyecektir. Ve nefrete karşı sevginin nefrete dönüşmeyen, değişmez bir sevginin bütün şartlara rağmen değişmez bir sevginin sahibi olan kişi, diğerinin nezdinde ve kalbinde bir yer işgal edecektir. Ve eski hayatında herkes kendisinden nefret ettiği için onun da herkesten nefret ettiği bir dünyada yaşayan, o eski dünyasında yaşayan kişi bu yeni dünyasında artık Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah ile bile olmuş. Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak onun sevgisini kazanmış. Bu kişi etrafındaki insanları adım adım sevmeye başlayacaktır. Öyleyse bu sevgi güzele doğru bir seyir takip edecektir sevgili kardeşlerim. Güzele doğru bir yaklaşım biçimi. İşte insan adı verilen biz Allah'ın mahlukları, Allah'ın yarattığı varlıklar. Bizi yaratan Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü varız. Allah Teala bizi yoktan var etmiş. Niçin var etmiş acaba? Allah'ın bir tek emeli var, hedefi var sevgili kardeşlerim. İster ki herkes mutlu olsun. Herkes mutluluğu yaşasın. Ve konunun realitesine ulaştığımız zaman bakıyoruz ki Allah sevgisi olmadan mutluluk yaşanamaz. Çünkü nefsin bütün afetleri ayaktadır ve şeytan sonsuz bir şekilde onlara tesir etmektedir. İşte manevi hayata giren, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onun zikir sayısının artmasına paralel olarak devamlı azalacaktır. Nefretin yerine sevgi dolacaktır. Nefretle dolu olan alanlar sevgi dolu alanlara dönüşecektir. Ve ne olacaktır? Nefret eden kişi nefreti sevgisinden etrafındaki insanlara karşı çok daha fazla olan kişi sevgisi nefretini aşacak bir noktaya mutlaka gelecektir. Çünkü o Allah'a müracaat etmiştir. Ya Rabbi demiştir. Ben bu nefret dolu dünyadan bıktım. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Ben de onlara kötü davrandım. Ama bunda bir mutluluk bulamadım. İntikam almak mutluluğu sağlamıyor. İşte şimdi Yüce Rabbim sen bana sevgiyi öğrettin. Ben onları sevmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe ben mutlu oluyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe onların davranış biçimleri artık bana eskisi kadar batmıyor. Çünkü sevdikçe ve bu
sevgi, sevgi müessesesi zikrim arttıkça gelişiyor, büyüyor. Artan zikir sebebiyle nefsimin kalbindeki afetler otomatik olarak azaldığı cihetle sevginin ve güzel duyguların kapladığı alan giderek nefretin ve negatif duyguların kapladığı alanı küçültüyor, o kaplıyor. Sevgi kaplıyor. Allah'ın alanı nefsimizin kalbinde giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eskiden zaten yarı yarıya bir denge vardı. Çünkü ruhumuz vardı, %100 hasletlerle dolu ve nefsimiz vardı, %100 afetlerle dolu ve tam bir denge söz konusuydu. Ama sonra mürşidimize tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. Ve 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Neyle kaldık? Nefsimizle kaldık. İşte bu muhteva içinde gördük ki nefsimizin kalbindeki afetler bizim yaptığımız zikir seviyesine paralel olarak yok oluyor. Yerini hasletlere terk ediyor. Öyle ki bir süre sonra nefsimizin kalbindeki afetlerle hasletler eşit oldular. Ama biz bırakmadık ipin ucunu. Daha fazla zikir yapmaya devam ettik. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman hasletler afetleri aşar. İşte insanlardan her kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbindeki afetler yerini tamamen hasletlere terk etmiştir. O kişinin kalbinde artık nefret, kin, öfke gibi afetler hüküm icra edemez çünkü yok olmuşlardır. Onların yerini de güzellikler almıştır, sevgi almıştır, güzel davranışlar almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir başka kurtuluşun mevcut olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala nefsimizin ruhumuzun yerini almasını istiyor. Çünkü ruh Allah'ın ruhu ve istiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Bu Allah'ın farz emridir. Kim bunu başarırsa, ki böyle bir şey için mutlaka mürşide tabi olmak şarttır, kişi hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, o mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ne olacaktır? 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Emmare, levvame, mütkime, mutmainne, radiye, vardiye, tezkiye kademelerinde tezkiye olacaktır. Burada nefsin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Bu güzelliklerin Allah tarafında olan muhtevanın
galebe çalması noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişi zikrini daha hızlı bir şekilde arttırabilmek imkanının sahibidir. Yavaş yavaş nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır. Herkesin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Daimi zikre ulaşınca o kişinin nefsinin kalbinde artık afet kalamaz. Daimi zikir kesintisiz bir şekilde nurları kalbe taşıdığı için kalpte yeniden negatif değerlerin oluşması artık mümkün değildir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Onlara da düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Onlar da tabii onlara karşı bu söylediğimiz insanlar da nefslerindeki bütün afetleri yok eden insanlar da elbet onlara karşı düşman olur. Öyle mi? Bizim kardeşlerimiz arasında böyle düşünen kimse artık kalmamıştır. Bilirler ki nefsin kalbindeki afetler yok oldukça kişinin kin, intikam, öfke gibi afetleri, yani nefsin afetleri yok olacaktır. Yok olunca onların yerini sevgi alacaktır. Ve nefsin kalbinde afetler tamamen yok olunca nefretin, kinin, öfkenin, bütün negatif faktörlerin yerini sevgi ve ona bağlı olan duygular alacaktır. O kişi insanları sevecektir. Ona yine de düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o onlara düşman olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, güzellikler bir bütün teşkil eder. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Allah sever, sever, sever. Allah ister ki kötülük yapanlar da akıllarını başlarına toplasınlar da onlar da başkalarından en güzel muameleler geldiği için etrafındaki insanları sevseler. Sevgili kardeşlerim, olabilir mi? Elbet olabilir. Bir insanı bu noktaya ulaştıran şey zikirdir. Herhangi bir kişinin zikri Allah Allah diye Allah ismini tekrar etmesi, Allah'ı anması ona mutluluk verir. Ama o kişi mürşidine ulaşıp da davi olmadığı sürece nefsinin kalbinin nurlarla dolması ihtimali söz konusu değildir. Çünkü kalbi afetlerle doludur. Ve o kalpte nurlara yer yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşidine ulaşan kişinin yaptığı zikir onun kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarını getirir. O nurlar o kişinin kalbine gelecektir, ulaşacaktır. Fazıllar kalbe yerleşecektir. Baştan gelen sadece %2'lik rahmet nuru fazıllara yerini terk edecektir. Fazıllar o kişinin nefsinin kalbini zikir arttıkça daha çok dolduracaktır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman
Bu kesintisiz zikir sebebiyle nefsin kalbinde karanlıkların tekrar gelip yerleşebilmesi imkansız hale gelecektir. Bunun dünya hayatına aksi dişi nasıl bir hüviyet taşır? Herkese en güzel sevecen davranışlarda bulunmakla noktalanır iş. Çünkü o kişinin nefsindeki afetler tamamen yok olacaktır. Yok olduğu için o kişinin hiç kimseye kin duyması, öfke duyması söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala'nın bizlerden istediği şey ne? İşte o şey bu standartlar altında gerçekleşiyor. Bizim mutluluğumuz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama başka bir yolu yok ki. Bir tek yol var. Nefsin kalbini nurlarla doldurabilmek. Zikir adlı bir müessesenin Allah'ın katından taşıdığı nurların o kişinin kalbine yerleşmesidir. Yerleştikçe ne olur? Nefsteki afetleri kapı dışarı eder ve öyle yerleşir nurlar. Öyleyse fazılların gelip de insanın kalbine yerleşmesi, evvela %2 rahmet nuru, sonra fazıllar. Ve neticede %98 fazla kadar nurlar nefsin kalbini doldurur. Sonuç ne olur? Sonuçta o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Daimi zikir sebebiyle. Her an Allah'ın katından taşınan, o kalbe ulaşan nurlar, kalbi devamlı yeniler, temizler. Zaten artık kısa bir zaman sonra o kişinin kalbinde afet kalmadığı için davranış biçimleri tamamen değişecektir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi mutluluğa götürür. Başkalarını sevmeye götürür. Bizden nefret eden insanları bile sevebilecek hale geliriz. Artık nefsinizin kalbinde kin afeti kalmamıştır. Öfke afeti kalmamıştır. Negatif afetlerin hepsi yok olmuştur. Artık sükunet içinde yaşayan bir insan olursunuz. Artık sadece en çok sevdiğinizden en az sevdiğinize kadar sadece sevdiğiniz insanlar vardır. Kimseden nefret edemezsiniz. Bilirsiniz ki o kişi size kötülük ediyor. Bu kötülüğü bilmenize rağmen ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala nefreti, kini, bütün afetleri daimi zikirde sizden alacaktır. Başkaları size kızabilir, öfkelenebilir, size kötü davranabilir. Tamam. Ama siz onlara kötü davranamazsınız. İşte Allah Teala'nın vermiş evliyaları bu erme noktasından sonra ki nefslerinin kalbi o noktada yarı yarıyadır. %51 nur, %49 karanlık. Ama zikir arttıkça %51, 61, 71, 81, 91 olur. Nihayet daimi zikirle. Daimi zikrin bir noktasında %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesi seversiniz. Onların size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Ama gene seversiniz.
İşte bu sevginizdir ki onlar sizi tanıdıkça size olan nefretlerinin adım adım sevgiye dönüşmesini temin eder. Öyle bir gün gelir ki yeni bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Herkesi sevdiğiniz bir yeni dünya. Görürsünüz ki onların size karşı olan davranışları da her an değişim içinde. Öyle bir güne ulaşırsınız ki o değişim onların hepsinin sizi sevmesine sebebiyet vermiştir. Sevgili kardeşlerim, toplum böyle insanlardan oluştuğu zaman kötüler o toplumun içinde kalamazlar, rahatsız olurlar. Ve onların nasıl olup da bu kadar huzurlu, bu kadar mutlu olduklarını merak etmeye başlarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenlerin oluşturduğu nefs tezkiyesi yapmak yolun yarısını almaktır. Ama nefsin tasfiyesi, yani nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması daimi zikirden evvel gerçekleşemez. İşte yolun sonunda buraya ulaşmak var. Zikri daime ulaşmak var. Dünyadaki en mutlu insanlar daime zikrin sahipleridir. Onlar kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama onlar kimseye düşman olamazlar. Kimseyi üzecek davranışlarda bulunamazlar. Sevgili kardeşlerim, hayat hızla ilerliyor. Günler geçiyor. Bu geçen günlerin sonunda bir gün hayat bitecektir. Sona erecektir. Ne mutlu o insanlara ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olmuştur. Onlar cennete girecek olanlardır. Adın cennetine girecek olanlarsa daimi zikrin sahipleridir. Cennetlerin en güzeli, en üstünü adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende cennetteki gibi mutlu olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Davranış biçiminize tesir eden asli unsur ise zikir seviyenizdir. Nefsinin kalbindeki afetlerin hepsini yok eden bir insanla nefsinin kalbi aynen eskisi gibi %100 afetlerle dolu olan bir insan arasında çok büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Başlangıçta nefs %100 afetlerle doludur. Ruhta %100 hasletlerle doludur. Denge kurulmuştur. Ruh vücudu terk ettikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'a doğru yola çıktıktan sonra geriye nefs kalır. Bu noktada nefsin hedefi evvela %51 nura ulaşmaktır. %51 nur başlangıçtaki dengeyi
bu noktada çok daha üst seviyede bir şekilde sağlar. Afetler nefsle birlikte yok olmuştur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nerede? Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama kişi zikrini arttırdıkça fizik vücudunu teslim eder. Sonra %80'i aştığında, daha sonra %100'lük bir seviyeye daim zikre ulaştığı zaman nefsini de Allah'a teslim eder. Ve nefsin teslimi o kişinin mutluluğunun en seviyeye çıktığı yerdir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan %51 mutluluğu yaşar. Ama nefsini Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğu yaşar. Ve sonra da bu %80'lik sonuç %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel noktalara ulaştığı bir dünya hayatı ancak tasavvufla mümkündür. Birin tasavvuf, nefsin kalbindeki afetleri temizleyebilen yegane yolculuğu ifade eder. İşte atalarımız, Osmanlı, hepsi tasavvuf erbabıydı. Çeşitli tasavvuf grupları, çeşitli muhtevayı taşıyordu ve her biri kendi cephesinde büyük mutlulukları yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hemen hemen herkesin tasavvufta olduğu bir müstesna devredir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi. Bu devre bütün dünyada bir örnektir. Her geçen gün daha çok insanın tasavvufa girdiği, daimi zikirde olanların sayısının çok büyük ölçüde yükseldiği bir dünya hayatı. Herkesin haklara en büyük saygıyı gösterdiği bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'nın torunları olarak bizler ecdadımızın yaşadığı güzellikleri yeniden yaşamalıyız. Bu hedefe yönelmeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, yani beşimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek için gayret sarf etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler, yani bize tabi olanlar zaten bu yolda bütün gayretinizle çalışmaktasınız. Mutluluğunuz da günden güne artmakta. Bütün bir ömrü Allah'ın güzelliklerini yaşayarak geçirmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Diliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'tan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Tasavvufu yaşayasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmasın. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmakla vazifeliyiz. Biz dini Allah'ın bize öğrettiği standartlarda öğrendik. İnsanların çoktan unutmuş oldukları hidayeti sizlere ulaştırmakla vazifelendirildik. Biliyorsunuz ki İslam bu açıklamaların, bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartını indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman, her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın bu 5 şartıyla, ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır, hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, ika kelimesi, likaya kelimesi aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde olanlar, öyle olmayanlar, diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını
Allah'a ulaştırdılar. 3. Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra Munis oldular. Sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte tüm insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessesi olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse Allah Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlere dolu bir nefsimiz %100 hasletlere dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine iade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak zorundadırlar. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Ey ruh, ruha hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Rücu, geri dönmek demek. Çekilmek demek. Öyleyse bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var. %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala. %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var. İkinci tarafında %100 hasletler var. Ve
denge kuruyor Allah Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasretlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlerle dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetteyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. Bütün ibadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 8 aylık bir ömrü varsa o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasretlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolu olan ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru Seyyid-i Sülük isimli bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini teslim etmekle sonuca ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlerle dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa %7 ve bir de %2 olarak %51
azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasletleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Bu 7 safanın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun teslimi. 5. Muhdis olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının aşılması emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7 %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala abesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlaka yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, neka küfte, oka ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin kalbinde bu dengeyi sağlaması lazım Allah-u Teala'nın. Nefsin kalbine %51 nurları ulaştırıyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıyan, onunla konuşabilen bir insanın Allah'a hayran olması, olmaması mümkün değildir. Allah'tan hoşlanır insan.

güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nurla dolduracaktır. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber 7 kere 7 49 eder. %2 de rahmet nuru %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasretlerle var %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazıllar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hepsizlere mutlu olmanızı isteyen Allah Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. O da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak. O da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir, Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir. Onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah-u Teala'ya aşık olmak ve sonuçta Allah'a hayran olmak bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı

İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 sefa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, yedi safa ve dört teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı, kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri, nefsin kalbindeki afetlerin, hasretler de oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasretlere doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nur olmak üzere %98 nurlarla, %100 nurlarla, %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulnelbap makamı, ihlas makamı ve salah makamı üç makamdır. Bu üç makamın üçü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin beşinci, altıncı ve yedincisidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak ve bundan sonraki kademelere ulaşmak, bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz, mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Ki kulağınız yastıkta olsun ve yastığa
dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çiftinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa, 24 saatlik bir zaman parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün, siz Allah'ın %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikredesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Diliniz kıvıldıyor ve devamlı Allah-u Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah-u Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daimi zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daimi zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7 artacağı için. Kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur,
%49 eder. Bu %49 Fazıl Nur'una, başlangıçta kalbe giren %2 Rahmet Nur'u da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah Teala başlangıçta zaten bir insanı, nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfleyecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi, nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh emr aleminin varlığı, nefs berze aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücutta mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var. %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki
Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhrucuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allahu Allah veliyyu velisidir. Ellezine onların aminu. Amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet karanlık, zulümat karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 × 7 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 × 7 49 eder. Bu 7 × %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde
zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek, Münteha sondaki son demek. Sitret-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafî zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse
Kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi, bu hafi zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafi zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte
İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempo ile devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kalbiniz aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıdan doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim,
Her gece kalpleri açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah kişi kendi nişanları yaparsa kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, bu her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, size de, size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. İnşallah sizi de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşvik ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi
gayri mümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp yüzünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah-u Teala'nın hepinize
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

İnşallah Allah Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah Teala'ya. Ama şu anda Allah Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın 2 yolu var. İster 2 yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz.
size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunun da mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi?
şu apsis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı ordinat. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah Teala. Eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına
mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladınız ondan itibaren, farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya, onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır. Şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde,
ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. E bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz, Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz.
Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis
ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler, diyor. Bu, onlar bana mutluluk versinler sözü, tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi
yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda
Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onları zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak. 3 saat çalışacaksa günde 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir, mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar, eşler bırakıyorlar ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de, onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki, anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer,
zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarını yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız, o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın
bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat, Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu konuşmamızla yeni bir dizayna başladık sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere her konuşmamızda Kur'an kavramlarını vereceğiz tamamlanana kadar. Tamamlandığı zaman Kur'an'daki insanların ıttılağına sunması lazım gelen kavramlar verilmiş olacak. Onun bir numarası abd olmak, Allah'a kul olmak. Bu akşam sizlere Allah'a kul olmayı takdim ediyoruz. Ve bu dizi bu standartlarda ayrı ayrı kavramları her konuşmamızda yeni bir kavrama dokunarak devam ettireceğiz kavramlar tamamlanana kadar. Öyleyse ilk konumuza giriyoruz. Abd olmak, Allah'a kul olmak, kulluk müessesesi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 7 rakamıyla teçhiz etmiş, cihazlandırmış ve kul olmak da 7 safhalık bir müessese, bir kurulu düzen olarak çıkıyor karşımıza. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kulluklar.

Şuraf ve beşir ibadi. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tağuta kul idiler. Sonra tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldular, Allah'a kul oldular. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olduklarına bakıyoruz. Niçin şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne diyor Allah Teala bu konu için? Ve enibü ilallah diyor. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İnsanları cehennemden kurtaracak olan, cennete mutlaka ulaştıracak olan, kainatın en kolay işlevi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu yapar. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel en kötü işlevleri yapan bir topluluktu. Her nevi cinayet onlardaydı. Kabileler arasında asırlardan beri devam eden korkunç bir kan davası vardı. Bütün kabileler diğerlerinden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Ve kesintisiz bir öldürme işlemi katliam devam ediyordu aralarında. Kervanları soyuyorlardı. Hırsızlık, katil, hele en kötü tarafları sevgili kardeşlerim, yeni doğan kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. İşte o insanlar, o korkunç insanlar, o katiller, sahabe oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak. Ve dünyadaki en muhteşem insanlar oldular. Allah'a en yakın insanlar oldular. Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrine girdiler. Tabiiyetine girdiler. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala. Onların birinci kulluklarını ilk defa kul oluşlarını anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe için tağuta kul idiler. Tağutun kuluydular. İnsan şeytanların ve cin şeytanların emrindeydiler. Sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a münip oldular. Ve Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele diyor. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele yani. Benim kulum oldular diyor Allah Teala sahabe için. Onlar tağutun kullarıydı. Şimdi diyor benim kulum oldular diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu abd olmanın, kul olmanın birinci safhası. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. Evvela Allah Teala onda değişiklikler yapacaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerine irşat makamını irşat makamı olarak gösterecektir.

onun söylediklerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan kişilere öyle bir idrak hassası verecek ki onlar bunun bir mürşit tarafından söylendiğini idrak edeceklerdir. Onu irşat makamı olarak görmeye başlayacaklardır. Sözlerini kalplerine indireceklerdir. Allah-u Teala kalplerine huşu koyacaktır. İdrak meselesini arttıracaktır. Anlayacaklardır ne söylediklerini. İşte böyle bir dizaynda neticede onlar da göreceklerdir ki mutlaka bir mürşide tabi olmak gerekiyor. Başka türlü içleri huzur, itminan bulmayacaktır, tatmin olmayacaktır. Bir mürşide ulaşmak gereğini mutlak olarak Allah-u Teala onlara duyuracaktır. Ve onlar hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Ve mutlaka ulaşabilecekleri bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili vardır. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşidin kendisi orada yoksa mutlaka bir vekiline ulaşacaklardır, kendilerine ulaşabilecekleri yerde. Ve tabi olacaklardır. İkinci kulluk, tabiyet kulluğudur. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, Refi'ü derecatü zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan kim o? Allah. Yulkir ruha. Bir ruh ilka eder, ulaştırır. Min emrihi emrinden. Ala men yeşaü dilediği kişinin üzerine min ibadihi kullarından liyunzire yevmet talak onları inzar etmek için yani onlara açıklamak için, ihtar etmek için neyi? Yevmit talakı, Allah'a mülaki olma gününü, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu söylediği şey onların başlarının üzerine bir ruh gönderir diyor Allah Teala. İşte bu mürşidin ruhudur. Onlara yevmit talakı Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Gelen Allah'ın katından gelen ruh diyor ki o kişinin muhtevasında olan ruha neden kişinin muhtevasında olan diyoruz? Çünkü kim doğarsa doğduğu anda Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ben diyor Allah Teala onun içine insanın içine ruhumdan üfürdüm. Biliyorsunuz ki bir insan bir fizik ceset bir de nefsten oluşmuştu. Ama Allah Teala insanın içine ruh üfleyerek bir üçlü haline getirdi onu. Fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşan bir üçlü. Bu son derece önemli bir konu. Çünkü nefs baştan aşağı %100 afetlerle doludur. Ruh da baştan aşağı hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın nefsten ve vücuttan oluşturduğu insana sadece afetlerle dolu olan nefsin tam zıttı olan tamamen hasletlerle donatılmış bir ruhu üfürüyor. Kendi ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ruhunu üfürmesi söz konusu. Ne olur? Allah Teala üfürdüğü ruhu geri ister. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış.
Diyor ki irci'i ila Rabbiki, ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala ruhun Allah'a geri dönmesini üzerine farz kılmış Müzemmil 8'de. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Dünya da yaşarken Rabbine ruhunu mutlaka ulaştırmalısın diyor Allah Teala. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bu ikinci kulluktaki olayın cereyan etmesi lazım. Başımızın üzerine mürşidimize tabi olduğumuz zaman devrin imamının gelmesi ve bizim ruhumuza senin Allah'a mülaki olma günün geldi, Rabbine geri dön demesi lazım. Bu olay gerçekleşiyor ikinci safhada ve ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılınca ne oluyor? Ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkıyor. 28 basamaklık merdivenin 3. kademesinde, 1. kademede insanlar olayları yaşar. 2. kademede olayları yaşayanlar senede birkaç defa musibetlerle imtihan olunurlar. 3. kademede Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar onların arasından ayrılırlar. O noktadan itibaren o kişiler Allah'ın cennetine ehildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki cehennem kesindir. Ve bunun için ruhun Allah'a ulaşması için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması gerekir. Allah Teala evvela onu olgunluğunda verecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünü şerh edecektir, yaracaktır. Göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Evvela kalbine %2 rahmet nuru gönderecektir. O kişinin zikir yapmaya başlaması üzerine. Farzlar da gelecektir ama onlar kalpte yer bulamazlar kendilerine. Henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazacaktır. Yazdığı zaman yeni bir safha başlayacaktır. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi, Allah'ın kadından bundan sonra gelecek olan rahmet, faz ve salavat nurlarının fazıllarına duyarlı olacaktır. Kalbe gelen bütün fazılları nefsin kalbi karşıt manyetik alanının sahibi olduğu için kendisine çekecek ve biriktirmeye başlayacaktır. Öylece bu noktadan itibaren kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıllar birikmeye başlayacaktır. Nefsi emare 1. gök katına ulaştıracaktır ruhu. Nefsin kalbinde %2 nurlanmayı ifade eder. %7. 2. defa %7 nur birikimi nefsi levame kişinin ruhunun 2. gök katına yükselmesini ifade eder. Nefsi mülhime de Allah'tan ilham almaya başlanan noktada kişinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Ruh 3. gök katına ulaşır. 4. gök katına ulaşması nefsi mutmainededir. Kişi doyuma ulaşır nefsinin kalbi. 5. kademede Allah'tan razı olur. 6. kademede Allah da ondan razı olur. 1. adı radiye, 2. adı mardiyedir. Ve son kademe 7. kat Allah'a vasıl olma kademesi. Teskiye kademesidir. Nefsin kalbiyle alakalı bir kavram. Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. 2 de bunlar fazıl birikimidir. 7 defa %7 nur birikimi.
ruhun yolculuğunun temelini teşkil eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimi ise kişiyi, nefsinin kalbini %50'den fazla nurlarla donattığı için tezkiyeye ulaştırır. Nefsi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki durum %51 nur birikimi o kişinin nefsinde gerçekleşmiştir. Sıfırdan %51'e ulaşmıştır Allah-u Teala'nın nurları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada ruh Allah'a ulaşmıştır ve kişi üçüncü kademe kulluğun sahibi olmuştur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu olguyu tam olarak veriyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülhime kademelerini geçmiş üç kademeyi, üç kat yükselmiş, dördüncü kat mutmainneye ulaşmış, mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'tan razı ol diyor nefse ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye kademelerini veriyor. Beşinci ve altıncı kademelerini veriyor. Ve ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve sonucu söylüyor. Fethuli fi ibadi. Fizik vücuda kullarımın arasına gir diyor. Fizik vücut ne zaman kişi nefsini tezkiye eder de ruhunu Allah'a ulaştırırsa fizik vücut o zaman Allah'a kul olur. O noktaya kadar Allah Teala'nın kişi sureta kuludur. Asli kulluk ancak ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade eder.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen de Allah'ın kuludur. Mürşidine tabi olan kişi de Allah'ın kuludur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta tahakkuk eder. Ama kişinin gerçek anlamda Allah'a kul olabilmesi, üçüncü kullukta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır ve o zaman fizik vücut Allah'a kul olur. Çünkü nefsi Allah-u Teala'nın hitabı, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a böylece ruhunu ulaştırmayı gerçekleştir. Ve bu noktada fizik vücudunda Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Ruh Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman Allah-u Teala üçüncü kulluğu gerçekleştiriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi birinci kulluktadır. Mürşidine tabi olduğu zaman birincisi üçüncü kademe. 28 basamağın üçüncüsü. İkincisi mürşidine tabi oluyor. 14. basamak. Üçüncüsü ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü defa kul oluyor kişi Allah'a. 21. basamak. Dördüncü kulluk fizik vücudun teslimiyle alakalı. Allah Teala diyor ki ve minen nasi. Ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanuhu kezalik. Davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ve insanlardan innema yakşallâhe min ibâdihil ulemâ'u. Ama ancak Allah'ın kullarından ulema vardır, alimler. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. İnnemâ yahşallâhi min ibâdihil ulemâ'i. İnnemâ muhakkak ki vardır. Yahşallâhe Allah'a huşu duyanlar. Min ibâdihi Allah'ın kullarından. El ulemâ'ü. Alimler. İnnallâhe azizün gafur. Allah muhakkak ki azizdir ve gafurdur. Burada Allah Teala dördüncü kulluktan bahsediyor. Bu fizik vücudun tesliminin huşusudur. Allah'ın katındaki ulema, fizik vücudunu teslim eden kişi yeni bir safhaya ulaşmıştır. Günde 18 saatten fazla zikretmektedir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Artık ullelbap olmak için fazla bir şeyi kalmamıştır sıkıntısı. Önemli olan dik yokuşu tırmanmıştır kişi. Bu sebeple dördüncü kulluğa ehil oluyor böyle bir insan. Beşinci kulluk İsra suresinin 3. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Burada nefsin teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki İsra işte zürriyete men hamelna me'anuh. Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın zürriyeti yani onların soyundur olanlar. İnnehu muhakkak ki o kâne abden şekûra. Muhakkak ki o Nuh Allah'a şükreden
bir kul idi. Allah'a kulumun beşinci kademesinde Allah-u Teala'ya şükretmek o kişinin kulluğunu ifade ediyor. Ne yapmış kişi? Üçüncü kullukta ruhunu Allah'a teslim etmiş. Dördüncü kullukta şuya ulaşmış kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kulluk. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kulluk. Ama Allah'a şükretmenin üst boyuta ulaşması nefsin de teslimini içeriyor. Burası ihlas makamı. Burası ulul-elbab makamı. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Her kademe Allah-u Teala tarafından bir yeni bir kulluğun safhası olarak ifade buyuruluyor. Öyleyse bu noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti ve de Allah'a fizik vücudu abd olmuştu. Böyle bir muhtevada kişinin nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Dik yokuşu aşmıştır. Güç olan teslimi gerçekleştirmiştir. Güç, en güç olan işi tamamladığı için Allah-u Teala'ya şükrü büyük ölçüde artmıştır. Bundan sonra kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab adını alıyor. Allah-u Teala diyor ki Âl-i İmrân 190 ve 191'de Li ulu'l-Elbab yeskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar benim ulul-elbab kullarımdır diyor Allah Teala. Burada daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. Kim daimi zikrin sahibi ise o ulul-elbab olmuştur. Yedi özelliğinde sahibi olmuştur. Bir, kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü afet var olduğu sürece o afetler %7, %7, %7 yok olmuş kişinin nefsinden kalbinden zikrini arttırdıkça. Daimi zikre ulaşınca nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Afetlerin tekrar kalbe girip yerleşmesi artık imkansızdır. Çünkü kalp Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla tamamen dolmuştur. Öyleyse bu nokta o kişinin nefsinin kalbinin tamamen nurlara dolmasını ifade eder. Bu kademede o kişiye Allah-u Teala 7 tane yer katını
Yani 7 tane cehennemi gösterir. Buna ilaveten zemin katta gene Ulu'l-Elbab makamında gösterilir. Zemin kattaki ana dergah, Allah'a doğru ruhların yaptığı seyri sülukun, yolculuğun dergahı ana dergahtır. O dergah da gösterilir. Demek ki 7 tane yer katı, yani 7 tane cehennem, ve zemin kat burada Ulu'l-Elbab makamında gösterilir. Bu tamamlandıktan sonra kişinin artık daimi zikirdedir zaten. Bir noktaya ulaşması lazım. İşte o ulaştığı nokta ihlas makamıdır. Bütün sahabe ihlas makamına ulaşmıştı. Allah Teala Bakara 139'da diyor ki: Onlara deyin ki, o kafirlere ve şirktekilere, müşriklere deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona karşı muhlisleriz. Onun için muhlisleriz. İhlas makamı son makam olan salah makamından bir evvelki makamdır. Burada kişinin özelliği Allah-u Teala'nın onu tövbe-i nasuha davet etmesidir. Altıncı kulluğun özelliği tövbe-i nasuh sahibi olmasıdır kişinin. Beşinci katın özelliği kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Dördüncü katın özelliği kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesidir. Üçüncü katın özelliği kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesidir. İkinci katın özelliği kişinin irşat makamına ona tabi olarak teslim olmasıdır. Birinci katın özelliği zemin katın özelliği diyelim. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Öyleyse bu muhtevada 7 tane gök katı söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, müşriye tabiyet ikinci safa, üçüncü safada ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Bu ruhun teslimidir. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi, beşinci safhada nefsin teslimi vardır. Altıncı safhada tövbe-i nasuh yaparak ihlas sahibi olmak, halis olmak söz konusudur. Muhlis, halis olan demek. Yani her türlü negatif muhtevadan arınmış manasına geliyor. Ve son makam, yedinci kulluk, kişinin salih makamına ulaşmasıyla tahakkuk eder. Burada kulluk müessesesi Enbiya Suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediyor: وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يُورِسُهَا اِبَادِيَ السَّالِحُونَ Ve dekat and olsun ki ketebna, biz yazdık diyor Allah-u Teala, fiz zeburi zebura, min badi zikri, zikirden sonra, yani Tevrat'tan sonra biz zebura yazdık diyor. Ennel arda, muhakkak ki ardı, dünyayı, yurisuha, varis kılacağız, ibadiyen salihun, salih kullarımıza.
Öyleyse yedinci makam, yedinci kulluk salihlere aittir. Kimdir salih makamının sahibi? İhlas makamına Allah'a muhlis kul olarak sahip kılınmış, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe etmiş kişi ancak o salih makamının sahibi olabilir, salihlerden olabilir. Bunu gerçekleştirdikten sonra kişi salih makamında kademeleri aşacaktır. Birinci kademede, salih makamının birinci kademesinde o kişinin Allah-u Teala günahlarını ikinci defa örter. İkinci kademesinde ona salah nuru verir. Artık o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu o kişinin salihlerden olduğunu gösterir. Yani nefsini de Allah'a teslim etmiştir bu kişi. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve bu noktada kişinin evvela günahları örtülür, sonra ona salah nuru verilir, sonra o örtülen günahları üçüncü kademede sevaba çevrilir. Dördüncü kademede Allah onun iradesini de teslim alır. Artık iradesi bağlanmıştır. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan kişi artık daimi zikrin sahibi değildir. Bundan sonra iradesi olmadığı için onun zikir yapması söz konusu değildir. Daimi zikri kalbinde her an hisseder ama zikri yaptıran artık onun iradesi değildir. Külli irade devreye girmiş ve zikri o devam ettirmiştir. Onun için artık o bir zikir değildir. Bir tesbih hüviyetine girmiştir zikri kişinin. İşte bu, o kişinin bu hedefe varmasını ifade eder. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim etmiştir. Bütün sahabe bildiğiniz gibi irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olunduğu cihette hepsi irşat makamının sahibi. Yani salah makamındaki beşinci kademeye irade teslimine hepsi ulaşmışlar. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olma konusu birinci konumuz. Kur'an kavramlarından birinci konumuz Allah'a abd olmak, kul olmak burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide tabiyet 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra muhlis olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ulu'l-Elbab, 27. basamakta Muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah-u Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir.
Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazıların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan, %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir.
Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk, başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak,
Bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakileri de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga, neden kibir, neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler.
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok.

sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisini. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesafesi sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar. Ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat, 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman, onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah-u Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı Ekum salat, inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. O Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken ne münkerde ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi? Tamam, direği olduğunu kabul ederim. Zikir, o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar arınırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak

değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra muhlisler. Sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını ona teslim edenler. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler. Ulul elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikre ulaşan kişi nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini tasfiye etmiştir. Nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs tezkiye olur. Yani %51 nurlanılma var. Şimdi bu minvali üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan, mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir.
Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş. Bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergam olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kavuğuyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı, diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey
sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan yedi sapalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyle ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın İlk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda, sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek? Neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah, Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, ameni olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri olduğu onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o, bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır. Her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
Kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?
siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz dedi. O zaman onun haline muttali oldu ve böylece onu ateşin ortasında gördü. Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin dedi. Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar, onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum! Gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail aleyhisselam,
ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca, İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona, ey İbrahim, diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız, demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini, Allah'ı terk mi ediyorsunuz, vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyin de. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece Ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı?
Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir. Ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir. Ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz, yüce ve vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler
yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud aleyhisselamı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud aleyhisselamın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud aleyhisselamın yanına girdikleri zaman Davud aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Davud aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud aleyhisselama oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum.
Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca "Onları bana geri getirin," dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. "Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın," dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini, ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atamızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti: "Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp, eline bir demet sapan

Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail aleyhisselamı ve İlyas aleyhisselamı ve Zülkifli aleyhisselamı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve kassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargâh, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım, demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım.

Sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın.
De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Bir defa daha tekrar edelim, Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'ın öğretisidir. Bizim açımızdan, Allah'ın açısından tefsir, Kur'an'ın ruhunun anlatımıdır. Biz bu Kur'an ciltlerini sizlere takdim ederken, Kur'an'ın kelime kelime lafzı ve ruhu ifadesini kullandık. Çünkü Kur'an'ı bize insanlar öğretmedi. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Öyleyse bu öğretinin standartları ve muhtevası içerisinde inşallah Zuhruf Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ehlekna eşedde minhum batşen ve meda meselül evvelin kelimeler fe o zaman bu sebeple ehlekna helak ettik eşedde daha şiddetli daha güçlü minhum onlardan batşen şiddetle yakalayarak intikam alarak ve meda ve oldu geçti meselü mesele örnek durum el evveline evvelkiler öncekiler ve şöyle oluşuyor mana bu sebeple daha güçlü olanları da yani Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik nitekim Mekkeliler içinde sonunda gene helak söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neticede Medine'den Mekke'ye dönüyor ve Mekke'yi zaten işgal ediyor. Mekke'yi fethediyor ve Mekke İslam'ın merkezi oluyor. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hep eski ümmetlere ait bildirileri söz konusu oluyor. O bildirilerde eski ümmetler nasıl peygamberlere tabiiyetlerini gerçekleştirmemişler, nasıl sapmışlar Allah-u Teala'nın yolundan, sonra da nasıl mahvedilmişler, Allah-u Teala onları nasıl cezalandırılmış? Kur'an-ı Kerim boyunca bu olaylar ard arda anlatılmaktadır. Ve Zuhruf Suresinin 9. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim ve le'in se'eltehum men halekas semavati vel arda le yekulunne halakahunnel azizül alim vele ve gerçekten elbette in eğer şayet seeltehum sen onlara sordun men kim halaka yarattı
0: Es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer. Ve elbette mutlaka yekulun ne der, mutlaka derler. Elbette mutlaka yekulun ne derler. Halaka hünne onları yarattı. El aziz, aziz yüce ve üstün, izzet sahibi. El alimu. Alim, en iyi bilen. Ve gerçekten onlara ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan

mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Pozitif bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani göklerin ve yerin yaratılmasını Allah'tan başka kimseye, başka bir varlığa bağlamıyorlar. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyorlar. Putlara tapanlara da neden putlara taptıkları sorulduğunda, biz putlara bizi Allah'a daha yaklaştırsınlar diye tapıyoruz gibi bir saçma cevap veriyorlar. Öyleyse burada Allah Teala'nın suali sorup da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alacağı cevabı buraya kaydetmesi söz konusu. O cevap yaratanın Allah olduğu şeklinde. Ve 10. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ce'a lekumul arda mehden ve ceale lekum fiha subulen leallekum tehtedûn. Ellezî ki o ceale kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. El arda, arz, yeryüzü, yer. Mehten, beşik, döşek. Ve ceale ve kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. Fiha orada. Subulen, sebiller, yollar. La lekum, umulur ki böylece siz tehtedûn, hidayete erersiniz. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan odur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Allah Teala yeryüzünü döşek kılıyor. Yani insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir yerde gece yatıp uyuyacaklar. İşte orası onlar için Allah Teala'nın tayin ettiği döşektir. Sonra da insanlar evler yapıyorlar ve Allah-u Teala'nın geniş arzında kendileri mekan sahibi oluyorlar. Ama yeryüzünü onlara döşek kılan, onlara tahsis eden muhakkak ki Allah'tır. Onlar da nitekim bunu inkar etmiyorlar. Bizim ateistler hariç. Ayet 11. Vellezî nezzele mine's-semâi mâen bi kaderin. Bi kader. Fe enşerna bihi beldeten meyten kezalike tuhrecun. Ve ellezî vellezî ve o ki dır. O şöyle şöyle şöyledir. Vellezî nezzele indirdi. Mine's-semâi semadan gökten maen su. Bir kaderin takdir edilmiş bir ölçüyle ve böylece enşerna yetiştirdik, yeşerttik. Bihi onunla beldeten belde ülke, meyten ölü cansız. Kezalike işte bunun gibi tuhrecun çıkarılacaksınız. Suyu semadan bir kader ile takdir edilmiş bir ölçüyle indiren odur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik.

yani kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Aslında kabirlerinizden. Mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Kıyamette zamanın sona ermesi ve gravitasyon sebebiyle küçülme olacağı için zamanın tekrar geriye doğru dönmesi ve bütün insanlığın hayatta olduğu devrelerin her birine zamanın geri dönmesi ve o devreye geldiği zaman insanlar zaten hayatta olacağı için kabirlerinden dirilip insanların çıkması söz konusu. Bu konuyu anlatıyor Allah Teala suyu. Semadan, gökten bir kader ile indiren odur. Allah Teala'nın her şeyi onun takdiriyle gerçekleşmiştir. Ve 12. ayet-i kerime Zuhruf suresi vellezî hale kal ezvâce kulleha ve ceale lekum minel fulki vel en'âmi ma terkebûn ve ellezî ve ellezî ve o ki şöyle şöyledir. Halaka yarattı. El ezvace çiftler, eşler. Kulleha onun hepsi ve cehale ve kıldı yaptı. Lekum sizin için. Minel fulki gemilerden ve el enami hayvanlar maşey terkabun binersiniz. Onların bitkilerin yani hepsinden zıt çiftler, erkek ve dişi. Yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.

Onların, bitkilerin hepsinden çiftler, yani dişi ve erkek olarak çiftler yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kaldı karada. Hayvanlara binmek söz konusuydu o zaman. Ve denizde de gemiler, tabiatıyla yelkenli gemiler. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Nuh'tan yüzlerce sene sonra dünyaya geliyor ve dünya üzerinde yelkenli gemiler söz konusu. Ama Hazreti Nuh zamanında, ondan yüzlerce yıl önce, Allah Teala tenur kaynadığı zaman diyor. Bir yelkenin dışında bir nesneyle gemiyi harekete geçirmiş Allah Teala. O gemi ki bütün dünyayı dolaşıyor. Bütün dünyada, her tarafta, her kıtada bıraktığı, Hazreti Nuh'un bıraktığı insanlar zaman içerisinde o iklimin muhtevasına ayak uyduruyorlar. O şartlara dayalı olarak adım adım gelişiyorlar ve her türlü ırklar vücuda geliyor. Bu ırkların başka gezegenlerden geldikleri gibi iddialar da var. İddialar kabul edilir veya edilmez tartışmasına girmemek lazım. Öyle de olsa neticede gene Allah'ın yarattığı bir mahluktur insan. Ve uzaydan bu dünyaya bir takım varlıklar gelmişse hala geliyor. Ve bundan 20 bin sene evvel de uçan hava gemilerinin varlığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse ayrıca dünyada birçok atom harbinin olduğu ayrı bir kesinlik ifadesi. Birçok defa teknik en ileri seviyeye ulaşmış, sonra bir atom harbinin iki tarafı birden yok etmesiyle tekrar sıfıra dönülmüş. Ne demek yok etmesiyle? Yani hayatta kalan insanlar atom savaşının sonunda bütün hücreleri atom sebebiyle mahvolan insanlar olarak geriye dönüyorlar. Geriye kalıyorlar ve mağara devrini yaşıyorlar o insanlar. İnsanlık tarihi içerisinde mağara devirleri normal bir olay değildir. Hazreti Adem zamanında ilk insan ve ilk peygamber kerpiçten evler yapıyorlardı. Buğdayı biliyorlardı, ekmeği biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, konuşuyorlardı, namaz kılıyorlardı, takva sahibi oluyorlardı. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bu yapma taş devri, bu cilalı taş devri, her neyse, taş devirleri hepsi Adem Aleyhisselam'dan sonraki olaylar, yani bir atom savaşından sonra geriye kalan zavallı insan hüviyetini kaybetmiş varlıkların yaşadığı bir hayat. Onu insanlığın başlangıcı kabul etmek baştan aşağı bir saçmalık. Her neyse sevgili kardeşlerim. Zuhruf Suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Liteste bu ala zuhurihi sümme tes kuru nimete Rabbikum izes teveytum aleyhi ve tekulu Sübhanellezi sahhare lena haza ve ma kunna lehu mukri rin.
Mukri Nin. Mukrinin. Litestevu yerleşmeniz için, istiva kılınmanız için. İstiva etmek, yerleşmek, karar kılmak. Litestevu yerleşmeniz için, ala zuhurihi onların sırtları üzerine, sırtlarına, sümme sonra tezkuru zikredin. Nimete nimet. Rabbikum sizin Rabbiniz. İza isteveytüm yerleştiğiniz zaman aleyhi onun üzerine ona ve tekulü ve deyin söyleyin Sübhane, Sübhan her şeyden münezzeh ellezi ki o sahare musahar emri amade kıldı. Lena bizim için bize haza bu bunu ve ma kunna ve biz olmazdık lehu onu ona mukrinin karin gücü yetenler, gücü yetenler, güç yetenler olmadık, olmazdık, olamazdık. Onların sırtlarına yerleşmeniz için, nelerin? Hayvanların, aynı zamanda gemilerin içine binmeniz için, gene sırtına geminin üstüne oturup yerleşmek söz konusu. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini zikredin. Allah Teala'nın size nasıl bir nimet verdiğini düşünün. Ve bunu bize musahhar, emrimizi amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik. Yani bunu kendimize kalsaydı biz bulamazdık deyin diyor Allah Teala.

Allah Teala'nın buradaki ifadesi insanlara teknik açıdan yardımım. İnsanlığın başlangıcından bu tarafa geçen zaman parçaları içinde hep Allah'ın insanlara yeni ufuklar açmasıyla uzay devrine ulaştı insanlık. Ama başka gezegenlerde uzay devrinin başka gezegenlere ulaştıran, ışık hızının ötesinde hızla seyreden taşıt araçlarına ulaşması söz konusu. Bir gezegenin teknik açıdan ulaşabildiği seviye, o gezegende son atom harbinden itibaren geçen süredir. Bu sürenin en uzun olduğu gezegenlerde teknik en ileri seviyededir. Oralarda ışık hızından hızlı giden hava gemileri mevcuttur. Ve hepsi de Allah'ın o insanlığa yardımıyla tahakkuk eder. Ne elde edilmişse Allah Teala mutlaka onlara yardımda bulunarak bunu sağlamıştır. O kişinin Allah'a inanması, inanmaması önemli değil. Allah Teala insanlığa hizmet edecek olan bir insana yardım eder. Bütün gezegenlerde ilim hep aynı standartlardan geçer. Telefonun, telgrafın, radyonun, televizyonun ard arda gelişmesi sürecinde her şey Allah'ın yardımıyla oluşmuştur. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve inna ila rabbina le munkalibun ve inna ve muhakkak ki biz ila rabbina Rabbimize le mutlaka munkalibun dönenler dönecek olanlar ve biz mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. Bunu da deyin diyor Allah Teala. Biz mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. İşte bir vuslat ayeti daha ve munkalibun kullanmış Allah Teala. Rabbimize dönecek olanlarız. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlarız. Bütün insanlar için olay budur. Allah'ın bütün insanlardan istediği budur. Ama insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki diledikleri andan itibaren şu dünyadaki en mutlu insanlar olmak için ilk adımı atmış olacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka sözünü gerçekleştirecek. O kişilerin ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala açık açık deyin ki bir evvelki ayette öyle deyin diyor. Deyin ki biz muhakkak ki Allah'a mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşma, o kişi ölmeden evvel ulaşması, milaki olması Allah'ın temel emridir. Burada da munkalibun kelimesini kullanmış Allah Teala. Bu da Vuslat ayetlerinden bir tanesi. Öyleyse Zuhruf 25. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi ve muhakkak ki biz Rabbimize
mutlaka dönecek olanlarız. İnsan ruhunun Allah'a mutlaka döneceğini ifade ediyor. İster kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve Allah'a ulaşsın, İsterse dilemesin, ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ama her halükarda herkes mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Burada Allah'a hem Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanlar, hem de onun dışındaki diğer insanların rızasına ulaşmayı dilemeyenler, ama ölüm sebebiyle ruhları vücutlarından ayrılarak ölüm melekleri tarafından Allah'a ruhları ulaştırılanlar olarak iki grup insan söz konusu. Ama hepsi de Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklardır. Daha doğrusu onların ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İster kendileri ulaştırsınlar, ister bunu yapmasınlar, Azrail Aleyhisselam ulaştırsın, yardımcı melekleri beraber, netice değişmez. Ama bu ayetteki munkalibun ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması anlamına geliyor. Çünkü munkalibun bir değişimi de ihtiva ediyor mana itibariyle. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, nefs tezkiyesini yapması, devamlı değişim, ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında ruhun yok olması. Ve Zuhruf Suresi 15. ayet-i kerime,

Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim ve cealu lehu min ibadihi cüz'a innel insane le kefurun mubin ve cealu ve kıldılar lehu ona min ibadihi onun kullarından cüz'en bir cüz bir kısım inne muhakkak el insane insan ve elbette mutlaka gerçekten kefurun kefur nankör inkar edici mubinun açıkça apaçık ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Muhakkak insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Melekleri Allah Teala evlat edilmiş. Hazreti İsa da Allah'ın oğluymuş vesaire. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık bir şekilde inkar edicidir. Allah'ın bütün güzelliklerini insanlar inkar ediyor ve her şey Allah Teala tarafından yaratılmamış, kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki insanın da topraktan yaratılmamış, maymundan oluşmuş olduğu iddia ediliyor. Ve Allah Teala ne söylemişse insanoğlunun azgınları Allah'ın emirlerinin ve ifadelerinin tamamen tersini hakikatmiş gibi insanlara şeytanın anlattıkları telkinlerle göstermeye çalışmışlar hep. Ve Zuhruf suresi 16. ayet-i kerimesi emittehaze mimma yahluku benatin ve asfa kum bil benin em yoksa veya ittehaze edindi mimma şeyden yahluku yaratır benatin kız çocukları ve asfakum ve sizin için seçti tercih etti elbenini erkek çocukları. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı diyor Allah Teala. İşte Allah'a yakıştırıyorlar kız çocukları Allah kendisine seçmiş. Oğlanları da onlara ayırmış. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra evvel sahabenin yaşadığı toplum bir korkunç toplumdu. Soygunculuk onlardaydı. Kabileler arasındaki kan davası onlardaydı. Küçücük kız çocuklarını daha yaşına bile basmadan götürüp mezara diri diri gömmek onlardaydı. Bunu bir cesaret işi olarak değerlendirirlerdi. Ve sevgili kardeşlerim, kervan soymak, insan öldürmek onlar için tabii bir şeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel, ondan sonra ise kainatın en Allah'a yakın insanları olmayı başardılar. Kitle halinde. İşte o kızları istemiyorlardı ve küçücük yaşta kızları mezara gömüyorlardı. Burada da Allah Teala yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve olanları size mi ayırdı diyor. Zanlar bu istikamette. Ve
Zuhru suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ büşşire ehâ duhum bima darebe lirrahmani. Meselen zalle veçhuhu müsvedden ve hüve kezim kezim. Ve izâ ve olduğu zaman büşşire müjdelendi ehâduhum onlardan birisi bima şey ile darebe mesela örnek verdi, isnat etti. Li er-Rahmani Rahman'a darabe mesela örnek verdi, isnat etti. Zalle gölgeledi. Oldu ve çuhu onun yüzü müsvedden siyahlaşmış olan, kararmış olan ve hüve ve o kezimun öfke, şiddet. Onlardan birisi o olaydan bahsediyor Allah Teala şimdi. Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Kız çocuklarını istemiyorlar. Sanki bir şerefsizlikmiş gibi kız çocuğuna sahip olmak. Ve kız çocuklarını daha küçücükken diri diri mezara gömerek öldürüyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra sahabe asla böyle bir şey yapmadı ama etraftakiler aynı şeyi yapmaya devam ediyorlardı. Kutu kapanlar ve diğerleri. Ve 18. ayet-i kerimeye geliyoruz. Zuhruf suresi ayet 18. Bismillahirrahmanirrahim. Eve men yüneşşe'u fil hilyeti ve huve fil hisami gayru mübin. Mı ve men ve kimse yüneşşe'u büyütülür, yetiştirilir fi el hilyeti ziynet içinde süs eşyalar arasında ve huve ve o fi el hisami mücadele içinde mücadelede hasımlıkta gayrı olmaksızın olmayan mübinin açıkça apaçık. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyen kim? Kız çocuklar. Kız çocukları mı Allah'a isnat ediyorlar? Çocuklar sanki bir yüz karasıymış gibi mütalaa edilirdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvelki toplumda. Onun devrinde de sahabenin dışında kalanlar aynı şeyleri aynı şekilde yaşamaya devam ettiler. Kız çocukları öldürmek, erkek çocukları bağırlarına basmak erkeğe kızlardan çok daha büyük bir hüviyet vermek o zamanın temel tatbikatıydı. Böylece Allah-u Teala'nın yarattığı kız çocuğu inkar etmek, reddetmek, öldürmek söz konusuydu. Erkek çocukları ise müjde olarak telakki etmek. Zuhruf suresinin 19. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealül melaikete ellezine hum ibadur rahmani. İna sa e şehidu halka hum se tuk
Tebu, Şehade Tuhum ve Yus'elun. Ve cealü ve kıldılar, yaptılar. El melakete melekler. Ellezineki onlar. Hüm onlar. İbadı kullar. Er Rahmani Rahman. İnasen dişiler. E mi. Şehidü şahit oldular. Halkahüm onları yarattı. Se tuktebu yazılacak. Şehadetuhum onların şehadetleri, şahitleri. Ve yus'elun. Ve sorulacaklar, sorgulanacaklar. Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Oysa ki meleklerin cinsi.

İşte Allah'ın yaratması ve insanların Allah'ın yaratmasını tekzip etmeleri, yalanlamaları, kendilerine göre hüküm çıkarıp ahkam kesmeleri. Ayet 20 Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu lev şa'er rahmanu ma abednâhum ma lehum bi zâlike min ilmin in hum illa yahrusun. Ekalu ve dediler, lev şayet eğer, şayet diledi, er-Rahmanir Rahman, ma abednâhum, biz onlara tapmazdık. Ma lehum, onların yoktur, bizalike bunda, min ilmin, ilimden, yani bir ilim. İn illa eğer olursa sadece olur, hum onlar, in eğer olursa sadece olur, yahrusuyla yalan söylüyorlar, uyduruyorlar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Burada aslında bir evvelki ayet-i kerimede meleklerden bahsedilmişti. Meleklere tapıyorlarmış gibi. Bir anlam çıkıyor ama aslında putlara tapmak söz konusu. Eğer Rahman dileseydi biz onları tapmazdık, biz onlara ibadet etmezdik diyorlar. Bunlar putlar olsa gerek. Meleklerse, meleklere de tapanlar var manası çıkıyor. Allah Teala diyor ki, onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Ve 21. ayet-i kerime, Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim, em ateynâhum kitâben min kablihi fehum bihi yesteh müstem sikûn. Em yoksa veya ateynâhum, biz onlara verdik kitâben bir kitap, min kablihi ondan önce, fe böylece, hum onlar, bihi ona, müstemsikun, tutunanlar, sarılanlar, istemseke, sarılmak. Bu kelime biliyorsunuz, Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine geçiyor. Fakat istemseke, bir ulvetin vuska şeklinde. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de, böylece onlar ona mı o kitaba mı sarıldılar? Yani sanki ondan önce başka bir kitap verdik de, o kitabın bilgisiyle mi hareket ediyorlar? Bu ilmi nereden almışlar? Sadece onların yalanlarıdır demiş oluyor Allah Teala bununla. Ondan önce onlara yoksa kitap mı verdik de, böylece onlar ona, o kitaba sarıldılar. Onların yalan söyledikleri ifade buyruluyor.

22. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor: Bel galu inna vecedna abaena ala ummetin ve inna ala asarihim muhtedun. Bel, hayır, galu dediler. İnna, muhakkak ki biz, vecedna, bulduk. Aba ena, bizim babalarımız, atalarımız, ala üzerinde, ümmetin, bir ümmet, din. Ve inna, ve muhakkak ki biz, ala üzerinde, asarihim, onların izleri, muhtedun, hidayete erenler. Şöyle oluyor sonuç. Hayır, onlar hayır dediler ki, yani onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet, din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz.

İşte insanların bu olmayacak sözlerinden bir tanesi de bu. Biz babalarımızı bir ümmet, bir din üzerinde bulduk. Yani bizim atalarımız, babalarımız puta tapıyorlardı diyorlar. Muhakkak ki biz puta taparak hidayete erdik. Onlar gibi onların yaptığını yaptık. Ve diyorlar biz hidayetteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bu ilk hidayettir. Yani kişinin ilk defa hidayete erişi. Hidayet üzere olmak başka şeydir, hidayete ermek başka şeydir. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamak, hidayet üzresiniz, hidayettesiniz, hidayete ermediniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, gene hidayet üzresiniz, ikinci hidayet üzere olmak. Hidayete ermediniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok oldu. Hidayete erdiniz. Bu ruhunuzun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. İkinci defa hidayete erdiniz. Fizik vücudunuz hidayete erdi. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Muhlis oldunuz. Ve nefsiniz hidayete erdi. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İradeniz de hidayete erdi. Hidayetler bunlardır. Kur'an'ın hidayetleri. Ve onlar da diyorlar ki biz puta taparak hidayete erdik. İşte cehalet bu standartlarda sevgili kardeşlerim. Bugün de insanlık değişmiş değildir. Kur'an'ın bütün temel hükümleri unutulmuş ve insanlar Kur'an'dan kopmuşlardır. Kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve dilemedikleri için de hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Düşünün sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası, çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değil. Cehenneme gidecekler ama insanlar kendilerini hidayette zannediyorlar. Ve 23. ayet-i kerime Zuhruf suresi 23. Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike ma erselna min kablike fi karyetin min nezirin illa kale nütrefiha inna vecedna avaena ala ummetin ve inna ala asarihim muktedun ve kezalike böylece bunun gibi ma erselna biz göndermedik min kablike senden önce fi kariyetin bir beldenin içine beldeye, ülkeye, min nezirin bir nezir uyarıcı, illa ancak den başka olmamış olsun, gale dedi, nütrefaha onun refah içinde olanları, inna muhakkak ki biz, vecedna biz bulduk, abaena babalarımız, atalarımız, ala ümmetin bir ümmet din üzerinde, ve inna ve muhakkak ki biz, ala asarihim onların izleri üzerinde, muktedun, İktida edenler, tabi olanlar, onların yolunda olanlar, onlara uymuş olanlar. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki, onun o ülkenin refah içinde olanları, muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Yani hangi ülkeye Allah-u Teala bir nezir göndermişse, uyarıcı göndermişse, nezirler biliyorsunuz,
Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amir olanları müjdelemek için ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarmak için gönderilirler. Bir ülkeye de nezir gönderilebilir. Onların adı Resul'dür. Ama şehirlere de Allah-u Teala nezir gönderebilir. Onlar da uyarmakla vazifelidirler. Nezir tabirinin Resul'le paralel kullanıldığını görüyoruz. Büyük Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 71. ayet kelimesinde Resul kelimesi geçiyor. Ama bakıyoruz ki aynı kişiden bahsediliyor. Aynı görevi yapan kişiden bahsediliyor. Öyleyse nezir inzar eden, uyaran manasına geliyor. Resul de elçi olarak gönderilen. Bu Resul'e Allah Teala bu neziri gönderdiği zaman o Resul'e, o nezire diyorlar ki o ülkenin refah içinde olanları, muhakkak ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız. Ve onların izleri onları dalalette bırakıyor. 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale evelev citukum bi ehda mimma vecettum aleyhi abaekum kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kale dedi, evelev ve olsa da mı citukum size getirdim. Bir ehla daha çok hidayet erdirini mimma şeyden vecettüm siz buldunuz aleyhi onun üzerinde aba hüküm sizin babalarınız atalarınız galu dediler inna muhakkak ki biz bimâ şeyi ursiltüm siz gönderildiniz bihi onunla kendisiyle kafirun inkar edenler. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden, dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Resuller, nezirler Allah'ın emriyle vazifeli kılınır ve Allah'ın ayetlerini söylerler. İşte bugün söylenmesi lazım gelen ayette Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleridir. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعْدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır ve onlar mutlaka cehenneme gidecektir diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin bir hüküm. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, muhterem kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Allah'ın bu dilek üzerine onların ruhlarını kendisine ulaştırması. Onların ulaştırması değil, Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte bu olay insanlar tarafından ya bilinir ya da bilinmez.

Allah'a mülaki olmayı, yani ulaşmayı dilemekle başlayan bir süreç, kişinin ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesine kadar sürer gider. Allah yolunda insanların Allah için olması ya da olmaması, onların mutluluğunu veya mutsuzluğunu oluşturur. Bütün devirlerde Allah'ın bir mukaddes kitabının var olduğunu görüyoruz. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya tabletler indirdiğini biliyoruz.

Ve Tevrat'ta da verilen bir kitabın var olduğunu görüyoruz. Sonra Hz. İsa'yı Allah Teala İncil'i indiriyor. Ama Tevrat'ta, İncil'de Hz. Musa'nın ve Hz. İsa'nın yazdığı bir kitap olarak görünmüyor. Hep olaylardan bahsediliyor. Yani Allah'ın onlara yazdırdığı değil, Hazreti Musa'ya tabi olanların ve Hazreti İsa'ya tabi olan havarilerin yazdıkları kitaplardan oluşuyor. Sıra Kur'an-ı Kerim'e geldiği zaman bakıyoruz ki ortada Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kelime kelime yazdırdığı, daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla yazdırdığı Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı hiç öğretmedi. Ona kimse okumayı öğretmedi, o da okumayı öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. İşte Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene o mağaraya giderdi. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece ekmekle su gelmesine müsaade ederdi. Başka hiçbir şey yemezdi, içmezdi. Ve 40 gün Allah ile yalnız kalırdı. 40 yaşında olduğu yıl gene Nur Mağarası'nda, gene itikafa çekilmiş durumda ve karşısında ansızın beyaz elbiselerle birisini görüyor. Bu Cebrail aleyhisselamdır. Melek, insan hüviyetinde temessül etmiştir. Ve bir adım atıyor Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İkra diyor, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmak bilmiyor. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha atıyor ve aynı şeyi söylüyor. Oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söylüyor. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor ve insan hüviyetinde görünen Cebrail aleyhisselam kollarıyla sımsıkı kucaklıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın cereyanı üç defa arka arkaya geliyor. Cezbe. Hani biz bazen sohbeti yaparken ansızın Allah-u Teala bizde bunu vücuda getiriyor. İşte bu hareket, bu cezbedir. Dışınızdaki bir kuvvetin sizi böyle sarstığını hissedersiniz. Bu hafif bir cezbeydi. Çok daha ağırı olabilir. Şiddetle insanı sarsar. Bu tahkiki imanın başlangıcıdır. Ondan evvel insanlar hep Allah'a inanırlar ama bu bir gaybi imandır. Bu noktada tahkiki iman başlar.
Cezbe bunun başlangıcıdır. Sevgili kardeşlerim, şiddetle ikisi birden sarsıldılar, tekrar sarsıldılar, tekrar sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse baygın düşüyordu.

İşte okuma yazma bilmeyen bir peygamber, Kur'an'daki ismiyle Nebi, peygamber, Farsça bir kelimedir. Dilimize peygamber manasına kullanılan Farsça bir kelime olarak girmiştir. Yalnız peygamberler için kullanılır. Nebiler için kullanılır. Kur'an'da nerede Nebi kelimesi geçmişse o mutlaka peygamberdir. Ama Resul kelimesi hem peygamberleri ifade eder, şu açıdan ifade eder, peygamberler aslında Nebidir ama mutlaka risaletleri de vardır. Bu sebeple peygamberlere Nebi Resul adının kullanılması uygundur. Peygamber olmayan Resullere ise Veli Resul adının kullanılması uygundur. Bizim için kullanılması lazım gelen lakap Veli Resul'dür. Biz Allah'ın bir Resulüyüz ama Veli Resul. Biz Nebi değiliz, Peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Şimdi insanlara dinlerini öğretmek üzere vazifeli kılınırlar nebiler ve resuller. Peki bunların dışında din öğretimiyle vazifeli olan kişiler var mıdır? Elbette vardır. İnsanların taktıkları isimle saadetler, saadet ve kübera.

İşte din öğreticileri, dinin ileri gelenleri Saadet adını alıyor. Çoğul bir kelime. Ve siyasette ileri gelenler, büyükler, idareciler, kibir, büyük, kübera, büyükler. Saadet kelimesi de din adına ahkam kesenleri, din adına hüküm sahibi olanları ifade ediyor. Her devirde saadetler olmuş ve kübera olmuş. İşte bugün de siyasilerden başta gelenler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Büyük Millet Meclisi üyeleri, askerlerin önde gelen Genelkurmay Başkanı ve onun etrafındaki generaller, bunlar da her devirde büyükleri ifade eder, kübera'yı ifade eder. Her şehrin valisi de gene büyükler arasındadır. Allah Teala büyükler deyince bunları iki grupta mütalaa ediyor. Bir, gerçekten ülkesi için, vatanı için çalışan, tarihe geçen büyükler. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Selim. Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın tarihe geçmiş başarılı padişahları. Onların yanında sadrazamlık yapan büyükler. Cumhuriyet tarihinin büyükleri, Kübera, Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Meraş Ali Fevzi Çakmak, Kabine'nin ileri gelenleri, aynı devirde din büyükleri de var. Bunların önde geleni Risale-i Nur külliyatının kendisine Allah tarafından verildiği Said Nursi Hazretleri. Her devirde her zaman Allah'ın evliyaları mutlaka var olmuştur. Osmanlı'da da Cumhuriyet devrinde de bu varlar vardır ve devam etmektedir.

Suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala Kübera adı verilen ama insanları manevi alanda teçhiz etmeyen, aksine dinden soğutan insanları ifade ediyor. Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki: Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onları büyük lanetle, onlara iki kat azap ver. Burada insanlar var. Bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlar saygı görmüşler. Gösterdikleri yoldan gidilmiş. Ama o gösterilen yol kıyamet günü onları itaat edenleri cehenneme götürmüş. Her devirde bu tür saadetler ve kübera var olmuştur devrin büyükleri.

işte Cumhuriyet devrinde İstiklal Mahkemeleri çıkarılan kanunla Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuş. Biz birkaç yerde Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan İstiklal Mahkemesi'nin 5000'den fazla din adamını idam ettiğini duymuştuk. Ama son bir yerden aldığımız ciddi bir kaynak bu sayının 1500 civarında olduğunu söylüyor. Muhakkak ki doğrudur. Resmi kayıtlardan aktarılan bir bilgiydi. Kayıtlı neticelere bakılarak elde edilmişti. Ve o kaynak o zaman elimizde olmadığı için bize dolaylı olarak gelen haberler Büyük Millet Meclisi Mahkemesi'nin, Büyük Millet Meclisi o zaman hem yargı yetkisinin, hem yürütme yetkisinin, hem de kanun koyma yetkisinin sahibiydi. Üç kaynak da onlara aitti. Üç alanda kaza kuvveti, teşrii kuvvet ve yürütme yetkisi, yani hem adalet müessesesi, kazai kuvvet, hem teşrii müessese, kanun koyma, hem de yürütme o da Büyük Millet Meclisi'nin elindeydi. O devrede bizim evvelce duyduğumuz rakam 5000'den fazla insanın İstiklal Mahkemelerince idam edildiği yönündeydi. Ama şimdi ciddi olan kaynaktan elde ettiğimiz netice 1500 çevresinde imiş. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte saadatlar dediğimiz zaman, saadat dediğimiz zaman devrin ileri gelenleri veya insanları cehenneme götürenler de din ilminin ileri gelenleri. Ve şimdi periskobu bugünlere çeviriyoruz. Dinin ileri gelenlerine bakıyoruz birer birer. Ve korkunç bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü bugünün ileri gelen din adamları, televizyonları paylaşmış olanlar hidayeti, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok değer verdiği kavramı bilmiyorlar. Kur'an hem hidayettir, hem hidayete erdiricidir. Kur'an bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, işte saadatlar öyle bir hüviyette olabilir ki, onlar insanları Allah'ın yolunu alıp hidayete erdirecek yerde, Allah'ın yolundan farkında bile olmadan saptıranlar olabilirler. Onlardan bahsediyor Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, biz indirdiğimiz kitaplarla
ve oradaki beyinelerle açık bir şekilde anlatmamıza rağmen onlar ki hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala üç tane mukaddes kitap indirir. Bize kadar gelebilen üç kitap var. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Üçü de hidayet rehberi. Üçü de nur. Üçünü de yakinen mercek altına aldığımız zaman muhteşem bir dizayn gördük. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize incelince öğretti. Şimdiye kadar din adamlarının hiç bilmedikleri, özellikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri ve ondan sonrakilerin hiç bilmedikleri Kur'an hakikatlerini Allah-u Teala bize öğretti. Öğrendik ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan başlıyor. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Üçüncü safha tabiyetle beraber vücudumuzdan ayrılan ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklar. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, demek ki 3. safhada ruhumuz Allah'a teslim oluyor. 4. safhada fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 5. safha, 4. safha 25. basamak. 5. safha 26. basamak nefsimizin Allah'a teslim olması daimi zikirle. 6. safha irşad olmak. 27. basamak. 7. ve son safha 28. basamağın 5. kademesi. 7'ye ayrılıyor, 7 kademeye ayrılıyor. 28. basamağın 5. kademesi. İrşad makamını Allah-u Teala'nın tayini, irşada memur ve mezun kılınmak. İşte bu bir bütündür. Bunların hepsinin farz olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'si de farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safhasının 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş olduğunu tespit ettik. Şimdi konunun çarpıcı tarafına geliyoruz. Çünkü yaptığımız araştırmalar, Allah'ın bize yaptırdığı araştırmalar şunu kesinleştirdi ki Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de mevcut. Gene Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri yer alıyor. Yanlış anlamadınız. Kur'an-ı Kerim'de nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri ayrı ayrı ayetlerle kesinlik kazanıyorsa, Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de farz, Hazreti Musa ve ona tabi olanların, onun etrafındaki havarilerin beraberce o hedeflerin hepsine ulaştıklarını söylüyor. Yazıyor Tevrat'ta. Ve İncil'e geliyoruz.
İncil'de de 7 Safa'nın 7'si de farz. Ayetlerin hepsini tespit ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. 7 Safa'nın 7'sini de Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsinin gerçekleştirdiği açık ve net olarak yer almış durumda. Ve daha geriye gidiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Bakıyoruz ki Hanif dini 3 özellik taşıyor. 1- Vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. 2- Tevhid, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üç, teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimi. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşamışlar. Öyleyse nereye ulaştık? Dinler yoktur. İslam ayrı bir dindir, en mütekamil dindir ve buna benzer sözler sadece lafı yüzaftır. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kur'an bunların hepsini açık ve kesin bir şekilde ifade ediyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa'nın 7'sinin de farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sini de yaşadıkları yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sini de farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sini de yaşadıkları yer alıyor. Baştan söylediğimiz gibi Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin üzerlerine farz kılınan 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış. 7 Safa'yı da yaşadıkları kesin olarak yer alıyor. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Babamız İbrahim'in Hanif dini, 7 Safa, 4 teslim, ard arda gelen 3 tane kitaplı dinin 3'ünde de hem farz hem de o peygamberlerle beraber onlara tabi olanlar 7 Safa'nın 7'sinde gerçekleştirmişler. Şimdi küçük bir azınlık, çok küçük bir azınlık devrin imamıyla beraber her devirde mutlaka hidayete ermişler. Ama o kavmin, aynı kavmin büyük kısmı hayır, hidayete ermemiş. Onlar onların hidayete erenlerin karşısında olmuşlar. Onlara engel olmaya çalışmışlar. İşte bugün de Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere ulaştırdığı bir hidayet mefhumu var. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almasına rağmen din alimlerinin büyük bir gayretle gizlemeye çalıştıkları insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması keyfiyeti var. Birinci defa hidayete ermek, fizik vücudun teslimi, ikinci defa hidayete ermek, nefsin teslimi, üçüncü defa hidayete ermek, iradenin teslimi, dördüncü defa hidayete ermek, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları hidayetten men edenler her devirde din adamları olmuştur. Bugün de aynı şey söz konusudur. İşte
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 87 bin kadrosu. İşte üniversiteler ve üniversitelerin öğretim üyeleri. Dünyadan habersiz yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir kanun çıkmış ülkemizde. Eğer bir insan bir üniversiteyi mahkemeye verirse, bu konudaki kararı zanlı mevkindeki üniversite senatosu veriyormuş. Hem mazlum hem hakim. Hangi hakim kendisini suçlu çıkarır ki? Sevgili kardeşlerim, biz galiba epeyce safız. Allah Teala'nın bize ulaştırdığı hakikatler dizisi, nurlar bizim kalbimizde cehenneme doğru gitmekte olan 70 milyondan fazla insanı kurtarmanın dışında pek bir şey bırakmamış. Sadece bir gayretin, bir çabalamanın içindeyiz. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kimin için? Bu ülkedeki 70 milyondan fazla insanı cehennemden kurtarmak için. Hepsi oraya doğru gidiyor. Hiç kimse, özellikle din adamlarımız, Kur'an'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Onlar Kur'an'ın dışında bir kültür edinmişler. Diyorlar ki, dinin esası din alimleri tarafından bilinir. Başka kimse bilemez. Allah-u Teala da bize diyor ki, dinin esası Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'in dışında din olamaz. Ama bakıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'in dışında bir din, din olarak sahnede. Söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası var. 7 safhası da farz. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Hepsi ayetlerle sabit. Ve günümüz din öğretisine geliyoruz. Detaylar, detaylar, detaylar, detaylar. Esasa gel diyoruz. Esasa bir geliyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla karşılaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı diyorlar, doğru cennete gidersin. Hayır, bunları yapan insan, bunları yaptı diye hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın cennetine giremez. İşte orada o ilimle cennete girileceğini iddia eden herkes, Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesindeki saadatı oluşturur. Onlar saadattır. İnsanları cehenneme mahkum edenler. Onlar Allah'ın hidayetini bile bile gizleyenlerdir demeye dilimiz varmıyor. Mutlaka bilmedikleri için gizlemiş mevkiinde kalıyorlar diye düşünüyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz ki, biz bu hidayet açıklamalarını yaptıktan sonra, yani hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu ispat ettikten sonra, işte Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
Diyorlar ki hayır, o Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Sen bunu yanlış Türkçeleştiriyorsun kasıtlı olarak. Peki, hay Allah razı olsun, sizin dediğiniz olsun. Bir ayetimiz daha var. Ali İmran Suresi 73'ten sonra Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhu ulaştırmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. O öyle değil diyorlar. Allah'ın ulaştırması hidayettir diyorlar. Peki diyoruz. Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Ama bir sualimiz var diyoruz. Nereye ulaştırması? O zaman cevap veremiyorlar. Çünkü kendisine ulaştırması deseler bütün foyaları meydana çıkacak. Bir şey söyleyemeden susuyorlar sadece. Hiçbirisi bu sualimize bugüne kadar cevap veremedi. Cevabı kim veriyor? Allah veriyor. Nereye ulaştırmasıymış? Allah'ın kendi zatına ulaştırmasıymış. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Nereye ulaştırıyormuş Allah Teala? Kendisine ulaştırıyormuş. Öyleyse ister Allah'a ulaşmaktır diyelim hidayet, isterse Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır diyelim, netice değişmez. Allah'a ulaşmak veya Allah'ın kendisine ulaştırması, ama her ikisinde de ruh kendisini yaratan Allah'a geri dönüyor. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönüyor. Ruh bir yaratık mıdır? Allah'tan başka her şey Allah'ın yarattığıdır. Statüsüne göre öyle görünüyor. Ama ruh Allah'la beraber var olduğuna göre zaten var olan bir nesne. Bu da gerçek olabilir, diğeri de gerçek olabilir. Netice değişmez. Her halükarda ruh Allah'a mutlaka geri döner. İşte böyle bir dizaynda ister Bakara suresinin 120. ayet kelimesi olsun. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Veya Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Bunu Şura 13 ile birleştirdiğimiz zaman ne çıkıyor ortaya? Hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani Allah'a ulaşmaktır. Ruh

Kübera ve Sadat. İnsanları cehenneme götüren iki ayrı güç. Bir, büyükler. İki, siyasi büyükler. Bir, siyasi büyükler. İki, dini büyükler. Ama görünüşte büyükler. Kur'an-ı Kerim açıkça onların insanları Allah'ın yolundan saptırdığını söylüyor. Peki o insanlar bunu kasten mi yapıyorlar? Hayır. Özellikle din konusundakiler kesinlikle kasıtlı değiller. Aldıkları ilim o. Onu öğrenmişler ve onu öğretiyorlar. Hataları var mı? Var. Doğrusu söylendiği zaman, onlara ulaştığı zaman mutlaka bunu incelemeleri gerekirken, hangi ayetlerin kullanıldığını incelemeleri ve doğruysa doğru olduğunu söyleyerek 70 milyondan fazla insanı kurtarmak üzere harekete geçmeleri gerekirken onlar sessiz kalmayı tercih ediyorlar. İşte bu asrın en büyük hatası, bir cinayetten daha beteri budur. Bu fitnedir. Allah-u Teala neden cinayetten daha büyüktür diyoruz? Fitne katilden daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Daha büyük bir suçtur diyor. Fitne katilden daha beter bir suçtur. Ve dünyada bütün dinler şeytanın ortaya çıkardığı fitneyle hepsi kimliklerini yitirmiş durumdadırlar. Sağlam kalan İslam'dı. O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında var olan İslam sağlam İslam'dı. Kur'an temeline oturuyordu. Bugün 14 asır sonra Allah'ın bize öğrettiği din gene Kur'an'dır. Gene Kur'an temeline dayanır. Ve hiçbir şeyi zorla oluşturmaz. Kur'an'ın esasına baktığımız zaman, insanların dilerlerse dinlerini yaşayacaklarını, dilemezlerse yaşamayacaklarını söylüyor. La ikrahe fiddini diyor Allah-u Teala. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolları insanları hidayete ulaştıracak olan yollarla, gay yolları cehenneme ulaştıracak olan yollar tebeyyün etmiştir diyor. Beyan edilmiştir, açıklanmıştır, açıklığa kavuşmuştur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın söylediği sonuçla sözümüzü bitirmek istiyoruz. Kim diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde, biz insanlara kitap indirdiğimiz halde bu kitaplarda insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispatlamamıza rağmen kim hidayeti gizlerse, bilerek gizlerse, Allah da onlardan lanet eder, onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sözlerimizi bununla bitiriyoruz. Bizim görevimiz hidayeti açıklamak. Örtenleri biliyorsunuz. Allah'ın laneti ne yazık ki onların üzerine, biz onların hepsinin Allah'ın lanetinden kurtulmalarını dileriz. Hayatımızı buna vakfettik. Onları da kurtarmak üzere, yani din adamlarını. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

Sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine Yüce Rabbimizin ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tekliğini. Şu dünyada verilen gezegen, şu koskoca kainatta, sonsuzlukta hayat olan tek gezegen değildir. Allah Teala 18 tane ayet-i kerimede yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Bizden başka dünyalarda hayat olduğu kesin. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık." diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda mevcut olan bütün gezegenler, bütün hayat olan alemler, hepsi insan için yaratılmış. Hayat olmayan alemler, onlar da insan için yaratılmış. Her şey bizler için sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahlukat için. Öyleyse Allah'ın en sevgili yaratığı, en çok sevdiği yaratık, o bizleriz sevgili kardeşlerim. İnsanlar. Ve insanları insan hüviyetinde devam ettiren, onun insanlığını üst boyutta devreye çıkaran o insanın Allah ile olan ilişkisidir. Evvela şunu bilelim ki insanın dışındaki bütün varlıklar Allah'ı bilirler. Bütün hayvanlar Allah'ın varlığının farkındadırlar. Bütün hayvanlar Allah'ın indinde mutlaka bir cemiyet olmakla vazifelendirilmişlerdir. Ve hangi cinsten hayvan varsa onların hepsi mutlaka bir toplumun, topluluğun üyesidir. Mutlaka bir başkanları vardır. Allah Teala böyle bir husustan bahsediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey muhteşem bir dizayn içinde yaratılmış. Ve hayvanlar Allah'ın farkında olduklarına göre dinin ne olduğu konusunda da mutlaka bir fikrin sahibidirler. İşte bu hayvan topluluğunun içinde biz insanlar üstün meziyetlerle donatılmışız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, hava, su, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi insan. Allah Teala diyor, ben yeryüzünde bir mutlaka bir halife yaratacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Allah'ın halifesi, temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler. Kainatın
tekliğini ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç ama hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din var olmuş. O din Hanif dini. Hanif dini tek Allah'a dayalı bir dindir. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece bir tek din vardır. O dinden başka din hiç olmamıştır. Bizi ilk defa dinleyenler o zaman diyebilir ki, peki ne demek oluyor bu Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık? Sevgili kardeşlerim, aslında bunların ortaya çıkması şeytanın bütün insanları birbirine düşüren bir korkunç tuzağıdır. İblis ne ister sevgili kardeşlerim? İblisin istediği şey açık ve kesindir. O, biz insanların en büyük düşmanı olan biz insanların mutsuz olmasını ister. İstediği şey sadece budur. Mutsuz bir dünyada insanlar huzursuz ve sıkıntı içinde yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, insan için söz konusu olan şey bu mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. Allah bütün insanları bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef mutluluktur. Herkesin mutlu olmasını ister. Din Allah-u Teala tarafından bunun için konmuştur. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği mutluluk hedefine insanları ulaştırabilen bir tek vasıta vardır. O dindir. Her şeye muktedir olan Allah-u Teala halledemeyeceği hiçbir problem olmayan Allah-u Teala insanları serbest iradeleriyle yaratmış. Kişi serbest iradesiyle dilediği gibi yaşayacak ama bilecek ki yaşantısının dilediği şeyi yapmanın bedelini mutlaka ödeyecektir. Ya her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek, sonsuz bir cennet hayatının sahibi olacaktır ya da tersi olacaktır. İnsanlara zulmedecektir, evvela kendisine zulmedecektir insanlara zulmettiği zaman ve hedefini cehennem olarak tayin edecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde yaşayacaktır. İşte iki tane seçenek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk varken mutsuzluğu tercih edenlere hayretle bakmamız lazım. Neden? Allah Teala insanı yaratmış, kainatın en üstün varlığı ve bütün meleklere demiş ki onun önünde secde edin. Ona hayat verdim, ona ruhumdan üfürdüm.
Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine Allah ruhundan üfürdü. Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra ona işitme, görme ve idrak etme hasıllarını, fuatler verdim diyor. İşte o hastalarla mücehhez olan biz insanlar, Allah'ın mutlu olsunlar diye yarattığı mahluklarız. Hepimiz için söz konusu o. Allah'ın bizden istediği bir tek şey var. Hepimizin mutluluğu yaşaması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılış sebebimiz belli. Allah'ın en çok sevdiği varlıklar olduğumuz da belli. Ama insanların çoğu mutsuz. Burada bir yanlışlık yok mu? Bütün kainatı Allah'ın uğruna yarattığı ve mutlu olsun diye yarattığı insana da verilen bu mahluk mutsuz, Allah'ın yaratış gayesine ters düşen bir hüviyette. Arkasında ne var? Arkasında insanın serbest iradesi var. Bugün dünya üzerinde her tarafta harpler var. Ve konunun gerçekten hüzün verici tarafı, bu savaşlar ayrı dinlerin savaşları. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında savaşlar, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar, ama hep savaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani son peygambere kadar olan zaman parçasında başka bir din hiç oluşturmamış. Şimdi bu muhtevada tek bir dinin varlığını, hep tek bir din, o Allah-u Teala'nın dininde tek bir din olduğunu nereden anlıyoruz? Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Adem Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı Hazreti Nuh'a da ulaştırdık. Öyleyse Hazreti Nuh'a kadar geçen devre içerisinde ne kadar peygamber gelmiş geçmişse hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de, yani sen ve sahaben için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Allah Teala ikinci bir şeriat, ikinci bir din hiç indirmemiş. Hazreti Nuh'a kadar geçen bütün peygamberler için aynı dini yaratan Allah Teala, Hazreti Nuh'tan itibaren
son kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen devrede de hep aynı dini ayakta tutmuş, aynı dini insanlara o dinin mensubu olsunlar diye indirmiş Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bundan sonra diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde niçin indirmiş dini? Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Ne demek bu? Yani şu ezelden beri gelen, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen o din var ya, o din tek bir dindir. O dine tabi olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlardır. Kim o dinin dışında kendi kendine dini icat ederse, o insanlar, o tek dinin müntesipleri olamazlar. Onun ötesinde bir dizaynları vardır.

Sevgili kardeşlerim, her halükarda bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. Burada Allah-u Teala'nın dini ayakta tutun diye, yani o tek dinin müntesibi olun diye, sadece o dini yaşayın diye indirdik diyor onu. Hep fırkalara ayrılmayın diye diyor. Hadi bakalım gelin, acaba Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın deyince neyi kastetmiş? Bakalım beraberce şu konuya bir göz atalım. Allah-u Teala bu dinin, yegane dinin, kainatın yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif, teslim olmak anlamına geliyor Hazreti İbrahim'in dininde. Gerçekten bu din ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve de müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Yani Allah Teala tek bir din koyuyor ortaya ama insanlar kendi kendilerine din icat ediyorlar ve dinlerinde fırkalara ayrılıyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların dinlerinde fırkalara ayrılmasına bakıyoruz. Allah Teala'nın hiç istemediği bir şey. Hep bir tek dinden bahsediyor Allah Teala. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama insanlar 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Tek din müessesesi böylece yara almış durumda. Çeşitli standartlarda zülmani veya rabbani inanç biçimleri 72 tane farklı görüş ortaya koymuş, farklı tatbikat ortaya koymuş. 72 ayrı din anlayışı, inanç anlayışı. Fakat Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor: ey Allah'ın Resulü, kaç fırka diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki 72 diyor. Affedersiniz, 73 diyor. 73 fırkadan bahsediyor. Ama bugün fırkaların sayısı tespit edilmiş durumda. Çok kuruluş tarafından tespit edilmiş durumda. 72'ye ulaşmışlar en son. 73. fırka, bu 72 birbirinden değişik din gruplarının içinde Allah'ın
o tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a inanmayı ifade eder. Vahdet. Bu tek Allah'a inanmanın yanında insanların din tatbikatını içeriyor. Tek Allah'a inanmak vahdet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka teşkil etmek, bu tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tek bir grup. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve üçüncü faslı, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din müessesesi bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın ortaya koyduğu din standartları içerisinde dinler müessesesi hayır yok. Dinin kendisine özgü, kendisine has özellikleri var sadece ama tek dinin. İşte insanlar ikiye ayrılıyor. Bu dini yaşayanlar onlar hanif. Yaşamayanlar, hanif olmayanlar. Bu Hazreti İbrahim'in dini, hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandığı sualinin cevabı kesinlikle evettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. İşte bu müessese çok açık bir şekilde konuyor ortaya Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala buyuruyor ki Habibim kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de Allah Teala insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Allah ezelden ebede kadar bütün insanları hanif fıtratıyla yaratacaktır. Hanif dininin dışında ikinci bir dini de hiçbir zaman vücuda getirmeyecektir diyor Allah Teala. Sadece hanif dini olacaktır, tek bir din olacaktır kıyamete kadar. Ve bütün insanlar da sadece ve sadece bu dini yaratabilecek olan özellikle yaratılacaklardır. İşte sadece bu dini yaşayanlar mümindirler. Tek dini yaşayanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki
Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İşte o müminler, hanif olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte değildir. Kurtuluşa ulaşan, Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Onun için Allah Teala ayet-i kerimenin devamına yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin devamına şöyle bir ifade eklemiş. Senin söylediğin sözler müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Kim müşrikler? Dinde fırkalara ayrılanlar. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve böylece tek bir fırkanın içinde olun. Demiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ve o tek fırkanın içinde olun. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu tek fırka müessesesi o fırkanın dışında olanların şirkte olduğu sonucuna ulaşıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun, o tek fırkada toplanın. Yani tevhid akidesine çağırıyor herkesi. Müşriklere kendi elindekiyle çeşitli gruplara ayrılmış olup da 72 gruba ayrılmış olup da kendi elindekiyle ferahlananlara bu söylediğin söz ağır geldi diyor Allah-u Teala. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de çeşitli inanç biçimleri mevcuttu. Onların her biri tek Allah'a inanın. Hepiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için seferber olun. Allah'a ruhlarına ulaştırmak için harekete geçenlerin içinde bulunacağı tek bir toplumu oluşturun. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu tarzdaki bir ifade müşriklere ağır geliyor. Hanif dininin temel özelliğinin teslimler olduğu bu ayet-i kerimede, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde birinci teslimi Allah-u Teala'nın açıklamasıyla şekilleniyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu sadece onu kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, başlı başına bir kurtuluştur. Dinin temelini de ruhun Allah'a ulaştırılması olarak Allah-u Teala böylece devreye sokmuş oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırmak konusunda bir garantiyle mücehhez kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte ayet-i kerime açık. Bir defa daha söyleyelim. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan seçtiklerinden aslında çok azı sevgili kardeşlerim. Ama o çok az olan kimler Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bütün bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey Hanif dini adlı bir dini insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar devam ettirmiş oluşu. Ama serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar aralarında her devirde mutlaka anlaşmazlıklara kurban gitmişler. Asırlar boyunca milyonlarca, milyonlarca insan ölmüş. İnsanlar birbirlerini öldürmüşler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ortaya koyduğu sadece bir tek din vardır. O din Hanif dinidir. O din İslam dinidir. İslam dini en mütekamil dindir. Çünkü en son dindir. Bu sebeple Allah-u Teala o dini diğer dinlerin üzerine getirmiştir, tekamül ettirmiştir. Bu sebeple en mükemmel din İslam dinidir diye düşünenler büyük bir yanılgının içindedirler. Dinler yoktur ki İslam dini en çok tekamül etmiş din olsun. Başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde başka bir din hiç olmamış. Hristiyanlık dini, Yahudilik dini, Budizm, Brahmanizm, Taoizm, 72 tane inanç çeşidi, 72 tane hedef tayini hiçbirisi geçerli değil. Sadece bir tek din olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan tek bir din sevgili kardeşlerim. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor ve Kur'an-ı Kerim'de Arapça isim kullanıyor Allah-u Teala. İslam dini diyor Allah'a teslim olma dini. Hanif kelimesiyle İslam kelimesi birbirine tam olarak %100 eşittir. Hanif demek, İslam demek. Hanif dini, Allah'a teslim dini, İslam dini.
Onun için Allah Teala İslam'dan başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Öyleyse şeriatlar yoktur. Yahudilere Allah Teala'nın başka bir şeriatı verdiği, Hristiyanlara başka bir şeriatı verdiği, İslam'a başka bir şeriatı verdiği, bu sebeple dinlerin oluştuğu tezi bütünüyle çürümüştür. Artık böyle bir tez geçerli değildir. Kur'an'ın temel hükümleri gereğince. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey o tek dini Allah'ın bize emrettiği o en güzel standartlarda yaşamaktır. O dini yaşamakla mükellefiz. Hanif dinini. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Hepsi bu kadar. Dört teslim. Bu dört teslim yedi safhada oluşur. Yedi safhada dört tane teslim. 28 basamaklık bir Hanif dini, İslam dini merdiveninde Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. Kişi buna buraya ancak üçüncü basamakta ulaşabilir. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir ve o olaylar karşısındaki davranış biçimini ortaya koyar. Bu da herkesin yapacağı iştir. Ama üçüncü basamağa çıkabilenler sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın ortaya koyması, onun hedefini son derece açık olarak koyuyor ortaya. Bir tek din, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve arkasından ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tecelli eden Allah Teala onlara o insanlar irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsizken onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete getiriyor. Sonra onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını temin ediyor. Sonra da o ayrılan ruhun Allah'a kendisine ulaşmasını temin ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, bana güvenin diyor. Siz diyor bir hiç karşılığında benim üçüncü kat cennetime ulaşabilirsiniz. Sadece bir dilekle bana ulaşmayı dilemenizi istiyorum sizden diyor. Başka bir şey istemiyorum diyor Allah-u Teala. Sadece bunu gerçekleştireceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ve diyor, ben diyor size tecelli edeceğim. Sizin üzerinizde bütün güzellikleri bir bir oluşturacağım.
İrşat makamına karşı kör olan gözlerinizi açacağım. İrşat makamını layık olduğu yere oturtamayan insanların üzerinde tesir icra edeceğim. Ve onları mürşitlerine ulaştıracağım. Sonra da ruhlarını kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Buraya kadar olan devre diyor, benim sorumluluğumda diyor. Ben size ey insanlar söz veriyorum. Kim bana ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o bana ruhunu ulaştırmayacaktır. Ben bu işi kendim göreceğim diyor Allah Teala. O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onların ruhlarını ben kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya konulmuş oluyor. O Allah ki bütün insanları için sadece onları mutlu görmek istediğini söyler ve bir söz vermiş bize. Görev taksimi yapmış. Sizin diyor göreviniz sadece bir dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek kalbinizden sıcak bir duygu olarak, talep olarak bana ulaştığı an, yani kalbinizden gerçek anlamda bana ulaşmayı dilediğiniz talebi bana ulaştığı an sizin için mesele halledilmiştir diyor. Çünkü diyor bundan sonra siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi bana ulaştırıncaya kadar ben sizin her birinizle ayrı ayrı meşgul olacağım. Mutlaka bu dünya hayatını yaşarken size ömür verdiysem yeterli miktarda, 7-8 aylık bir ömür, mutlaka hepinizin ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ama diyor hedefiniz eğer Allah'ın cennetine girmekse, o zaman diyor o konuda hiç tereddüdünüz olmasın. Çünkü Allah'a ulaşmayı diler dilemez birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ulaştıracağım diyor Allah Teala. O zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. 21. basamakta ruhunuz bana ulaşacak diyor. Ve 3. kat cennetin sahibi olacaksınız diyor. Benim size teminatım bu kadar diyor. Hanefler olarak diyor, siz vahdet akidesine sahip oldunuz. Tek Allah'a inanıyorsunuz. Allah'a ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Tek Allah'a inanıyorsunuz. Ve hepiniz bana ulaşmayı dilediniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi oldunuz. Tevhid akidesi. Sonra da ben sizin ruhlarınızı bana ulaştırdım. Böylece teslim de oldunuz. Ruhunuzu bize teslim ettiniz. Bu sizin üçüncü kat cenneti kazanmanızı ifade eder. Bana ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Mürşidinize sizi ulaştırdığımız zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ruhunuzu biz ulaştıracağız kendimize. Ulaştırdığımız zaman da üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bu arada kişinin nefsinin kalbinde afetler %51 azaldığı için %51 afet azalması söz konusu olduğu için kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49'u fazıllarsa %2 rahmetle beraber %51'i oluşturur. Ve o kişinin davranış biçimleri pozitif alan itibariyle negatif alanlardan öteye geçer.
İşte sevgili kardeşlerim, kainatın tek dini bu dindir. Yahudilerin dininden de daha öncedir. Hristiyanların dininden de daha öncedir. İslam'dan da daha öncedir. Ve üç dinin aslında Allah-u Teala'nın emirleri ve nehirleri cephesinden birbirinden hiçbir farkı yoktur. Ama şeytan insanları farklı dinlerin mensuplarıymış gibi onlara göstererek gruplara ayırmış ve birbirine düşman kılmayı başarmıştır. Ama artık hakikati öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Ayetlerle birlikte öğrendiniz. Başka bir din hiç olmamış. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

Ciao a te. الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sözlerimize başlıyoruz. Konumuz Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek. Belki şöyle söylemek de mümkün. Allah'a abd olmak ve abid olmak. Abd, kul demektir. Ama abid, ibadet eden demektir. Kul, zaten Allah'a ibadet eden bir kişidir her halükarda. Ama birbirinden o kadar farklı hüviyetleri var ki, dindeki kavram kargaşası bu muhtevayı mahvetmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, abd bir insanın vasfıdır, sıfatıdır. Allah'a kuldur o. Kişinin ismidir. Kur'an'da Allah'ın kulu var, tağutun kulu var. Açık bir şekilde abd olarak yer almış Allah'ın kulu da, şeytanın kulu da. Ama abid, ibadet eden demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, zikir yapan kişi. Zikirle beraber, İslam'ın beş şartı arasında bildiğiniz gibi zikir yok. Zikirle beraber Allah'a abd olmak da unutulmuş sevgili kardeşlerim. Abd olmakla abid olmak arasındaki fark unutulmuş ve nerede abd kelimesi geçerse o kulluk eden anlamına, ibadet eden anlamına kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, abd Allah'ın kulu demektir. Allah'a kul olmaksa herkesin haddi değildir, harcı da değildir.

Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Birinci kulluk, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Allah'a ibadet eden kişi ibadet ediyor diye Allah'a kul olamaz. Allah'ın kulu, kim Allah'ın kuluysa mutlaka cennete girer. Herkes Allah'ın kulu olamaz. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye Allah'ın kulu olmaları mümkün değildir. Allah'ın kulu olmak bir şartla gerçekleşir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse sadece o Allah'ın kulu olabilir. Dilemeden, Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O ömür boyunca şeytanın kulu olarak kalacaktır. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim bu konuda? İşte Bakara suresinde Allah Teala 257. ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah, amene olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar tağutun dostudurlar. Ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır. İşte buradaki birinci faktör, ameni olmak insanı Allah'ın kulu yapan temel faktördür. Sadece ameni olanlar Allah'ın kulu olabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Sadece Allah'ın kulu olmak şerefine erenler cennete girebilirler. Ve Allah'ın kulu olmak bir tek dileğe vabestedir. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiyi mutlaka Allah'ın kulu yapar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutlak olarak Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir. Dediği an. İşte şimdi, abd kelimesiyle abid kelimesinin birbirine karıştırılmadığı ve abdın Allah'ın kulu olarak değerlendirildiği ayet-i kerimeye geliyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enâbu ilallâhi febeşşir ibadî. Zümer 17'de Allah Teala böyle söylüyor sahabe için. Diyor ki onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Onlar tağuta kul iken tağutun kulu olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

kıldılar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için, Allah'a münip oldukları için, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müniptir. En iyi bir kelimesiyle ve en iyi bir ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilemek sebebiyle onların kul olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Kullarımı müjdele diyor. Ayet-i kerime son derece kesin olarak bütün sahabenin tağutun kulu olduğunu söylüyor baştan. Bellezi neştenibut tağute en yabuduha. Onlar tağuta kul olmaktan, abd olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. İçtinab etmek, kaçınmak, sakınmak ve kurtulmak demek. İçtinab ettiler, çekindiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan çekindiler, kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Çekindiler, kaçındılar. Niçin? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulabilirler. Allah'a kul olabilirler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Lehümül büşra, onlar için müjdeler vardır. Febeşir, öyleyse müjdele ibadi, kullarımı diyor Allah-u Teala. İbadet edenleri demiyor, kullarımı müjdele diyor. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine önemli bir kavram kargaşası ki, kişiyi cennete veya cehenneme götürebilir. Sadece bu kavram kargaşası tek başına. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. Bir insanın Allah'a namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi, İslam'ın 5 şartını yapmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu 5 şart zaten İslam'ın 5 şartı olarak Kur'an-ı Kerim'de yeterli bir seviye ifade etmez. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik de olmazsa olmaz şartıdır Kur'an-ı Kerim'in. İslam'ın 7. şartı zikirdir. Unutulan ve önemsiz sayılan, İslam'ın 5 şartının yanında o kadar önemsiz sayılan ki, ne 32 farzda, ne 54 farzda yer almamıştır zikir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın başına nasıl çoraplar örüldüğünü, nasıl bir tuzak kurulduğunu çok açık bir şekilde anlatır. İslam'ın standartlarına, bugün kullanılan standartlarına bakmak. Sevgili kardeşlerim,
muhtevaya baktığımız zaman 32 farz, 54 farz. Bunlar dinimizin bugün kullanılan bütün bölümünü içermesi lazım. Aslında içeriyor diyebilir miyiz? Evet, insanların büyük kısmı bu 32 farzla 54 farzın, özellikle 54 farzın tabii farklılıklar orada, eksiklikler kısmen giderilmiş. İslam'ın bütününü kapladığı zannediliyor. Bu farzların olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilemeyen insan abd olamaz. Herkes abittir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, özellikle abid olmak, namaz kılmakla kendisini belli eder. İbadetin en büyük faktörü, insanı günde beş vakit değil, yedi vakit meşgul edecek olanı, namazdır. Namaz dinin direğidir. Namazın ötesinde, madem ki konumuz abd ve abid müessesesi, Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek müessesesi, ibadetin muhtevasına baktığımız zaman, bütün insanlar için şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. İblis, İslam alemini darmadağın etmiş, mahvetmiş. Sadece bir tek Allah'a ulaşmayı, dilemeyi bu başlangıçtaki temel şartın içine koymamak suretiyle, katmamak suretiyle insanları cehenneme kesin olarak mahkum etmiş iblis. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalacaktır. Ama o kişi bir abittir. İslam'ın beş şartını yerine getiren kişi namaz kılar. Oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ve namaz kıldığı sürece o abittir. İbadet eden birisidir. Ama abd değildir. Abd olması mümkün değildir. İşte Allah Teala'nın sahabeden verdiği misal, sahabe tağutun kulu iken Allah'a münaki olmayı dileyerek Allah'ın kulu oluyor. Yani Allah'a abd oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sahabeye bakıyoruz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan, temelini oluşturan yedi safhanın yedisi de farz. Ve bütün sahabe yedi safhanın yedisini de gerçekleştirmişler. Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın kulu olamaz. Ama o kişi oruç tutuyorsa, namaz kılıyorsa, ibadetlerini yapıyorsa o kişi bir abittir. Hiç kimse o kişi abid değildir diyemez. O kişi abittir. Ama o ibadet eden kişi, ibadetlerini yapan Allah'a ibadet eden kişi ab olamaz. Sadece abittir. Öyleyse
Allah Teala'nın ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun.

Allah insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a abd olsunlar diye yarattığı ifadesine bakın. Abdün kelimesinde Allah Teala'nın ifadesi kulluk etmeyi de içeriyor. Burada açık ve kesin bir şekilde bir vaka ile karşı karşıyayız. Allah'ın kulları Allah'a ibadet edenlerdir tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala evvela ibadet zevkini oluşturur. O kişi namaz kılarken büyük sevinç içindedir. Zikir yaparken büyük sevinç içindedir. İbadetlerin hepsini yapar. Allah'a başkalarından çok daha fazla ibadet eder. Allah'ın yolunda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seyri sülük isimli yoluna girmeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu insanları Allah Teala'nın Allah'a abd olmaları için veya abid olmaları için cinleri ve insanları yarattın demesindeki ifade iki manaya da gelebilir. İkisi de geçerlidir. Ama asli unsur bir kişiyi cinnetten kurtaracak olan unsur o kişinin ibadet etmesi olsaydı o zaman İslam'ın beş şartı herkesi kurtarırdı. Ama Allah Teala'nın insanları kurtuluşa ulaştırdığı noktaya bakıyoruz. O abid olmakla değil, abd olmakla mümkün. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a abd olmuşlar, abid değil. Ve beşir, ibadi diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa kim bunun aksini iddia edebilir ki? Ayrıca dinimizin önce Yahudilerin dinlerini kaybetmesinden, sonra Hristiyanların dinlerini kaybetmesinden, daha ötedeki bugüne yaklaştıkça geçen devirler, başlangıçta bütün boyutlarıyla insanları kul eden bir dizayn içinde olan İslam'ın bir süre sonra kurtarıcı hüviyetini kaybettiğini görüyoruz. Ne vardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Namaz kılmak vardı, oruç tutmak vardı, zekat vermek vardı, hacca gitmek vardı, kelime-i şehadet getirmek vardı. Hepsi vardı. Ama buna ilaveten Allah'a ulaşmayı dilemek vardı ve zikir vardı. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacak olan bir hüviyete sokanlar ve bunun yeterli olduğunu yalnız zannetmekle kalmayıp iddia edenler
milyonlarca insanın cehenneme girmesinde üzerlerine vebal alanlardır. Ve bu konu Allah'ın bugünkü öğretisinin mimarı olan bizim nezdimizde cinayetten daha ağır bir cürümdür. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, bu kavram unutulmuş olduğu için cehenneme doğru gidiyorlar şu anda. Ve biz bütün gücümüzle onlara anlatmaya çalışıyoruz ki ne kaybedersiniz diyoruz. Sadece bir dilek, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sizden Allah'ın istediği şey bu kadar. Bunu yaptığınız zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir diyoruz. Ayetlerle ifade ediyoruz. İspat ediyoruz. Herkesin cehenneme doğru gitmekte olduğunu. Oysa ki sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin herkesi cehennemden kurtaracağını ispat ediyoruz. Ve insanlar duvar gibi sessiz. Din öğreticileri, omuzlarınızda şu anda dünyanın en büyük vebali var. İslam dininin öğreticileri. O insanların cehenneme gitmesinin arkasında, sizlerin cehenneme gitmenizin arkasında sadece bir tek sebep var. Sizin bu konuya yeterli boyutlarda eğilmemeniz, incelemek gereğini duymamanız. Bu bir fitnedir. Ve Allah Teala diyor ki fitne katilden beterdir. Bir insan en nihayet bir kişiyi öldürür, iki kişiyi öldürür, 10 kişiyi öldürür. Ama fitne bütün bir toplumu cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, şu anda fitne dünyayı tehdit ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakikatlerini ifade ederken Allah Teala diyor ki onların arasında da diyor kitap sahiplerinin hepsi birbirine eşit değildir diyor. Onların arasında da gece gündüz namaz kılanlar, zikir yapanlar var diyor. İbadetlerini sizin gibi sürdürenler var diyor. Sana bu ayetler geldikçe gözlerinden kanlı yaşlar, sevinç gözyaşları akanlar var diyor Allah Teala. Çünkü Hristiyanlarda da, Yahudilerde de çoktan unutulmuş temel emirler. Namaz unutulmuş, zikir unutulmuş. Zikir, sevgili kardeşlerin, namazdan daha büyük bir ibadettir. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, اُتْلُ اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bu ikisinden de daha büyüktür diyor. 3 tane zikir saymış Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala burada. 1 namaz kıl. 1 Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inin okunması. 2. namaz kılmak. 3. zikir yapmak. Ama zikir diğer ikisinden daha büyüktür diyor. En büyük ibadet
zikirdir diyor Allah Teala. Ve zikir olmazsa İslam yaşanamaz. Hiç kimse Allah'ın üzerimize defaatle farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Zikirsiz böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün değildir. Sadece Allah'ı zikretmek sebebiyle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla ve rahmetle salavat nurları kalbimize ulaşır. Kalbimizde iman kelimesinin üzerine fazıllar ulaştığında karşı çekim güçleri sebebiyle nefsimizin kalbinde fazıllar yerleşir. İşte başlangıçtaki herkesin kalbine kolayca inebilen %2 rahmetin ötesinde asıl fazılların gelip %7 defa %7, %49 yerleşmesi lazımdır ki ruh zemin kattan Allah'a kadar olan yolculuğunu her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademelerinde aşsın ve Allah'ın zatına ulaşsın. Allah Teala defaatle vuslatı üzerimize farz kılmış. Ve zikirsiz nefsin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Nurlar gelmese nefs tezkiyesi yok. Yoksa hidayet de yok. Dinin temel faktörlerini toplum unuttuktan sonra da asırlar boyunca tasavvufu yaşayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı aynen yürütmüşler. Onlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe, ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Arkasındaki en büyük ulaştırıcı faktör zikir. Zikir yoksa seyri sülük yok. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyleyse böyle diyen Allah Teala zikrin Allah Teala'nın farzı olduğunu, az zikrinde, günün yarısından daha çok zikrinde, daimi zikrinde farz olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha fazla zikrin farz olduğunu söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Ya eyyüellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amen olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Kim Allah'ı günün yarısından daha çok zikrederse onlar zahit olurlar. Allah'a dünyadan daha fazla değer verdiklerini 12 saatten fazla her gün zikir yaparak ispat ederler Allah-u Teala'ya. Her an içlerindeki ses Allah kelimesini tekrar eder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daimi zikirde farz. Allah Teala buyuruyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala.
Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ve bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala'yı devamlı zikretmemize farz kılmış. Aradan 14 asır geçmiş sadece. Bugün tatbikata bakıyoruz. Üniversitelerde öğretilen din öğretimine bakıyoruz. Ve korkunç bir tuzağa düşürüldüğümüzü görüyoruz. Zikir, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayan, insanların ruhunu nefs tezkiyesiyle sağlayan Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücutların nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlayan daimi zikir ve arkasından tesbih, daimi zikrin ötesi, iradi yapanın dışında Allah kelimesini o kişinin iç dünyasında devamlı tekrar etmesi. Sünnetullah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği tesbih. Sevgili kardeşlerim, şimdi olay buysa Allah Teala zikri farz kılmışsa, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe zikri daime ulaşmışlarsa ve ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerse ve bugün biz insanlar İslam'ın 5 şartıyla amel ederek İslam aleminin kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsak ve biz bu hakikatleri söylemekten dilimizde tüy bitmesine rağmen bu hakikatler insanlar tarafından benimsenmiyorsa, gözlerimizin önünde her ölen kişi cehenneme doğru bir yolculuk yapıyorsa, bunun ızdırabını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan ne kadar üzüntü duyduğumuzu. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmakla vazifelendirildik. Ve zikir kurtuluşunuzun bel kemiğidir. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Şeytanın bizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü farkında mısınız? Sevgili kardeşlerimiz, bizi dinleyenler, izleyenler, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunun farkında mısınız? İnsanlar dinlesinler demiyoruz. Dinledikten sonra bir tahkik etsinler söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den. Bakalım hepsi doğru mu? Söylediklerimizin hepsi doğru mu? Kur'an'da hepsi var mı? Yetmez. Evvela bunu tahkik edeceksiniz. Söylediklerimiz hep Kur'an ayetleriyledir. Açık bakacaksınız o Kur'an ayetlerine. Orada var mı söylediklerimiz? Göreceksiniz ki hepsi var. Ondan sonra örnekleri nereden veriyoruz? Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın emirlerini birlikte veriyoruz. Ondan sonra da o emirlerin bizim sizlere lanse ettiğimiz, açık bir şekilde Allah'ın bize öğrettiği, size mutlaka öğretmek mecburiyetinde kaldığımız o emirlerin Kur'an-ı Kerim'de evvela var olduğunu ispatlıyoruz size. Yeter mi? Yetmez. Bir şey daha ispatlıyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesinin bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz.
Sevgili kardeşlerim, onun ortası evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşad oldular. İradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edildiler Allah Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu hakikatlerin İslam aleminde kabul edilmemesi ve insanların, din öğretenlerin sözlerimizi, söylediklerimizi incelemek zahmetine dahi katlanmaması sadece bizim ülkemizde 60 milyon insandan fazlasını şu anda cehenneme doğru götürüyor. Bu korkunç bilançoyu hangi vicdanı sızlamayan insanlar böyle olduğunu bile bile gözlerini kapatarak insanlara Allah'ın hakikatlerini ulaştırmazlar. Bunu idrak etmek bizim için mümkün olmuyor. Bu nasıl bir vicdan anlayışıdır ki gözlerini kapatıyor din adamlarımız, onlar diyorlar, cehenneme gitsinler. Bu manaya gelmiyor mu? Sevgili kardeşlerim, her geçen gün hüznümüz büyüyor. Hakikatleri bildiğimiz halde her ölen kişinin bu hakikatin bilincinde olmadan ölmesi sebebiyle sadece bir tek dileği dilemediği için, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gideceğini bile bile yaşamak, bunun nasıl bir hüzün olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, İktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sadece bir tek sebep, Allah'a mülaki olmayı dilememek. Elbet hakikatlerin bütün boyutlarıyla ortaya çıkacağı günlere geleceğiz. O zaman bütün dünya bir sülh ve sükun dünyası olacak. Ama ya o günlere ulaşana kadar bizim din adamlarımızın söylediklerimizi inceleyip de doğruyu anlaması ve başkalarına anlatması noktasına kadar ölecek olan milyonlarca insan, onların vebali bu konuda söylediklerimizi incelemeyen din adamlarının
üzerinedir. Allah taksiratlarını affetsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Gene hüzünle kapatıyoruz bu konuşmayı. Gözümüzün önünde hep cehenneme doğru yol alan milyonlarca insan var sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan, dünyadakiler ve özellikle bizim ülkemizdekiler. Ve insanlar, din adamları da dahil olmak üzere cehenneme doğru gidiyorlar. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi o tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu kılmasını ve Allah'ın cennetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir muhteşem nimeti diye değerlendiriyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yusuf suresinin 90. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e inneke le ente Yusuf. Kale ene Yusuf. Yusuf'u. Ve haza ahi. Kad mennallahu aleyna. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. Kelimelere geçiyoruz. Galu dediler ki e inneke gerçekten sen misin? La ente Yusuf, mutlaka sen Yusuf'sun. Kale dedi, ene Yusuf'u, ben Yusuf'um. Ve haza ve bu, ahi kardeşim. Kat andolsun ki, mennallahu. Allah nimetlendirdi aleyna bize. Nimetlendirdi, nimet verdi. Aleyna, bizim üzerimize, bize. İnnehu, muhakkak, çünkü, men yetteki, kim takva sahibi olursa, ve yasbir ve sabrederse, fe innallâhe, o takdirde, muhakkak ki Allah, la yud'iu ecre, karşılığını zayi etmez, boşa çıkarmaz. El muhsinin muhsinler ecrel muhsinin muhsinlerin ecri mükafatı karşılığı ücreti ve cümleciklere geçiyoruz. Galu e inneke gerçekten sen misin dediler. La ente Yusufu. Mutlaka sen Yusuf'sun. Kale ene Yusufu ve haza ahi. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Kat mennallahu aleyna. Allah bizi nimetlendirmiştir. İnnehu men yetteki ve yasbir. Çünkü kim takva sahibi olursa ve sabrederse fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. O takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve cümlelere geçiyoruz. Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi.
Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez.

Yusuf'un sorusu üzerine siz Yusuf'a ve cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine Bünyamin'e yaptığınız hataları hatırladınız mı diye sorduğunda kardeşleri böyle bir cevap verdiler. Anladılar ki o Yusuf ve gerçekten sen misin? Sen Yusuf musun dediler. Ondan sonra da baktılar ki daha yakından bakınca kardeşlerini tanıdılar. O da ben Yusuf'um dedi, bu da kardeşim. Ve böylece Yusuf kardeşleriyle buluştu ve şuurla birbirlerini tanıdılar. Artık Yusuf'la kardeşleri beraberdiler. Şimdi ayetteki kim takva sahibi olur ve sabrederse müessesesi var. Ve muhsinlerden bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki takva 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amenular takvasının sahibi oluyoruz. 3. basamaktayız. Allah'ın bize verdiği 10 insanlığa irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman kalbimize iman yazıldığı için mümin oluyoruz. Müminler takvası. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. Ve ruhumuz meava, sığınağa sığınıyor. Meava sığındığı için evvap oluyoruz. Yani sığınağa sığınmış, ruhumuz Allah'a sarılmış, Allah'ın zatında kaybolmuş, yok olmuş. Bu Allah'a sığınma müessesesi.

Bu üçüncü takva. Evaplar takvası. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturduğumuz zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz ve muhsinlerden oluyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Ve bunu hanif olarak yapmıştır diyor daha sonra da. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslim eden muhsindir. Ama Allah Teala daha sonraki kademeler içinde muhsin kelimesini kullanıyor. Öyleyse muhsin aslında ahsen olan anlamına geliyor. Fizik vücudu ahsen olan, nefsi ahsen olan, daha sonra iradesi ahsen olan kişi, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman böylece hepsi muhsinler standartları içinde oluyorlar. Demek ki dördüncü takva muhsinler takvası. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. O zaman da muhlis oluyoruz. Muhlisler takvasının sahibi oluyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz 21. 22. basamakta. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz 25. basamakta. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz 27. basamakta. Muhlisler takvasının sahibi oluyoruz. Veya ahsen takva diyor Allah Teala. Daha sonra fizik vücudumuzu nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşıyoruz. Yani kalbimizdeki müzeyyen olma konusu tamamlanıyor. Ve burası azim takva. Hakka tukatihi takvadan evvelki bir hakkın takvadan evvelki son takva. Evvelkilere göre azim en büyük takva. Çünkü burada kişi salah makamının sahibi artık. Ve nihayet irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Hakka tukatihi takva da deniyor adına. Bir hakkın takva da deniyor. Hakkul yakin takvası da deniyor. Yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Öyleyse burada Allah Teala kim takva sahibi olur ve sabrederse diyor. Sabrın mutlaka devreye girdiği yer, eğer kişi sabrın sahibi olmuşsa Allah'a göre, gerçek anlamda bir sabrın sahibi, mutlaka irşat makamının sahibi kılınmıştır. O, Allah'ın öğretisinin sahibidir. Hangi açıdan sahibidir? Bir hakkın takvaya ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman
O Allah'ın kendisine verdiği emrin dışında hiçbir şey yapmayacağı için sadece Allah'ın iradesiyle verdiği emirlerle hareket edeceği için başkalarına davranışlarında onları münkerden nehyetme ve onlara marufla emretme yetkisinin sahibi kılınır. Eğer kendi iradesi devrede olsaydı bu noktaya ulaşamayacaktı. Allah'ın iradesine tabi olduğu andan itibaren artık sadece Allah'ın hükmüyle hüküm verir. Allah ona ne yapması gerektiği konusunda devamlı

Secde 24'te Allah Teala devrin imamından bahsediyor. Diyor ki ve cana minhum eymeten yetune bi emrina lemma saberu ve kanu bi hayatina yukinun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları kıldık. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'ya. Yusuf suresinde burada Yusuf'un kimliği çıkıyor ortaya. Yusuf, irşat makamının sahibi olmuş. Sabrın sahibi olmuş ve takva sahibi olmuş. Öyleyse daha sonraki ayette göreceğiz ki Allah-u Teala ona başka bir mucizeden de bahsediyor. Gömlekle alakalı bir mucizenin de tahakkuku için önceden haber veriyor Allah-u Teala olayı. Yusuf da kardeşlerine onu söylüyor. Yusuf'un gömleğiyle alakalı. İşte Yusuf suresinin 90. ayet-i kerimesi burada tamamlanıyor. 91. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekat aserekel Allahu aleyna ve in kunna le hatiin. Kalu dediler ki tallahi Allah'a yemin olsun lekat andolsun ki aserekallahu Allah seni asere ke Allah'ı Allah seni tercih etmiştir. Aleyna bize ve in künna ve in künna biz olduk lehatîn kasten günah işleyen günahkarlar olduk.

Bu cümleciklere geliyoruz. Kalu tallahi. Allah'a yemin olsun dediler. Lekat aserek kal aserek Allahu aleyna. Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış. Ve in kunna lehatiine. Ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk.

hatain, hataların sahibi olmak. Hata, yapılan yanlışların adı hatain, hata sahipleri, yani kasıtla hatayı yapanlar. O zaman cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette günahkarlar, yani kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler.

Öyleyse kardeşleri Yusuf'un neden öyle yaptığını da öğrendiler. Neden Bünyamin'i alıkoyduğunu, aslında Bünyamin hırsız olmadığı halde onu neden orada alıkoyduğunu da böylece anlamış oldular. Ve hatalarını kabul etmeleri de onların lehine bir olay. Binbir dereden su getirip kendilerini haklı çıkarmaya çalışmamışlar. Ve açıkça suçlarını itiraf etmişler. Bu da bir güzellik olarak çıkıyor Yusuf'un karşısına. Kardeşlerinin çok değiştiği, bir güzelliğe ulaştığı gibi hatalarını idrak etmelerinden sonra artık bir daha yapmamaları gibi bir sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor Yusuf. Ve 92. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale la tesribe aleykumul yevm yâfirullâhe lekum ve huve erhamur rahimin. Kelimeler. Gale dedi ki, la tesribe, kınama yoktur, suçlama yoktur. Aleykum el-yevme, bugün size, yâfiru Allahi, yâfur Allahi, Allahu, Allah mağfiret etsin. Lekum, siz, sizin için, ve huve ve o, erhamur rahimin, rahim olanların en çok rahmet edenidir. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri tanıyınca ona yaptıklarından utandıklarını söylediler. Hazreti Yusuf da onlara dedi ki 20 dirheme satılan bir köle nasıl oldu da bu yüksek mevkiye geldi diye kendisi hakkında dedikodu yapıldığını söylüyor kardeşlerine. Fakat şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberin torunu olduğunu öğrendiler diyor. Ve onların da sözleri ve tavırları değişti diyor bu olaydan sonra kardeşlerine. Yusuf suresinin 93. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeshebu bi kamisi haza fe elkuhu ala veçi ebi yeti basira ve tuni bi ehlikum ecmain. İshebi, götürün, gidin. Kamisi, benim gömleğimi götürün. Gömleğimle beraber gidin. Haza, bu. Fe, o zaman. Elkuhu, onu atın. İlka edin, sürün, ala, ona, veçi ebi, babamın yüzüne, veçine, yeti, gelir,
basiran, basiret, gözün görme hassası. Ve tuni, ve bana getirin, bi ehlikum, ailenizi, ecmain, hepsi tümü, bütün ailenizi bana getirin. Şimdi cümlecikleri geçiyoruz. Yeshebu bi kamisi haza. Bu gömleğimi götürün. Ve elkuhu ala veci ebi. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Ye'ti basiran. Görme hassası gelir. Yani geri gelir. Ve tuni bi ehlikum ecmain. Ve ailenizin hepsini bana getirin. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Bu gömleğimi götürün. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir. Ve ailenizin hepsini de bana getirin. Böylece Yusuf'un bulunduğu yerde, Mısır'da bütün ailenin beraber olması kararlaştırılmış oluyor. Şimdi burada Hazreti Yusuf'un sabrın sahibi olması ve takva sahibi olmasının nereye ulaştığını da görüyoruz. Allah Teala Hazreti Yusuf'a diyor ki, sen bu gömleğini onlara ver. Ve bu gömleği babanın yüzüne sürsünler. Biz onun gözlerini görür hale getireceğiz. Basireti ona iade edeceğiz. Ne demek bu? Bu çok açık bir şekilde Hazreti Yusuf'un devamlı Allah ile tezekkür ettiğini ifade eder. Allah-u Teala'nın onun vasıtasıyla bir mucizeyi gerçekleştirmesi söz konusu. Görmeyen bir insanın gözlerinin açılması olayı. Hazreti Yakup, Allah-u Teala'nın bir nebisi, peygamberi. Allah ile devamlı konuşuyor. Ve gözlerinin kapanmasının bu mucizeyi oluşturmak üzere Allah-u Teala tarafından özellikle gerçekleştirilen bir vaka olduğu neticesine ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın bir nebisinin, Peygamber Hazreti Yakup, gözlerinin kapanması ve sonra da oğlunun gömleğiyle açılması, Cemil Sabr'ın sahibi olması, Allah-u Teala'nın size söylemediği şeyleri bana söylüyor tarzındaki ifadesi, aslında her şeyi zaten Hazreti Yakup'un bildiğini ifade ediyor.

Hazreti Yusuf da Hazreti İbrahim'in oğlu olan Yakup'un oğlu. Yani hepsi Hazreti İbrahim'in torunları. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyordu ki, ya Rabbi benim soyumdan nebiler oluştur. Allah-u Teala müsbet cevap veriyor buna. Ondan sonra Hazreti İbrahim diyor ki, babamı da zalimler bizim ahdimize eremez diyor Allah-u Teala. Demek ki Hazreti İbrahim'in bir peygamber olması, Hazreti Yakup'un bir peygamber olması neticeyi değiştirmiyor. İnsanlar büyük hatalar, peygamber oğlu olsalar da büyük hatalar işleyebiliyorlar. Ama bu olaydan sonra Hazreti Yusuf'un abilerinin değişmeleri söz konusu oluyor. Hazreti Yusuf'un Allah katındaki derecesinin yüksekliği, onun elinden babasının şifa bulmasını Allah-u Teala'nın oluşturması bunu tahakkuk ettiriyor. Allah-u Teala ile devamlı tezekkür halinde oluşu bir vaka, kardeşlerinin bilmediği şeyleri Allah-u Teala'nın vahyettiği kesin. Bir hakkın takvanın sahibi olduğu anlaşılıyor. Ve Hazreti Yusuf bunları söylüyor kardeşlerine. Ayet 94. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma fasalatil i'ru. Gâle ebuhum inni ecidu riha yusufe lev la en tufennidu. Velemma ve olduğu zaman fasalatil iru, fasalati el iru, kafile ayrıldı. Kale dedi, ebuhum, onların babası. İnni, muhakkak ki ben, gerçekten ben, le ecidu, buluyorum, duyuyorum. Riha Yusuf'a, Yusuf'un kokusunu, esintisini, rüzgarını, raihasını duyuyorum. Levla, eğer olmasa, olmazsa, en tufennuduni, bana bunuyor demeniz, bunadı demeniz. Fenet, kişinin ihtiyarlıktan sonra bunamasına fenet deniyor. En tufennuduni, bana bunuyor demeniz olmazsa, yani bana bunuyor demezseniz. Cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma fasalatil iru, ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman. Gale ebuhum, onların babası şöyle dedi. İnni le ecidu riha Yusuf'e. Gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini, yani Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum, diyor.
levla en tüfenni duni, bana bunuyor demezseniz. Ve kafile ayrıldığı zaman, yani Mısır'dan ayrıldığı zaman, onların babası şöyle dedi, yani Hazreti Yakup. Bana bunuyor demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum, dedi. Allah-u Teala esintiyi hissettirerek ve ona vahyederek hakikatleri zaten bildirmiş durumda. Gelen kafilede Yusuf'a ait bir şeyin olduğu, bunun gözlerini açacağı konusu Hazreti Yakub'a Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Ve kokusunu gönderiyor Allah-u Teala. Yani sana seni feraha erdirecek olan bir şey geliyor Yusuf'tan manasına bu. Allah razı olsun. 95. ayet-i kerimede buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi inneke le fi dalaikel kadim. Kalu dediler ki tallahi, Allah'a yemin olsun, inneke muhakkak ki sen, gerçekten sen, lefi içindesin, dalaike, senin dalaletin içindesin. Doğrudan sapman, doğrudan uzaklığın içindesin, dalalet içindesin. El kadimi, eski. Yani eskiden de dalalet içindeydin, şimdiden de dalalet içindesin. Cümlecikler, kalu tallahi, Allah'a yemin olsun ki dediler, inneke lefî dalâikel kadîm, gerçekten sen eski dalâletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Sevgili kardeşlerim, burada can alıcı bir şey görüyorsunuz. Hazreti Yakup bir peygamber, madde bir. Hazreti İbrahim'in oğlu, madde iki. Ve kendi ailesi tarafından dalalette kabul ediliyor. Gerçekten peygamberlerin, nebilerin tevazuu burada çok büyük bir ölçekle karşımıza çıkıyor. Hazreti Yakup'un tevazuu. Beni sakın bunamakla itham etmeyin diyor. Ona diyorlar ki sen hala eski sapıklığın içindesin, dalalet içindesin. Hazreti İbrahim'i hatırlayın. Babasına, ey babam, bana sana vahyedilmeyen şeyleri Allah-u Teala vahyediyor. Bana tabi ol ki seni irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım, diyor babasına. Babası diyor ki, sen beni babalarımın tabi olduğu dinden uzaklaştırmak istiyorsun. Sen muhakkak ki bir büyük sapıklık içindesin, diyor. Ve Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerindeki muhtevaya beraberce bakalım. Cehennemin kapılarında bekleyenler, cehennemin kapıları açılınca oraya kafile kafile ulaşırlar diyor Allah-u Teala. Ve cehennem bekçileri daha cehennemi onları almadan evvel
size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gireceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, sizin gideceğiniz yer cehennemdir diyen sizden nezirler gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi diyor. Ve cevap veriyor oradakiler. Evet, geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ve söylediler. Biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz dedik ki biz seni bir sapıklık içinde görüyoruz, dalalet içinde görüyoruz. Sen dalalette olan birisin. Eğer biz onların söylediğini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı, idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti Allah almış olsaydı, burada cehennemde mi olurdu? Görülüyor ki tüm devirlerde Allah'ın nebileri ve resulleri başka türlü düşünen, asırlarca yaşadıkları yanlışlıkların içinde bocalayan insanlar tarafından hep alayet olarak kabul edilmişler, reddedilmişler. İşte müminin 44 Allah-u Teala buyuruyor, biz resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekiler resullerini inkar ettiler, reddettiler diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın bir nebisine kendi ailesi bunu söylüyor. O zaman bütün resullerin, bütün nebilerin kabul edilmemesinin arkasında hep aynı şeyler var. İnsanların onları reddetmeleri, inkar etmeleri, onlara bir dalalette olan, kendi ölçülerine göre onları dalalette olan birileri saymaları. Oysaki ölçü Allah'ın ölçüsüdür. 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma en ca'el beşiru elkahu ala veçhihi fertedde basira. Kale elem ekul lekum inni a'lemu minallahi ma la ta'lemu. Kelimeler. Fe böylece lemma olduğu zaman enca'e gelmek, elbeşiru müjdeci, elkahu attı, koydu, sürdü, ala veçhihi onun yüzüne, fertedde hemen geri döndü, basira görme hassası. Kale dedi, elem olmadı mı? Ekul ben dedim, söyledim. Lekum size inni gerçekten ben a'lemu biliyorum, bilirim. Minallahi Allah'tan yani vahiy olarak ma'la ta'lemun sizin bilmediğiniz şeyleri. İşte böylece Hazreti Yakup'la oğlu Yusuf arasında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir mucize yaşanıyor. Hazreti Yusuf da bir nebidir, bir peygamberdir. Hazreti Yakup da. Ve cümleciklere geçiyoruz.
Felemma enca el beşiru. Böylece müjdeci geldiği zaman, müjdeleyen geldiği zaman elkahu ala veçihi. Onu, yani Yusuf'un gömleğini onun babasının yüzüne sürdü. Fertedde basira. Görme hastası, basir hastası geri döndü. Hemen geri döndü. O zaman geri döndü. Kale elem ekul lekum. Yakup, ben size demedim mi dedi. İnni a'lemu minallahi. Muhakkak ki ben Allah'tan vahiy alarak, yani biliyorum, Allah'tan biliyorum, yani Allah'tan vahiy alarak biliyorum. Ma'la ta'lemun, sizin bilmediğiniz şeyleri.

cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, yani Yusuf'un gömleğini, onun, yani babasının yüzüne sürdü. Görme hastası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan, yani Allah'tan vahiy alarak biliyorum dedi. Böylece bir mucize vücut buldu. Yusuf'un gömleği babasının gözüne sürüldü ve babasının gözleri görme basiret hastası geri gelerek görmeye başladı. Ve Hazreti Yusuf o zaman, Hazreti Yakup o zaman kendisine Allah'ın vahyettiğini bildirmek suretiyle ben Allah'tan vahiy alarak sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim demedim mi diyor. Yusuf'un kusunu alması, etrafındakilerin kendisine sen bir dalalet içindesin demeleri ve netice Hazreti Yakup'un kokusunu aldığı Yusuf'un gömleğinin yüzüne sürülmesiyle mucize olması ve gözlerinin tekrar basiret hastasının geri dönüşü.

Ve 97. ayet-i kerime: Alo ya ebna ya eba nestağfir lena zunubena inna kunna hatain. Kalu dediler ki, ya eba nestağfir, ey babamız mağfiret dile. Lena bize, bizim için. Zunubena bizim günahlarımız için. İnna muhakkak ki biz. Kunna biz olduk. Hatain bilerek günah işleyenler olduk. Cümlecikler. Kalu ya eba nestağfir lena. Dediler ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri şöyle söylediler. Ey babamız bize mağfiret iste. Günahlarımız için bize mağfiret dile. Ey babamız bizim günahlarımız için mağfiret dile. Ey babamız bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk.

babasının, kardeşlerinin de bir büyük pişmanlık içinde olduklarını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir güzel beraberlik, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusu sona eriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki beraberce bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunu tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklara Allah Teala sizleri ulaştırsın dualarımız ve nabi dileklerimizle. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizler dünya üzerinde sevginin hakim olduğu nadir topluluklardan biriyiz. Bizi birbirimize bağlayan şey Allah sevgisi. Biliyorsunuz sevmek, hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu donelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın yoluna, en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda, mutluluğun arkasında sevginin en büyük boyutta yer aldığını görürüz.
Mutlu olan ailelere dikkat edin. Ailede herkes birbirini sever. Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz, kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi? Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey, sakın sizin ona karşı davranışlarınız, daha evvelki davranışlarınız olmasın. İşte burada durun. Atalarımız dedirmişler, iğneyi kendine batır, ondan sonra çuvaldızı başkasına batırabilirsen batırırsın. Sevgili kardeşlerim, hep soruyoruz. Sevmek varken, mutlu olmak varken neden nefret? Neden mutsuzluk? Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis, şeytan, gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler, davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar, mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına mukabele etmeyeceklerdir.
Sevgili kardeşlerim, nefs rahat rahat herkese kötülük edebilir. Bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa üst standartlarda, o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da nefrete asla ulaşmadan o kişiyi belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmak isterler. Bunun için yaşarlar. Huzur içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmek temel hedefleridir. Dikkat edin ki şeytan sadece nefsinizin afetlerini kullanabilir. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir. O kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar İki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar, Allah'tan vahiy alanlar, onlar başkalarının kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az bir davranış biçiminin sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar.
ruhlarını, beşlerini ve nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı? Onlara kızabilir. Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendine kızanlarda, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını, negatif hastaları Allah sevgiye dönüştürmüştür. Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu dünya gök kubbenin altında bir yaşam yeridir. Bu kubbe deyince gök kubbeyi yani gökleri kastediyor şair. Ve hoşsa da geçmişi düşündüğü zaman oradaki konuşmalar işte onları bir hoş seda olarak yaşamak, geleceğe götürebileceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı tanırsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur.
Son safhada duyduğunuz şey, Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gidince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara içlerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur. Huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır. Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine

kadar 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu bir hayat yaşarsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kime kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse bundan kendileri de üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluğunuz, mutluluk

verdiğiniz an, bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolununsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak. Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır. Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur. Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah Teala'nın neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey, sizden nefret edenleri de
sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100, biri negatif, biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice sıfırdır. Denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır. 100'e karşılık 100. Buna 90'a karşı 110 yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz terazide. Allah Teala insana ruhundan üflüyor. %100 hasret. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil %100 hasret dengeyi sağlıyor. Ama Allah Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki size verdiğim ruh var ya, o emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7, 49, 7 tane gök katı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazlalarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır. Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 kere 7, 49 nur birikimi nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu. Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı 100 ediyordu. Öyleyse Allah Teala başlangıçtaki dengeyi, teraziyi, adalet terazisini
nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi başlangıçtaki %2 yudumlarla beraber ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç, neticede %51 nura karşılık 49 artı 2. %51 eder, geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2, yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan sevgimizin boyutunu sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Chante.
1: El Fatiha me as salavat Allah mesali ala Muhammed. Hocam Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel müstakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Konumuz mu? Konumuz basiret. Basiret neyle alakalı bir konu acaba? Basiret kalple alakalı bir konu. Basiret neyle alakalı acaba? Basiret görme hassasıyla alakalı bir konu. Öyleyse insanların kalpleri var. Başlangıçta bütün insanlar küfür muhtevası içinde kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Başlangıçta bütün insanlar dalalette olarak kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar küfürdedir. İstisna yok. Mühürlü olan bütün kalplerin sahiplerine Allah Teala kafirler diyor. Sevgili kardeşlerim, insanların din öğretimi zamanla felce uğramış. Allah'ın asli unsurları birer birer kaybolmuş dinde, yok edilmiş. Hedefler yok edilmiş ve vasıtalar hedef haline getirilmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Gördüğümüz şeye baktığımız zaman hüzünlenmemek mümkün değil. İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, 12 insanla mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. safha. 7 safhalı bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun adı İslam. Dünya üzerinde birçok üniversitede din öğretimi de var. Ama evvela din ortadan kaldırılmış, dinler oluşturulmuş. Dinler yok. Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda ifade ettiği sadece bir tek din var. Bu 7 safhadan oluşan, 7 safha 4 teslim içerir. 7 safhadan, yani aynı zamanda 4 tane teslimden oluşan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan bir tek din. O tek dinin muhtevası üzerinde insanlara bakıyoruz beraberce ve yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve kalplerine bakıyoruz insanların. Kalplerine. Şuradaki kalplerine. nefslerinin kalplerine. Ve Allah Teala tarif veriyor. Yunus suresi, hayır, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. Bir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bir küfür müessesesi söz konusu. Ve vasıf veriyor. Konumuzla birinci derecede ilgili bir vasıf müessesesi. Hangi karakteristikler küfrü ifade ediyor? Birinci karakteristik, birinci vasıf. Onların kalpleri mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri Allah Teala'nın Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde bildirdiği üzere küfürdedirler. Şimdi bu mühürlü olan kalplerin nesi mühürlü? Bu ayette Allah Teala hastalardan bahsediyor. İdrak hastası ve kalbi mühürlü. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerinin mühürlü olması, idrak hastasının da mühürlü olmasını ifade eder. Sonra diyor ki Allah Teala, onların işitme hastaları, sem'i isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. İşitme hastaları da mühürlü. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde söz konusudur diyor. Görme hastası basar, basarın üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Basar hastası hem bu dünya için geçerlidir, hem uhrevi alem için geçerlidir. Basar hastası hem baş gözlerimizin görmesinde Allah'ın kullandığı bir ifade, hem de kalp gözümüzün görmesinde kullandığı bir ifade.

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Onların diyor basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki hastalardan hareket ediyorsak, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Onlar idrak edemezler. Fıkıh edemezler. Öyleyse bu hastalar üzerinden bir yaklaşım ve kalpteki hasta idrak hastasıdır, mühürlü. İşitmedeki hasta işitme hastasıdır, mühürlü. Görmedeki hasta işitme hastasının adı semi hastasıdır, mühürlü. Görme hastası basar hastasıdır. O da üzerinde gışavet adlı bir perdeyle örtülü. Gışavet diyor Allah-u Teala. Bu insanların yani Allah-u Teala'nın küfürdedirler ismiyle vasıflandırdığı, kafir ismiyle vasıflandırdığı, keferu tarzında ifade ettiği insanların müşterek özellikleri bu. Bir insanın bu vasıflara sahip olması onların kafir olduklarının işareti olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Aynı zamanda aynı hüviyetteki insanlar Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olan insanlar olarak geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Câsiye 23'te Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri yani gizli şirkte olanları Allah'ın yanına bir başka ilah nefslerinin afetlerini ilah olarak getirenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah varken başka bir ilahı ortaya koyanlardır. Ne zaman Allah'ın bir emrine itaat etmeyip de nefslerinin bir afetinin emrine itaat ediyorlarsa, o noktada nefslerinin afetini kendilerine ilah edinmişlerdir. Hevalarını bir nefs, her nefs afeti hevanın bir bölümünü ifade eder. Nefsin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Yani Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkiinde olan Allah-u Teala'yı oradan indirmişlerdir. Nefslerinin o talebini yerine getirdikleri an yerine nefslerinin afetlerinden bir tanesini koymuşlardır ve onu ilah edinmişlerdir. Onun emrine itaat etmişlerdir. Allah'ı devre dışı bırakmışlar, Allah'ın emrine itaat etmemişlerdir. Hevalarının emrine itaat etmişlerdir. Ve devam ediyor Allah Teala. Onları ilim üzere yani onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki kalpleri mühürlüdür. Aynı zamanda kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Fıkıh hassası mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür.
ne gördük? Bunlar dalaleti olanlar. Ölçü, ölçü %100 aynı. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde verilen bütün şartlar burada da aynı. Burada hassalar üzerinden bir tarifle basiret üzere olmayan insanlar tarif ediliyor. Hassalar üzerinden gidilerek tarif. Görme hassası basar, işitme hassası semi, kalbin idrak hassası fıkıh. Öyleyse böyle bir dizaynda 3 tane hassa: görme, işitme, idrak. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir dizaynı var. Diyor ki Allah Teala, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların diyor o insanların, yani bizim cehenneme götüreceğimiz insanların gözleri vardır diyor Allah Teala. Ayının diyor gözleri vardır diyor. Ama o gözlerle görmezler diyor. Yani sadece gözlerle bakarlar ama görmezler. Onların diyor kulakları vardır, azanın diyor. O kulaklarla diyor işitmezler. La yesmeune fiha. Onların diyor Allah Teala kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta diyor hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Bu A'raf 179. Şimdi buradan bir evvelki ayete gider girelim, tekrar buraya döneceğiz. A'raf 178'de Allah Teala diyor ki hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Kimdir hüsranda olanlar? Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanlardan şöyle bahsediyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Bir evvelki ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala müminin 102'de ve neticesini söylüyor 103'te. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Yani seyyiatleri hasenatlarından fazla olanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Dalalette olanlar. Hüsranda olanlar ve dalalette olanlar ve küfürde olanlar aynı ölçülerle veriliyor. İşitme hastaları mühürlü, kalpler mühürlü, gözlerdeki basar hastasının üzerinde kışamet var. Öyleyse bu insanlar kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina kafilun. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar. Yeni bir vasıf, gaflet de ekleniyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Cennete gidecek olanları da Allah-u Teala işaret etmiş. Diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr'ı, asra, zamana yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler insanların hepsinin kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. İlla ellezine amenu. İlla ellezine amenu. İlla ellezine amenu. Ama ameni olanlar hariç. Öyleyse ameni olanlar kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar değil. Tam tersine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte amin olanlar en asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlarınsa Allah'a ulaşmayı diledikleri cihetle gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar takva sahipleridir. Allah Teala diyor ki Müneybine İleyhi ve Yettekun Rum Suresi 31. ayet-i kerime Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların ise Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş. Âl-i İmrân Suresi 15. ayet-i kerime o takva sahipleri ki onların gideceği yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 198 gene takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennetlere gideceği bir defa daha ifade buyurulmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Aslında öyle bir muhteva ki ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve basarasınız kapalı, küfür durumundasınız, dalalette olmak söz konusu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söz konusu. Ne kadar alim geçinirseniz geçinin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar basireti kapalı olanlardır. Basar isimli görme hastasının üzerinde gışavet adlı bir perde bulunanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basarın açılması iki ayrı safha ifade eder. Evvela dünya için açar Allah-u Teala basarı. Görme hastanızı
dünya için açar. Burası dördüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah derhal onu işitir ve görür. Bu talebi, Allah'a ulaşma talebini. Sonuç mu? Bunun sonucu o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala'nın almasıdır. Böylece göz sadece bakma unsuru olmaz. Hicab-ı mesture alınınca içeriye gönderme, yani zihne görüntüyü gönderme imkanı doğar gözün. Ve gözdeki gözün arkasında görmeyi oluşturacak olan asıl sistem, basar hassasının üzerindeki gışaveti de alır Allah-u Teala.

Öyleyse kişinin basireti dünya için açılır. Dördüncü basamak. Burası bu dünyaya zahiri aleme açılan bir basiret müessesesidir. O noktadan itibaren insanlar gözleri olan ve görenler olurlar. Kulakları olan ve o kulaklarıyla işitenler olurlar. Kalpleri olan ve o kalpleriyle fıkıh edenler olurlar. O insanların kalplerinin mührü açılmıştır. İşitme hastalarının üzerindeki mühür de alınmıştır. Kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, üç hassa, üç uzuv. Uzuvlardan birisi gözler, ikincisi kulaklar, üçüncüsü kalp. Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureden bahsediyor. Kulaklardaki vakradan bahsediyor. Kalpteki ikinetten bahsediyor. İşte İsra Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek Allah'tan bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır diyor. Onların kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri tıpkı Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu, tıpkı Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu söylüyor. Ama farklı bir dizaynda uzuvlardan bahsederek söylüyor. Gözleri üzerinde göz kelimesini kullanmamış, gözlerinde hicab-ı mestüre söz konusu, kulaklarında vakra söz konusu, kalplerinde ekinnet söz konusu. Burada uzuvlar geçiyor. Tıpkı Araf 179 gibi. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Üç uzvun neticesi. Onlar hayvanlar gibidirler, hayvanlardan daha çok talanetlidirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Burada bu muhteva bir yerde değişiyor. Nerede değişiyor? Dünyaya açılan bir pencerenin açılmasıyla 5, 6 ve 7. basamaklarda değişiyor. Ne zaman ki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileriz, Allah işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Nefsin şerri emreden hüviyetten ayrılabilmesi, hayrı emreden hüviyete ulaşabilmesi için rahim esmasının üzerimize tecellisi temel şart. İşte Yunus suresinin, affedersiniz, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bununla karşı karşıyayız. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem nefsimi. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esması tecelli Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlıyor ve 3 unsur söz konusu oluyor. Uzuvlar için 3 unsur. Gözlerdeki hicab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinnetin alınması. Hastalar üzerinde 3 unsur, görme hastasının üzerindeki gışavetin alınması, işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, açılması, kalpteki mührün, kalpteki idrak hastasının üzerindeki mührün açılması. İşte ne zaman görme hastamızın üzerindeki gışavet isimli perdeyi Allah-u Teala alırsa, basar hastamız, görme hastamız bu dünyaya açık olarak çalışmaya başlar. Ne olur? Kulaklarımız da ve kulaklarımızdaki işitme hastası da çalışmaya başlamıştır. İrşad makamının söylediklerine kulak vermeye başlarız. Ne diyor hidayetçi? Hidayetçi Allah'a çağırıyor. Diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse diyor, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Ve ondan sonra diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin gözlerinizdeki hicab-ı mesture açılır, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet açılır. İrşad makamının bu sözlerini, bu muhtevayı işitmeden evvel bu kişiler tebliğin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektirdiğini İdrak etmiş insanlar olarak harekete geçmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bunun üzerine söylediğimiz unsurlar teşekkür etmiş. O kişi irşat makamının sözlerini artık manasına varmaya başlamış o sözlerin. İşitiyor. En'am suresi 36. ayet-i kerime, davete sadece işitenler icabet eder. İcabet etmeye başlıyor kişi davete. Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Davete icabet geliyor, irşat makamına ulaşıp tabi olacak. Ve Allah-u Teala kalbindeki mührü alıyor. Mühürle beraber küfür kelimesini alıyor. Artık o kişi kafir değil. Artık o kişi dalalette değil. Ve kalbinin içindeki ihbatı alan Allah-u Teala, küfür kelimesiyle beraber ihbatı alan Allah-u Teala, kalbin içine, kalpteki ekinneti alan Allah-u Teala kalbin içine ihbat koyuyor.
ve kişi idrak etmeye de başlıyor. İrşat makamını artık herhangi bir adam olarak değil, irşat makamının sahibi olarak, mürşit olarak, hidayetçi olarak görmeye başlıyor. İşte bu basiretin ilk adımıdır. Basar hastası basiretin ilk adımında irşat makamını, hidayetçiyi herhangi bir insandan ayırır ve onu hidayetçi olarak, irşat makamının sahibi olarak görmeye başlar. Ve ard arda Allah-u Teala'dan mükafatlar alacaktır bu kişi. Gözlerindeki hicabı mestüre alınmıştır. Görme hastasının üzerindeki kışavet alınmıştır. Basar hastasıdır görme hastasının adı. Ve görme hastası dünyaya, fizik aleme mütealik olarak fizik alem standartlarında açılmıştır. İrşat makamını idrak etmiştir kişi. Hidayetçiyi idrak etmiştir. Dünyaya açılan bir pencerenin sahibidir artık. Gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması da, görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması da dünyaya aittir. Yedinci basamak. Sonra neler oluyor? Allah o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin mührünü Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya, girmeye başlıyor. Ve böyle bir dizaynda kişi zikri hedef alıyor. Allah ona zikri sevdiriyor. İlk perşembe günü mürşidine ulaşmadan evvel, ulaştığı zaman oruç tutuyor ve orucun ona açlık vermediğini yaşıyor. Kişi göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra zikir yapıyor. Kalbe giren rahmet ve fazladan fazl, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbe ulaşan rahmet ve fazladan rahmet nurları kalbe girebiliyor. Fazıllar bu aşamada giremiyor. Ve kalbe giren rahmet nurları kalpte %2 bir yer işgal ediyor kendisine. Ve kalbe iman kelimesi henüz yazılmadığı için daha fazlasının yerleşmesi mümkün olmuyor. Ve kişi zikir yapıyor. Rahmet birikimi, kişinin huşuya ulaşması. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın verdiği imkan, namaz kılarak, hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sormak. Soruyor kişi ve irşat makamına ulaşıyor. Ve soran, irşat makamına ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu kişi? Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış kişi. 12 tane ihsanın arkasından bu kişiye Allah'ın verdiği 7 tane nimetle nefs tezkiyesi başlıyor. Zikir yapınca nefsin kalbine gelen rahmet, fazla salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin içinde yerleşmeye başlıyor. Ve ilk %7 nur birikiminde vücuttan tabiyetle beraber ayrılmış olan ruh birinci gök katına ulaşıyor. Ve 7 defa %7 nur birikimiyle ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Kişi vuslat oluyor. Böyle bir vuslat müessesesinin tahakkuku süresince nefsin kalbindeki aklanma giderek artıyor. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen kesim %2 iken, başlangıçta 0'dı. Rahmet birikimiyle %2 oldu. %2'den, daha doğrusu 0'dan
%51'e kadar ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece Allah'ın evliyası oluyoruz. Bu noktadan sonra muhtemeldir ki kalp gözümüz, kalp kulağımız açılabilir. Fena makamı ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. Beka makamı Allah'ın bize taht ihsan ettiği makam indi ilahide. Züht makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği makam. Yedi velayet makamından üçüncüsü bu. Dördüncüsü ise fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. 25. basamak. Ve mutluluğumuz, dünya mutluluğu, nefsimizin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalmasıyla bütünlenmek üzere ve fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri asla işleyemeyen bir hüviyete sokmuşuz. Arkasından da daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca kalp gözümüz, kalp kulağımız mutlaka açılır. Daimi zikre ulaştığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Öyleyse daimi zikre ulaşmak

zemin katın sırlarının gösterilmesidir. Öyleyse yedi tane özelliğin bir tanesi zemin katın sırlarının bu kişiye gösterilmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, burada basiret unsuru devreye, başka alemlere ait olan bir unsur olarak girer. Yani nefsimizin kalp gözü açılmıştır. Yani nefsimizin kalp kulağı açılmıştır. Sadece bu insan basiret ehlidir. Bu seviyede basiretin gerçek anlamına ulaşmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalp baş gözlerinin üzerindeki kışaveti hicab-ı mestüreyi basar hastasının üzerindeki kışaveti Allah-u Teala alır. Herkes için geçerlidir bu. Ama bu basiretin açılması dünya içindir. Ne zaman ki 26. basamağa ulaşırsınız, daimi zikrin sahibi olursunuz, zikir ehli olursunuz, zikir ehli olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan 7 tane vasıf muhtevası alırsınız. Bunlardan bir tanesi de zemin katın sırlarının size gösterilmesidir. Mutlak olarak nefsinizin kalbindeki gözün açılması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim buna basiret diyor. Kimin nefsinin kalbindeki kalp gözü açılmışsa o bu gözleri açıkken de görür, bu gözleri kapalıyken de görür. Neyi görür? Sadece Allah'ın ona gösterdiği şeyleri görür. Yeter mi? Yetmez. Allah ona gösterdiği şeyler hakkında altıncı basamakta, Ulul Elbab makamında sadece yerlerin melekutunu gösterir. Bu zemin kattaki ana dergahtır. Ana dergahın sırları gösterilir kişiye. Basiretin melekutla kesin bir ilişkisi vardır. Yerlerin melekutu 26. basamakta, 7 kat göklerin melekutu ise 27. basamakta gösterilir. Hepsi tamamlandığı zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu ihlas makamının sona ermesidir. Ama bu noktada kişi basiret üzeredir. Bu basiret kesin bir ölçüdür. Kimin kalp gözü açılmışsa o kişi basiret ehli olur. Allah-u Teala'nın ne zaman kalp gözünü açacağı belli olmaz. İhlas makamından evvel de belki Allah'ın zatında yok olunan fena filan noktasında Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açar. Belki ona taat ihsan ettiği noktada kalp gözünü açar. Belki kişinin zühd sahibi olduğu zaman, zahit olduğu zaman kalp gözünü açar. Belki de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman açar. Ne zaman açacağı belli değildir. Ama mutlak açacağı bir yer var mı? Evet. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'ın o kişinin kalp gözünü açmaması mümkün değildir. Basiret ehli bu sebeple muktesef hak olarak kazanılan Ulul Elbab makamının sahipleridir. Ulul Elbab makamı gayba açılan bir basireti ifade eder. Kalp gözündeki basar hastası burada görmeye başlar. Kalp gözünün basireti, basarı açılmıştır. Bunun adına Kur'an-ı Kerim basiret diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da basiret diyor. Müminin basiretinden korkunuz diyor

Müminin hangi kademesi bu? Allah'a ulaşmaya dilediğimiz anda mümin oluruz. Küfürden kurtuluruz. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci, daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücut, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Ve basirete ulaştığımız zaman, kalp gözümüz açıldığı zaman daha üst seviyede mümin oluruz. Bu seviyedeki müminlerin basiretinden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi beraberce Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine, Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözlerimizin basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin basiretinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin basiretinden bahsediyor. Kimdir onlar? Basiretin sahipleri, Allah'a çağıranlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala gene sahabeyi tarif ediyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha çok güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle, seyyiatle hasenat birbirinden farklıdır. Seyyiati hasenatla örtmek, önlemek herkese nasip olmaz. Bunu yapabilenler hasenatla seyahatlerini örtenler, kötülüğe, kötü bir davranışa, bir seyahate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Burada irşat makamının dizaynı var. Burada birinci ölçü Allah'a teslim olmak, yani iradeyi de Allah'a teslim etmek. İkinci ölçü Allah'a çağırmak. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bütün tabi olanların, yani sahabenin, münafıklar elbette hariç, sahabenin hepsinin basiretinin açık olduğunu, zaten Allah'a çağırma ifadesiyle irşat makamına ulaştıklarını ifade ediyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar irşat makamının sahipleridir. Allah'a iradelerini teslim edenler irşat makamının sahipleridir. Fevzül Azim'in veya Ecrül Azim'in veya Hazül Azim'in veya Fazül Azim'in sahipleri irşat makamının sahipleridir. Adın cennetine gidecek olanlar irşat makamının sahipleridir. Ölmeden evvel Allah'a önce teslim olup sonra ölecek olanlar
iradelerini de Allah'a teslim etmenin başka bir ölçüsünü yaşayanlardır. Hakkul yakinin sahipleri, irşat makamının sahipleridir. İrşada memur ve mezun kılınanlar, irşat makamının sahipleridir. Hepsinin basireti açıktır. Basiret üzere Allah'ı görerek Allah'a davet ederler onlar. Öyleyse kim ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye Allah'a davet ediyorsa o basiret üzredir. Dikkat edin ki başka vasıflarında sahip olması asıldır. Birinci özellik Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edecek. O basiret üzere olan bir insandır. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık olacak. Mutlaka ehli tezekkür olacak. Allah ile her zaman müzakere halinde olacak. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kıldığı bir insan olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu insanlar basiret üzredir ve bütün sahabe basiret üzereydi. Hepsi basiretin sahipleriydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basiret üzere olanlar sadece mürşitler değillerdir. Daha kalp gözünüz açıldığı andan itibaren basiret üzere olursunuz. Önemli olan basiret üzere olmanın önemli kesimi kalp gözünüzün açılması, yani arif olmak. Alim olmanın hudutlarını aşmanız, arif olmanın hudutları içine girmeniz demektir. Ama basiretin gerçek anlamda şekillendiği yer, basiret üzere olmak, kalp gözüyle Allah'ı görme noktasıdır ki onlar sadece iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar üzerinize olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Kağıt görüyorum.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere İslam'ın amaçları ve araçları, yani İslam'da amaçlar nedir, araçlar nedir konusunu anlatmak istiyorum. Özet, İslam'da amaç, ruhu ve çi, yani fizik vücudu, iki oldu. Üçüncüsü nefsi, dördüncüsü de iradeyi Allah'a teslim etmektir. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam dört teslimden ibarettir. Ruhu bir, ve çi, fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu dört teslim yedi safhada vücut bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha, birinci teslim, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safha, ikinci teslim, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safha, üçüncü teslim. Ne oldu? Beş tane safha oldu. İrşada ulaşmak altıncı safha, İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha, dördüncü teslim. İşte İslam'ın amaçları bunlar. Yedi tane safhayı yaşamak ve teslimleri gerçekleştirmek. Peki araçlar ne? Bunları yaparken hangi araçları kullanacağız? Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz, hacca gideceğiz ve bu bütün bu ibadetlerin hepsini terazinin bir kefesine koyun. Onların hepsinden daha önemli olan başka bir ibadet, zikir ve özellikle zikir yapacağız. Ve öyleyse bu muhtevada araçlar belli, ibadet çeşitleri. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtadır. Öyleyse vasıtayla hedefin ne olduğunu ayrı ayrı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bir dünya olayında hedef tayin ettiniz. Bir yerden kalkıp bir yere ulaşacaksınız. O yerden uzak ayrılıp hedeflediğiniz yere ulaşmak için bir vasıta kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 500 kilometre ötede bir yere gideceksiniz. Mutlaka bir vasıta kullanacaksınız. Bir otomobil, tren, uçak, otobüs, her neyse. İşte bu sizi bulunduğunuz noktadan alıp hedefinize götürecek olan nesne hangisi ise bu, otomobil, tren, otobüs veya uçaktan hangisi ise o, bunların hepsi sizin için vasıtalardır. O vasıtayla hedefinize ulaşacaksınız. Öyleyse dikkat edin ki o hedefe ulaşmak için kullandığınız otomobil hedef değildir. O bir vasıtadır. Sizi hedefinize ulaştıracak olan bir vasıta. İşte tıpkı bunun gibi her şeyi yerli yerine yerleştirelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak hedefler değildir bunlar. Bunlar ruhunuzu ve kininizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. Nasıl bir yerden hedefinize ulaşmak için kullandığınız bir vasıta varsa, otomobil gibi, tren gibi, bu dört tane teslimi gerçekleştirebilmek için, yedi tane safaya ulaşabilmek için vasıtalara ihtiyacınız var. Bu vasıtalar ibadetlerinizdir. Bunlardan en önemlisi ise zikirdir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak zikretmektir. Veya gene Allah'ın ismini Allah diye sessiz zikretmektir. Bir üçüncüsü, sizi asıl hedefinize, daimi zikir hedefinize götürecek olan, böylece vasıtayı hedefe ulaştıracak olan şey zikirdir. İbadetlerin en büyüğü. Dikkat edin ki buradaki hedef kelimesini, ulaşmanız lazım gelen İslam'ın yedi tane safhasından bir hedef olarak kullanmadık. Bütün insanların Allah-u Teala daimi zikre ulaşmasını istiyor. Zikir, çok zikir, daimi zikir, üçü de farz. Öyleyse zikir de farzsa, çok zikir de farzsa, daimi zikir de farzsa ve insanlar bugün zikri farzların arasından çıkarmışlarsa, o zaman bir tehlike söz konusu İslam için. İblis, insanları hedeflerine ulaştırmamak için vasıtalardan bir tanesini yok etmiş, zikir. Diğer vasıtalara dokunmamış. Sebebi, çünkü öteki vasıtaların hepsi, bütün toplamı, bütün o vasıtaları kullansanız, hiçbir zaman hedefinize ulaşamazsınız. Bir, ulaşacağınız yerin çok yüksek olduğunu düşünün. Oraya tırmanabilecek özellikte olan bir vasıtayı kullanmadıkça oraya ulaşamazsınız. İşte o vasıta zikirdir. Bütün ibadetler zikir otomobilinin parçalarını teşkil ederler. Zikir başlı başına bir ulaşım vasıtasıdır. Ama diğer ibadetler olmaksızın tek başına zikirle Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edemezsiniz. Bütün ibadetleri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ve vasıtalardan bir tanesi de Allah'ın emirlerini yerine getirirken yasaklarından da kaçınmanızdır. O da bir vasıtadır. Hedefe ulaşacağınız vasıtalardan biri Allah'ın yasak ettiği yasaklarından kaçınmaktır. Yasaklarına riayet etmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olmuş? Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. 7 tane safayı ve 4 tane teslimi muhtevasına alan Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş. Ve sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Dört, fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir hususu işlemeyen bir hüviyete getirmişler. Beş, daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Altı, irşada ulaşmışlar. Yedi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O, sizin en üstün mutluluklara ulaşmanızı ister. Mutlulukların en üstünde iradenin de Allah'a teslim edilerek sonsuz bir saadete kavuşmak işte bu yer alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle beraber İblisin o korkunç tuzağına yaklaşalım. İblis neyi istemez? İnsanların Allah ile yakın bir ilişki içinde olmasını istemez. Allah'a teslim olmalarını istemez. Allah'ın dinini yerine getirmelerini istemez. Bunları engellemek için binlerce seneden beri iblis çalışmaktadır. Ve zaman içerisinde insanların yazdığı bir takım kitaplar bu hedefleri hep insanlardan uzaklaştırmışlar. Dört teslim, yedi safha. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zamanımızın en büyük hatası hedefleri iblisin yok ettiğinin insanların farkına varmamasıdır. Bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenlerin en büyük hatası vasıtaları hedef zannetmeleridir. İblis ne yapmış? Bütün hedefleri yok etmeyi başarmış 14 asırda. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar, mürşide tabi olmayı da dilemiyorlar. Ruhlarını hiçbir zaman Allah'a ulaştırmıyorlar, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmiyorlar, irşada ulaşmıyorlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiyorlar. Bunların hepsi 14 asır evvel gerçekleştirilen Allah'ın hedefleridir. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Allah'ın hedefleri. İnsanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah-u Teala, mutluluğu 7 safhada oluşturuyor. Her sonra gelen mutluluk bir evvelkinin üzerine yeni bir mutluluk alanı daha ilave ediyor. Ve neticede insan iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman mutluluğun bütün boyutlarıyla şu karşınızdaki ekranın bütününü kapladığını görüyor. Allah mutluluk deyince bunu ister. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, başka insanlarla aranızdaki kavganın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, hem emirlerin tam olarak gerçekleştirilmesi, hem de nehilere riayet etmeniz, Allah'ın yasakladığı hiçbir fiili işlemez hale gelmeniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ama kelimelerle o güzellikleri anlatmak işte o mümkün değil. Olmuyor. Kelimeler yetmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dizayn içerisinde konumuza girdiğimiz zaman vasıtalar ve hedefler konusunda şeytanın başımıza ördüğü o korkunç tuzağı yakalamamız lazım. Diğer dinler çoktan unutmuşlar. Bu saydığımız 7 tane safayı çoktan unutmuşlar. Ama o dinlerin içinde de az bir grup, %10'un altındadır diye düşündüğümüz bir grup, Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, din olarak kabul edilen veya bir dini yaşadıklarını düşünen insanların arasında da mutlaka az bir kısım bu güzellikleri hala yaşamakta. Asırlardan beri, bin yıllardan beri devam eden bir tabiiyet müessesesi. İnsanların irşat makamına teslim olmaları. Sevgili kardeşlerim, bunlar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa ulaştıracak olan şeyler. Ama bir tanesi var ki, bir hedef var ki, onu Allah Teala size otomatik olarak teslim etmeye kararlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Bir, ve o kişinin dünya saadetini günün yarısından öteye mutlaka ulaştırır. İki. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet saadetine kişi ulaşmıştır. Çünkü Allah'ın otomatik kanunları derhal harekete geçer. Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesureyi alır, rahim esmasıyla tecelliye başlayarak kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır, kalbindeki küfür kelimesini alır, yerine ihbat koyar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına güzelce bakın. Bu dizaynda sizin mutluluğunuz var. Unutmayın. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, Allah'ın katında hepiniz ayrı ayrı o kadar kıymetlisiniz ki, sizin de, sizin de, sizin de hepinizin Allah mutlu olmanızı ister. Hepinizin. Öyleyse nerede olursanız olun, ister dünyada verilen bu gezegende olun, isterseniz o hayat olan yüzlerce, binlerce gezegenden birinde yaşamakta olun, netice değişmez. İnsan olan bu mahlukunu Allah-u Teala bütün mahluklarından daha fazla seviyor. Madde bir. Onun mutlaka mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamasını istiyor. Madde iki. Hepsi bu kadar. Ve bütün Allah'ın indirdiği kitaplar insanları aynı hedefe yöneltmek için aynı şeyleri ihtiva eder. Hedefler açıkça bellidir. Dört tane hedefiniz var. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi sevgili kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyarak şu günkü İslam'ın haline bir göz atın. Bu teslimlerden eser kalmış mı? Bütün üniversitelerimizde din öğretisi yapılır. Yüzlerce üniversitede, İslam Üniversitesi'nde ve insanlara öğretile öğretile akaid öğretilir. Özellikle fıkıh öğretilir. İbadetler öğretilir, vasıtalar öğretilir. Ama hedefler öğretilmez. Çünkü öğretim mevkiinde olanlar hedefleri bilmiyor. İşte İslam'ı bugün bütün dünyada en geri planda bırakan sadece budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekniğin temeli Allah'ın elindedir. Ondan geri kalmamızın arkasında insanların Allah ile ilişkilerini kesmeleri ve Allah ile konuşulamayacağını, Allah'ın kimseye vahyetmeyeceğini zannetmeleri yatar. Bunların hepsi hurafedir. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde resullerim var olacak diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Allah Teala her devirde huzur namazının imamı var olacak diyor. O resullerden birisi de, o kavimlerde yaşayan resullerden birisi de mutlaka devrin imamıdır. Öyleyse şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz ve ulaşmamız lazım gelen yere dikkatle yaklaşmaya çalışıyoruz. Nedir olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Muhtevaya dikkatle bakın. 14 asırda değişen nedir? Değişen hedeflerin topyekün ortadan kaldırılmasıdır. Artık İslam'ın 7 tane safhasından, artık İslam'ın 4 tane tesliminden, 4 hedeften hiçbirisi söz konusu edilmiyor. İslam'ın büyük çaptaki öğretisi içerisinde, yani üniversitelerimizde artık insanlara bu esaslardan hiç bahsedilmiyor. Peki hedefler gerçekten Kur'an-ı Kerim'de var mı? Hadi gelin bakalım. Hedefler Kur'an-ı Kerim'de var mı? Her biri bir hedef. Bulunduğunuz noktadan ayrılacaksınız. 7 tane menziliniz var. Her birisi bir hedeftir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İlk defa bizi dinleyen bir kişi eski köye yeni adet diyecek tabii şimdi. Nereden çıktı bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ben dilemiyorum. Dilemezsem cehenneme mi gideceğim yani? Diyecek bu kişi. Biz de diyeceğiz ki evet kardeşim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen senin gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennemdir. Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, paçanı kurtarırsın ya da dilemezsin. Ama o zaman istesen de istemesen de cehenneme gitmek mecburiyetindesin. İşte bunu demek mecburiyetindeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde söylüyor. Söylüyor mu? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'ennü bîhâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onları doyuma ulaştıran, mutlu kılan şey, memnun kılan şey dünya hayatında kazandıklarıdır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Hayır, bitmedi. Bir husus daha, en önemlisi, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Neymiş bu insanların kusuru? Bu insanların kusuru Kur'an-ı Kerim'i bilmemek. Bu insanların kusuru sahabenin yaşadığı hayatı bilmemek. Bu insanların kusuru Allah'ın hedeflerini yok ettiği bir devrede hedef araştırması yapmamak, vasıtaları hedef zannetmek. Yani bunların içinde bulunduğu durum şeytanın tuzağına düşmüş ve Allah'ın hedeflerinden şaşmış bir insan olmak, uzaklaşmış bir insan olmak, o hedefleri unutmuş bir insan olmak. İblisin ne dediğine gelin beraberce bakalım. Ne diyordu İblis sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Diyordu ki, eğer beni Allah-u Teala'ya diyor, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Allah-u Teala diye söylüyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar izin ver, müddet ver. Eğer bana bu izni verirsen ben onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime tabi kılacağım. Ondan sonra diyor ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Öyleyse bu konuda İblis'in söylediği son derece açık bir husus. İnsanları kendisine tabi kılmak, Allah'a tabi olacak olan o insanları Allah'a tabi olmaktan men etmek ve kendisine tabi olmak. Şimdi eski kitaplarda değişiklikler yapmayı başarmış İblis. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine bir hüküm koymuş. Diyor ki, bu kitabı, bu zikri indiren biziz, biz. Ve bu kitabı muhafaza eden de biziz. Yani bu kitap bizim muhafazamız altında diyor Allah-u Teala. Kimseye ellettirmeyiz diyor. Kimsenin bu kitabı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor. Ve kitap 14 asırdır aynı hüviyetiyle duruyor. Öyleyse şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Böyle bir yetkinin sahibi değil. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok. O zaman şeytanın insanları kendisine Allah'a tabi kılmak, Allah'a tabi olmak isteyen insanları veya Allah'a tabi olmak mecburiyetinde olan, Allah'tan bu emri alan insanları kendine tabi kılmak için iblis ne yapacak? Yapacağı şey son derece basit. İnsanların kendine olan tabiyetini devre dışı bırakmasını, Allah'a yönelmesini ve Allah'a tabi olmasını önlemesi lazım. Önleyebilmek için ne yapacak? İşte tuzağa şimdi geldik. İblis ne yapmış? İblis hedeflerin hepsini tereyağdan kıl çeker gibi çekmiş. İnsanlara 14 asırda unutturmayı başarmış. Yoksa inanmıyor musunuz? Alın teker teker inceleyin, bizim yaptığımızı yapın. Üniversitelerin müfredat programlarına dikkatle bakın. Bu 7 safhadan bir tanesini yakalayabilirseniz aşk olsun. hiçbiri yok. İblis, yedi safanın yedisinde yok etmeyi başarmış. Öyleyse, bunlar Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Hepsi farz. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci farzı bu. Amin olun diyor. Allah'ın amin olun emri, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, sizi mürşidinize göstereceğim, ulaştıracağım, mürşidinize tabi olun. Sonra diyor ki Allah-u Teala, böylece ruhunuz bana doğru yola çıkacak, bana ulaşacak, ruhunuzu bana ulaştırın, teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, irşada ulaşın, iradenizi de teslim edin. Bunların hepsini ceste ceste Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah-u Teala. Evvela Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Sonra Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin bu yedi safhayı da yaşadıklarını açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Kur'an'da hedefler var mı? Yedi hedefte var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş mi? Kesin. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Kesin. Bugünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'den hicret etmişler mi? Ne diyor bugün Resulü? Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'ı terk etti. Mahcura kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. O hepinizi kurtarmak, hepinizi sonsuz mutlulukların sahibi yapmak isterken iblis kendisine bendettiği insanların kendisinden kopmasına müsaade etmemek için kendisine tabi kıldığı insanların, ki bütün insanlar başlangıçta iblise tabidir, Allah'a tabi olmalarına mani olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor iblis. Bu minval üzere iblis bir korkunç sahtekarlığın yegane sahibidir. Ve insanlara asırlar boyunca, 14 asırdır, kitaplar yazdırmış. 14 asır sonra mı? 14 asır sonra İslam'ın hedefleri tamamen yok olmuş. 4 teslimde, 7 safhada bütün hedefler yok olmuş. Yerlerini vasıtalara bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve vasıtalardan, bu 5 tane vasıtanın hepsinden daha önemli olan zikri gene devre dışı bırakmayı başarmış iblis. Zikir artık ne 32 farzın içinde var, ne 54 farzın içinde var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu dünyaya bir uyarıdır. Dünyaya bir işarettir. Hidayet çağının başladığının işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dininizi iyi öğrenin. Özellikle din öğretenler, dininizi iyi öğretin. Hedefleri ortaya koymak mecburiyetindesiniz. Vasıtaları farkına bile varmadan hedef olarak gösteriyorsunuz ve bu yanlıştır. Öyleyse Allah-u Teala amin olun diyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Kesin. Herkesin amin olmasını ve böylece amin olarak takva sahibi olmasını istiyor. Ya eyyühellezine aminittekullah ediyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördük ki dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Peki dileyenler? Dileyenlerin de mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Şura 13 Allahu yeştebi ileyye men şae. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemişse, onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'de münib kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yunib kelimesiyle ifade edilmiş ve üzerimize farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz üzerimize. İşte Bakara suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tunsarun." Üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin, farz üzerimize. Ve Allah'a teslim olun. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Allah da yardımcınız olmaz. İrşad makamı da yardımcınız olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Münib olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin gene 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: "Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî." Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. İlk kulluk, ilk müjde burada. Bütün sahabe Allah'a yönelmişler ve Allah'a kul olmuşlar, kullarımı müjdele. Bu ayet aynı zamanda Zümer 17, insanların hepsinin başlangıçta şeytana kul olduklarını, oradan kurtulduklarını, oradan kaçtıklarını, kendilerini kurtardıklarını ifade ediyor. İçtinab etmek, kaçılmak, kaçınmak, kurtulmak manasına geliyor. Bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı Allah'a inabe olmayı, Allah'a yönelmeyi gerçekleştirmişler. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'a yönelmek mürşide ulaşana kadar geçen 14 safhayı, 14 basamağı hepsini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, peki bu safhalardan ikincisi, bu Allah'a yönelmenin birinci safhasında sadece yönelmek var. İkinci safhasında tabiyetten sonra tabiyete ulaşmak var. Yönelmenin ikinci safhasında kişi mürşidine ulaşır. Ne gördük? Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Peki ikinci safhada ne var? Mürşide tabiyet. Farz mı? İşte Maide 35. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegî ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmaya, affedersiniz, Allah'a ulaşmaya vasıta olanı, vesile olanı Allah'tan isteyin. Yani sadece Allah'a ulaşmanız dinemez, yetmez. Mutlaka irşat makamını Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bunun adına istihane diyor Allah Teala ve Allah'tan istihane etmek üzerimize farz kılınıyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Allah Teala Vestaînü bis sabri ve salatı innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn vellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar üzerine düşen farzı yerine getirip de Allah'tan istedikleri zaman Allah onu mutlaka yerine getirir diyor. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmak için mürşidimizi istemek Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Zaten biz istiyoruz Allah-u Teala'dan. Fatiha suresinde İyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm diyoruz. Ya Rabbi istihaneyi yalnız senden isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırman için istihaneyi yalnız senden isteriz diyoruz. İşte bu istihane mürşidin istenmesi. Bütün sahabe istemişler. Yeter mi? Yetmez. İstedikten sonra da mürşitlerine ulaşmışlar. Zaten belli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi tabi olmuşlar. İşte bunun ispatına gerek yok ama ayet-i kerime açıkça anlatıyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana akabede tabi oldukları zaman onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müessese görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onların üzerinde 10 tane ihsanı oluşturmuş. Ve bu 10 tane ihsanla kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Sonra sahabenin ileride nereye ulaşacaklarını da Allah-u Teala bu ayette anlatıyor. Onlar ecrün azimin sahipleridir diyor. O ulaştıkları noktada olacakları şey sahabenin. Ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemişler. Üçüncü basamağa ulaşmışlar. Allah-u Teala onlara 10 tane ihsan vererek 13. basamağa ulaştırmış. 14. basamakta da mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Onun üzerine Allah'tan 10 tane ihsan olmuşlar. Hepsinin ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Peki 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde sahabenin Allah'a ulaştıklarını anlatıyor.

Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki biz o bilmeyenlerden değiliz. Allah'ın öğretisine tabiiz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Evet, hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Hem de 12 defa. Birincisi Zümer 54'te bahsediyor Allah Teala. Üzerinize ölüm gelmeden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Burada 4 teslim birden var. Ama birincisi mutlaka bunların içinde. Allah Teala sonra diyor ki menibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bir farz emir. Allah'a yönelmekle birinci takvanın sahibi oluş. Sonra diyor Allah Teala fefiru ilallahi diyor Hücurat Zariyat 50'de. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Sonra ne diyor? İrci'i ila Rabbiki diyor. Fecir 28. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra ne diyor? Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ne diyor Allah Teala Müzemmil 8'de? Vezkür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 12 defa Allah Teala farz kılmış. Hepsini söylemeye gerek yok. Ama açıkça Allah Teala Allah'ın ismini zikret ve ruhunu Allah'a ulaştır diyor. Allah'a ulaş diyor. Açık ve kesin. Farz, bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmişler. Öyleyse birinci hedefimiz neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. İkinci hedefimiz neymiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Affedersiniz, ikinci hedefimiz neymiş? Mürşide tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak üçüncü hedef. Farz gördüğünüz gibi. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra Allah Teala fizik vücutların da Allah'a teslimini farz kılıyor. Bu teslim müessesesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudundan daha hasen kim vardır diyor. Peki bundan 14 asır evvel sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesinlikle bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta beka makamının, 23. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 24. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler.

Allah'ta ruhları yok olmuş. Söylediğimiz gibi Allah'a ruhlarını teslim ettikleri kesin. 23. basamakta beka makamını sahip olmuşlar, taht sahibi olmuşlar. 24. basamakta dünyaya değil, ahirete dönük olduklarını Allah-u Teala ispat etmişler, zahit olmuşlar. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra 26. basamakta ve 27. basamakta daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını söylüyor, ulul erbab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve ulul erbab oldular diyor Allah-u Teala. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kalmadılar, fizik vücutlarını da ulaştırdıktan sonra, teslim ettikten sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ulul erbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala li ulul erbab diyor, yezkürallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. Onlar, o ulul erbab kullarımız var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. Peki, ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilip irşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, ey sahabe biliniz ki sizin aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize tabi olsaydı, sizin taleplerinize uysaydı, bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime, işte onlar İrşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, yedinci safa neydi? İradenin de Allah'a teslim edilmesi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. İrşada ulaşmak farz mı? Bakara 186 açık ve kesin olarak onu söylüyor. Ucibi davet et dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lalehum yarşudun. Bize dua edenin davetine icabet ederiz ama şartlı olarak onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amin olsunlar, mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. İrşada ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki İrademizin Allah'a teslimi üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala hakka tukati takvayı farz kılmış üzerimize. Ya eyyühellezine amettekullahi hakka tukatihi diyor. Ey amel olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani daha ötede bir takva bulunmayacak olan takva olsun. Son takva. İradenin teslimi takvası. Hepsi gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Hepsi Allah-u Teala'nın irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş. Kesinleştiriyor ayetle Allah-u Teala tövbe 100. O sabikunel ebelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister macirin, sahabeye tabi olunmuş ve tabiin çıkmış ortaya. Onlar da irşat makamının tabi sahip olmuşlar daha sonra, tabiin de. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımdan sonra hedeflerin nasıl yok edildiğini ama hedeflerin Kur'an'da nasıl var olduğunu ve bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine, yedisine de nasıl ulaştığını gördük. Ve İslam aleminin en büyük kaybı Kur'an'ı unutmalarıdır. Kur'an hicret etmiştir.
insanlar, hayır, Kur'an hicret etmemiştir. İnsanlar Kur'an'dan hicret etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah'ın hedeflerini unutmamalısınız. Hepiniz o hedefleri birer birer gerçekleştirmeli ve dünyaya bu hakikatleri anlatmalısınız. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın hakikatleri var. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Dinler var mıdır? Yoksa Allah'ın sadece bir tek dini mi var olmuştur? İşte bu sualin cevabı için buradayız. Tek bir din söz konusudur sevgili kardeşlerim. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'ın tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif, teslim demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Allah'a teslim dinidir. O dinin dışında başka hiçbir din olmamıştır. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar aynı din hüküm sürmüştür. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi gerektiren, dört teslim içeren bir teslimler dini. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam'dır. İslam, yani Allah'a teslim olma. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten gelmiştir. Silm kökü. Ve hepsi de aynı manayı ifade eder. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et." Dini ayakta tutmak için dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Allah'ın ne dinleri yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala
Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin dediği zaman, ne insanları hani fıtratını yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin. Ezelden ebede kadar aynı din, o tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği Allah-u Teala'nın kainatın tek dini ezelden ebede devam edecektir. Kayyum, ezelden ebede devam eden demek. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neymiş? Hanifmiş. Hanifmiş yani İslam'mış. Hanif dinin özelliği nedir? Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'den evvel başka bir din mi vardı? Hayır, yoktu. Aynı din vardı. Hazreti İbrahim bu teslim kelimesini kendisinden sonraki bütün peygamberlere de atfetmiştir. Ve bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim hep dini öğreten evvelki peygamber olarak geçer. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder Allah Teala. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder ve Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Hepsi aynı şeriatı ifade eder. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık.

Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor Allah Teala? Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala dini ayakta tutmak üzere sen kendini kıyamda tut diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutması için. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 31 Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi vettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olması, birinci takva, ilk takva ancak Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz takdirde mümkün ve geçerli. Dilemiyoruz, dilemiyorsak takva sahibi de olamayız. O kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah Teala devam ediyor ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu Allah'a ulaşma talebine böyle bir talebin sahibi mutlaka namaz kılan birisidir. Namaz kılma vasfı ekleniyor ve o kişinin takva sahibi olduğu kesinleşiyor ve müşriklerden olmadığı da kesinleşiyor. O zaman yeni bir müşrik tabiri. Biliyorsunuz müşrik kelimesi şirk içinde olan yani Allah'tan başkasına da ibadet etmek suretiyle ihanet eden insanlar grubunu ifade eder. Kim putlara taparsa veya bir puta taparsa o putperesttir. Yani şirktedir, o müşriktir. Ve bu putlara tapan açık şirkin içindeki kişidir. Ama ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemediği süreç içerisinde o kişi müşriktir. Yalnız bu açık şirk değildir, gizli şirktir. İşte Allah Teala Rum 32'de onu ifade ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nüzul ediyor. Diyor ki orada Allah Teala şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar. O zaman soruyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Kaç tanesi cennete gidecek? Sadece bir tanesi. İsmi ne ey Allah'ın Resulü? Fırka-i Naciye. Ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte dinler var mıdır sualinin cevabı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktedir, yani müşriktir. Ve takva sahibi değildir.
Öyleyse Allah Teala'nın indindeki tek din o dindir. Allah Teala'nın söylediği dininizde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve sana aynı şeriatı verdik diyor. Tek bir şeriattan bahsediyor Allah Teala. Sebebi de tek bir dinin oluşu, o dinin ayakta tutulması için. Bunun esası ise fırkalara ayrılmamak. Yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır ve şirktedir. Öyleyse tek bir şeriat söz konusu. Bütün dinler tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar dinler üretmişlerdir kendi standartlarında. Böylece Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in dini diye bugün üç tane din söz konusu. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik diye üç din. Halbuki üç din yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye bir tek din var. O dini hepimiz ayakta tutmakla mükellefiz. İşte yakın gelecekte dinlerin o tek din üzerinde birleşmesi söz konusu olacaktır. Bütün dünya aslında Allah Teala'nın sadece bir tek dininin var olduğunu, bu dinin 7 safha, 4 tane de teslimden oluştuğunu anlayacaklardır. Herkes öğrenecektir. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ona ulaştırmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorup öğrenmesi ve tabiyeti. 14. basamak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Hayattayken Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Ruhun teslimi. İlk teslim. 4. safha. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 5. safha. Nefsin teslimi. 27. basamak. 6. safha muhlis olmak,

14 kademe kişinin nefsinin, kalbinin müzeyyen kılınması. Nihayet 7. safhada iradenin de Allah'a teslimi, teslimlerin tamamlanması, Allah'ın zatının kalp gözüyle görülmesi.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Görülebilir. Görülemez mi? Görülemez. Nasıl oluyor hem görülebilir hem de görülemez? Bu gözlerle, baş gözleriyle Allah görülemez. Şu gözle, kalp gözüyle görülebilir. İnsanların anlayamadığı nokta, konunun burası. Allah görülmez dedikleri zaman, baş gözüyle görülmez diyorlarsa, bu doğrudur. Baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmeyi kimse başaramaz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarmıştır. Ama o da ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın katına yükselmesi, uruç etmesi, Allah'ın zatına ulaşması, karşılıklı bir konuşma, sonra da aşağı iniş söz konusudur Miraç olayında. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Neyin, kimin gördükleri? Fizik vücudunun gördüğünü mü? Hayır. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruhunun baş gözüyle Allah'ı gördü. O gördüklerini de evvelce kalp gözüyle Allah'ı gören kalbi inkar etmedi. Çünkü aynı Allah'ı gördüler. Baş gözü de Allah'ı gördü. Kalp gözü de Allah'ı gördü. Ruhunun baş gözü nefsinin kalp gözü. Öyleyse Allah'ın zatının görülmesi işlemi bütün evrelerde mümkündür. Allah'ın zatı Allah, o kademeye ulaşan herkese mutlaka bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Herkesin ulaşmasını herkese mümkün kılar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini, muhtevaya baktığımız zaman bu din Allah'a teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hüviyetini içerir. Bu noktadan sonra Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dedikten sonra ne söylüyor? Müşriklere yaptığın talep ağır geldi diyor. Kim bu müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır, gizli şirkin sahipleri. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar. Gördük ki fırkalara ayrılan 72 fırka şirkte, sadece bir tek fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenler, o şirkten kurtulmuş olanlar. Onlara ağır geldi. Onlar, sen mi bize dinimizi öğreteceksin diyenlerdir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi son nebiydi, son peygamberdi. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyin diyor. Nebilerin
sonuncusudur diyor. Peygamberlik müessesesi nübüvvet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir sevgili kardeşlerim. Ama Risalet ebediyete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerde şu anda da bir Resul yaşamaktadır. Allah Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Müminin suresi 44. ayet-i kerimede diyor ki biz bütün kavimlere Resuller gönderdik ve ard arda gönderdik. Bütün kavimlere gönderdik, Resuller gönderdik, ard arda gönderdik. Hangi kavme Resulleri geldiyse o kavimdekiler o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala.

Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün etrafındaki insanlara Allah'a mülaki olmayı dileyin demiş. Yoksa demiş şirkten kurtulamazsınız. Onun için Allah Teala müşriklere diyor. O muhtevanın sahiplerine. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesi bize çok şey söylüyor. İnsanların şirkte olduklarını, Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe insanların şirkte olduklarını söylüyor. Ve Hz. İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman orada üç esas görürüz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Hz. İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a dayanır. İkincisi tevhid, Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler o tek fırkanın dışında kalanlardır. Kurtuluşları da mümkün olmaz. Sadece onlar tek fırkanın mensupları Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler onlar tevhid dininin sahipleridir. Bu tevhid sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Onun dışındakiler tevhidin dışında kalanlardır. Üçüncü esası Hz. İbrahim'in Hanif dininin teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 26. basamakta, iradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Böylece 4 teslim söz konusudur. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle son bulur. Görülüyor ki Allah Teala açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara bildirmiş. Bu durumda muhtevaya baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. Bu söylediğimiz standartlardan oluşan tek bir şeriat. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İşte bu minval üzere devam eden bir dünya hayatı söz konusu. İnsanlar Allah'ın dinini unutmuş durumdalar sevgili kardeşlerim. Dinlerin var olduğunu zannediyorlar.
Hem de senin dinin başka, benim dinim başka diyorlar. Aslında ikinci bir din Allah-u Teala tarafından asla vaz edilmemiştir. Bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın vaz ettiği, koyduğu, emrettiği din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İnsanlar yakın gelecekte kendi dinlerinin farklı bir din olduğunu zannetmeleri sona erecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevrat ne diyor? İncil ne diyor? Bunlara baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde görüyoruz ki bir tek şeriat söz konusu olmuş Allah Teala tarafından. İkinci bir şeriat asla vücut bulmamış. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. Ve dinler yoktur. Bu sebeple yakın gelecekte dinlerin birleştirildiğine şahit olacağız. Bütün dinlerden toplanan insanlardan kurulan bir müşterek heyet incelemelerini yaptığı zaman görecekler ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safhayı muhtevasına almıştır. 3 kitapta da 7 safhanın 7'si de farzdır. Ve 3 kitapta o peygambere tabi olan kişilerin 7 safhanın 7'sinde yaşadığını ifade etmektedir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 safhanın 7'sinin de farz kılındığını görüyoruz. Ve Hazreti Musa ve onun beraberindekilerin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını görüyoruz. İncil'de de 7 safhanın farz kılındığını görüyoruz. Ve Hazreti İsa ile ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, onların da hepsinin 7 safhanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de farz. 3 kitaplı din yok. Bir tek din var. O din Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da daha evvel yaşamış olan Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak kendini dine ikame et diyor. O din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dininde, yani Hanif dininin dışında bir din yaratmasının da ne de dinin muhtevasında değişiklik göremezsin diyor. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Bir tek dini vardır Hanif dini. Ve bütün insanlar sadece o dini yaşamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, söz konusu olan
Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Allah'ın dizaynında bu din önem kazanan bir dindir.

Böyle bir dizaynda Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu dini öğretmiş. Ve gerçek dinin Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu öğretmiş. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ve yakın gelecekte dünya üzerindeki son harflerden sonra sulh ve sükunun oluşmasını bu esas temin edecektir. Dinlerin mevcut olmaması sadece bir tek dinin mevcudiyeti ve o dini yaşamanın gereği. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Musa'nın dini, hepsinin tek bir şeriatı söz konusu. Hepsinin şeriatı aynı şeriat, tek bir şeriat. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir kainatın tek dini, yegane dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Kainatın tek dinini size bir defa daha anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha me as-salawat Allahumma salli ala Muhammad. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına bir saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve okumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana Vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet, aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah-u Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uyku

uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Burada kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niye?

gidecek, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet dedik, sabah namazını kılmaya, sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere, mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman ihrat makamı diyor ki, Allah ile bile olmak zamanıdır, beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki, Yaziz, şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor, önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir, o Arap ülkesinin fethinde bakıyor, bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta, kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe, elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş, demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler, bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim
Demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Hah demiş, şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahlar içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı, namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendiniz sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi, iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergâh-ı müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması
ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. O sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor.
yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar: kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını. Aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak. Veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir. Vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüveydi göstermez, göstermeyebilir. Ama Allah-u Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah-u Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz, gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah-u Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez, teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun, ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah-u Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah-u Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tahtları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz.
sevgili kardeşlerim. Namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, bir saati eksilmiş konunun. O bir saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları. Hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları, imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da
sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor, normal saf nizamı kurulamıyor. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağın bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 10 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala.
dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden, dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndi İlahi. Ve İndi İlahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitedil Müntaha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara,
konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzle neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onu sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır, onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık, tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan hiç her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile
teslim olanlardan olun. Bihakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Exato. Al-Fatiha, me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a kul olmak. Bütün kavramlar gibi Allah'a kul olmak da yedi safhadan oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Eski alimler de bize kulluk etsinler diye yarattık diye Türkçeleştirmişler bunu. Biliyorsunuz kulluk etmek ibadet demek. İbadet etmek Allah-u Teala'ya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar ibadetler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala eğer öyle yaratmış olsaydı, ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, insanlar ibadet edecekti. İslam'ın beş şartı ibadetleri ihtiva eder. Ama hiçbirisi cehennemden kurtulamayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Ve cehennemden kurtulamayacaklardı. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak olarak onlar ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar, tatmin olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Eğer ibadetler insanı kurtarabilseydi Allah Teala bu ayet-i kerimeyi koymazdı. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. Bu dilek ise o kişi için hayati önem taşır. Çünkü onu dalaletten kurtaran, fısktan kurtaran, küfürden kurtaran, bütün negatif faktörlerden kurtaran, cehennemden kurtaran bir tek dilek vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o bu ayet gereğince, bu iki ayet gereğince cehennemden kurtulamaz, gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Gene bu iki ayet gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir ibadet değildir. Bir tercihtir. Bir taleptir. Bir dilektir.
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunlar ibadettir. Ve görüyoruz ki İslam'ın 5 şartı zikir ibadetini de almıyor. Zikir ki ibadetlerin en büyüğü. Allah Teala diyor ki vele zikrullahi ekber. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki utluhiye min kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğimiz o kitap var ya, Kur'an, onu onlara oku ve de anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ibadetler ki İslam'ı 5 temele oturtmuşlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi ibadet, tamam. Ama bu ibadetler hiç kimseyi cehennemden kurtaramıyor. Zikir de tek başına olsaydı kurtaramazdı. Bir Allah'a ulaşma dileği yoksa zikir de bir insana bir şey sağlayamaz. Öyleyse Allah insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı bütün insanları cehennem için yaratmış olacaktı. Ama ibadet için yaratmamış. Abd olsunlar diye yaratmış. Abd kelimesi ve ibadet kelimesi aynı kökten geliyor. Elif ve dal. Kelimenin kökü bu. Abd. Abi, ibadet aynı kökten gelen iki kelime. Öyleyse Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olması mümkün değil. Allah-u Teala insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış, 7 tane de cennet yaratmış. İşte abd olmanın, kul olmanın her kademesi bir kat cennetle karşılaşıyor. Birinci kulluk Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki vellezine işte bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe var ya, onlar taguta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar taguta kul iken, taguta kul olmaktan, insan ve cin şeytanları kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi, sahabe olmadan evvel onlar korkunç bir durumdaydılar. Öyleyse sahabe şeytanı kulken Allah'a kul olmayı başarmış. Şeytanı kulluk ederken Allah'a kulluk etmeye başlamamış. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Kulluk etmekle alakalı değil konu. Kul olmakla alakalı. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Febeşir ibadi, benim kullarım. İbadi kelimesindeki sonundaki ye Allah Teala'nın benim ifadesi. Febeşir öyleyse müjdele ibadi, benim kullarımı. Burası birinci kulluktur. Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulluğundan
kurtulamaz, Allah'a kul olamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burası üçüncü basamaktır. Sonra Allah Teala o kişiye furkanlar verir. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engelleri kaldırır. Allah onun kalbine ulaşır. Ve bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman kişi ikinci kulluğa ulaşmıştır. Basamak 14. O kişinin nefsinin kalbinde %2 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah Teala mürşidini ona gösterecektir. İşte ikinci kulluk mümin 15'te ifade ediliyor. Refi'ü't derecati zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yülkir ruha ruhu min emrihi. Emrinden bir ruh ilka eder. Ulaştırır. Ala üzerine men yeşâhu, dilediği kişinin üzerine, yani başının üzerine, min ibadihi, kullarından dilediği kişinin üzerine ruh ulaştırır diyor Allah Teala. Li yunzire yevmet talab. Allah'a mülaki kılma gününe kişiyi ulaştırmak

Allah-u Teala ne yapıyor? Kişinin derecelerini yükseltiyor. Allah'ın yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, derecesi yükselmeye başlamış kişidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları örtülür. Bu kişi ikinci kullukta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Burada kulluk açısından Allah-u Teala'nın olaya baktığını nereden anlayacağız? Allah-u Teala diyor ki, yulkir ruha min emrihi, emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır. Men yeşâ'ı, dilediği kişiye, min ibadihi, kullarından dilediği kişinin ala, üzerine, başının üzerine, emrinden bir ruh ulaştırır. Kullarından dilediği kişi. Yani burada gene Allah'ın kulluğu var. Bu kullukta Allah'a mülaki olma gününün geldiğini inzar etmek için, ihtar etmek için Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir hacet namazını kılıp. Allah Teala onu hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidini o kişiye gösterecektir. O kişi de mürşidine ulaşacaktır. Ne zaman ulaşırsa, ulaştığı takdirde o kişinin başının üzerine, kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ömer suresinin 22. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Burada da işte o ruhtan bahsediyor. Kişinin başının üzerine gelir. Allah'ın kullarından dilediği kişi. Bu kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği Allah'a mülaki olmayı dilemiş olması. Allah-u Teala'nın onun üzerinde birçok değişiklikler yapması. Mesela göğsünden kalbine nur yolu açması. O kişinin zikir yapması. Nefsinin kalbine %2 rahmet nurunun dolması. Sonra da Allah'tan mürşidini talep ederek Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesi, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti. Bu tabiyet sırasında olan birkaç olaydan, 7 olaydan bir tanesi, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, bir diğeri kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Ve bu, kullarından dilediği kişinin üzerinde tahakkuk ediyor. Bu kişi birinci kulluğa ulaşmış, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş ve burada ikinci kullukta Allah'ın kulu olduktan sonra kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. O tabiyet noktasında kişi artık ikinci kullukta, başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kullarından dilediği kişi, bu Allah'ın kulu, bu kula Allah-u Teala başının üzerine devrin imamının ruhunu göndererek onun bu hedefe ulaşmasını temin ediyor. Üçüncü kulluk, Fecr suresi 29. ayet-i kerime, Fethuli fi ibadi. Allah Teala Fecr 27, 28, 29 ve 30'da şunları söylüyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh fethuli fi ibadi

ليه جنتي؟ Ya eyyetühen nefsül mutmain netü. Ey mutmain olan nefs. Açıkça Allah Teala nefsten bahsediyor. Emmare birinci kademe, levvame ikinci kademe, birinci gök katı, ikinci gök katı. Mülkime üçüncü gök katı. Ruh Allah'a doğru yolculukta ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşıp tabi olmuş, ikinci kulluğu da gerçekleştirmiş ve mürşidine tabi olduğu gün ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa başlamış. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi kişi nefsi emmarede. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamede. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimede. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainede. Sonra nefsi radiyede. Beşinci, nefsi mardiyede altıncı, nefsi tezkiyede yedinci. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve de 7. defa %7 nur birikiminde ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Allah'ın zatında fani olur. İşte söylediğimiz Fecr suresinin 27, 28 ve 29. ayetleri bunu anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare levvame mülhime mutmainne. Üç kademi bitirmiş, mutmain olmuş. Dördüncü gök katında ruh. Nefs de mutmainne de. Allah'tan razı ol diyor. Ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiyeten mardiye. Beşinci ve altıncı gök katları. Bu nefse hitap. İrci ila Rabbiki ruha hitap. Ve fizik vücuda veçhe yani kulluğu yapacak, gerçekleştirecek olan vücuda hitabı fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın içine, kullarımın arasına gir. O zaman ve öyleyse o zaman ithal ol, gir fi içine ibadi kullarım. O zaman diyor Allah Teala kullarımın içine, kullarımın arasına gir. Öyleyse daha sonrası da var mı? Evet var. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Yine fizik vücuda hitap ediyor. İşte fetuli fi ibadi kullarıma gir. Kullarımın arasına gir. Hangi kul bu? Ruhunu irci ile Rabbiki emrine uyarak Rabbine ulaş, Rabbine rücu et. Yükselerek Allah-u Teala'ya Rabbine ulaş emrine itaat eden ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin fizik vücudu da Allah'ın kullarının, ermiş kullarının arasına giriyor. Bu üçüncü basamağı gösteriyor, üçüncü kademeyi gösteriyor. Yani 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bu noktada fizik vücut Allah'a ermiş kullarının arasına girer. Üçüncü kulluktan bahsediyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Sonra Allah'ın kullarının arasına girmek, ruhu Allah'a ulaştırıp fizik vücudu Allah'ın ermiş kulları arasına sokmak üçüncü kademe. İnsan hayatındaki üçüncü safha. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişi zikrini çok büyük ölçüde arttırmak zorundadır. Bu kişi
günün yarısından çok daha fazla 18 saat zikre ulaştığı zaman normal standartlarda o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu dördüncü kulluktur. Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ne oluyor kişi? Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmış, zikrini arttırmış, günün yarısını aşmış. Bu kişi artık günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Böyle olan bir kişi zahittir. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi züht makamının sahibi olur. Bu makam ruhun teslimiyle fizik vücudun tesliminin arasındaki tek makamdır. Geçiş ölçüsü günün yarısının zikirde aşılmasıdır. Kişi zahit olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani ona hiç değer vermiyorlardı. İşte ne zaman bir insan zikre değer verir de zikrini günün yarısından öteye geçirirse o kişi zahit olur. Ondan sonra bir yarı daha gitmesi lazım. Ne zaman o kişinin zikri günün üçte ikisini geçerse, yarısını değil, üçte ikisini geçerse o kişi dik yokuşu aşmış olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. İşte Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesi bu kademedeki bir kulluğu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala ve minen nasi ve insanlardan ve devabbi vel enami davarlardan ve hayvanlardan muhtelifun elvanuhu çeşitli renklerde onlar ki çeşitli renkli olanlardır. Kezalike tıpkı bunun gibi. İnnemâ yahşallâhe. Muhakkak ki Allah'a karşı huşu duyar min ibadihi Allah'ın kullarından ulema'u alimler Allah'a karşı huşu duyar. Allah azizdir, gafurdur. Burada Allah Teala Allah'a karşı ulemanın huşu duymasından bahsediyor. Burada insanlardan diyor Allah Teala ve ulema kulları Allah'a karşı huşu duyar.

Bu kullarından Allah'a karşı huşu duyanlar. Burada Allah'ın kuluysa fizik vücuttan bahsediyor Allah Teala. Ve bu fizik vücuda duyulan alimler bu kademede bir insanın önce ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım ki bu teslimin ötesinde ilmin de sahibi olsun. Bu bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 7-8 aylık bir meseledir. Ama fizik vücudun teslimi senelerce süren bir vetiredir. Ve bu süre içinde kişi kendisine ait olan ilmi adım adım sahiplenecektir. Ve Allah'a karşı fizik vücudun teslimi safhasında huşu duymaya başlayacaktır. Onlar ulemadır. Yani Allah-u Teala'nın kendilerine ilim verdiği insanlar. Burada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insan. Günün 1/3'ünden daha fazla zikreden bir insan. Ve böyle bir huşunun Allah-u Teala'nın üçüncü kulluğunu, dördüncü kulluğunu kapsadığını görüyoruz. Fizik vücudun teslimi, çünkü Allah-u Teala kulundan bahsediyor. Kulun teslimi. Fizik vücut olan kulun Allah'a teslimi. Beşinci kulluk, nefsin teslimi. İsra 3'te Allah Teala diyor ki: Zürriyete men hamelna me'anuh. İnnehu kâne abden şekûrâ. Nuh aleyhisselam ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti muhakkak ki o çok şükreden bir kul idi. Öyleyse bir insanın şükrünün normal şükrün ötesinde yer alması, böyle bir şükür muhtevası içerisinde ulvi makamını aşması daimi zikirle mümkün. Ama daimi zikrin ötesi Allah-u Teala'ya çok şükretmektir. Burada Allah Teala bir peygamberden bahsediyor. Peygamberin Nuh Aleyhisselam'ın nefsini fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi.

Birinci kullukta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İkinci kullukta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Üçüncü kullukta ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kullukta fizik vücutlarını, beşinci kullukta nefslerini teslim ederler. İşte fizik vücutlarının tesliminde dördüncü kulluk Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesini söyledik. Sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim ediyor 5. kullukta. İsra Suresinin 3. ayet-i kerimesi. Zürriyete men hamelna mea Nuh. Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızın zürriyeti. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu. Abden şekûra, şükreden bir kul idi. İşte burada bir kuldan bahsediyor Allah Teala. Fizik vücuttan bahsediyor. Bu Allah Teala'ya şükreden bir kulluk müessesesi. Burada Allah Teala nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bir kul olması o noktada Nuh Aleyhisselam. Burada Saffat Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala illa ibadallahil muhlisin, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Bir kişinin muhlis hale gelmesi için ona bütün gök katlarının gösterilmesi söz konusu. Bu Allah Teala'nın muhlis kulları, İhlas makamının sahipleri 6. kademeyi işaret ediyor. 7. kulluktan bir evvelki kulluğu Allah'ın muhlis kulları hariç diyor Allah Teala açık açık. Muhlis olan ve kullardan bahsediyor.

Allah Teala'ya şükreden insan daimi zikrin sahipleridir. Normal insanlardan çok daha fazla Allah Teala'ya şükrederler. İhlas makamında da Allah'ın munis kulları diye Allah Teala açık bir şekilde kullardan bahsediyor. Altıncı kulluğu ifade ediyor bu. Ve iradeyi Allah'a teslimi gösteren yedinci kulluk. Enbiya suresinin 105. ayet kerimesi. Ve lekad ketebna fiz zeburi min ba'di zikri. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arda yari suha dünyaya varis kıldık diyor Allah Teala, kılacağım ibadiyet salihun salih kullarımızı varis kılacağım. Ve lekad ketebna fi zeburi, zeburun içinde andolsun ki yazdık ki min ba'di zikri, zikirden sonra ennel muhakkak ki arda, arza, yarisuha varis kılacağım ibadiyet salihun salih kullarımızı. Arza, salih kullarımızın varis kılınacağını yazdık diyor Allah Teala. Ve lekad ketebna, andolsun ki biz yazdık fi zebure, zeburun içine zebure, min ba'di zikri, zikirden sonra, yani Tevrat'tan sonra zebure yazdık diyor. Arza, salih kullarımızın varis olacağını. İşte Allah Teala kulluk müessesesinde 7 safha olarak dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamakta 1. kulluğun sahibidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabiyetiyle 2. kulluğun sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 3. kulluğun sahibi olur. Ermiş bir kuldur bu. Allah'a ermiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 4. kulluğun sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşınca 5. kulluğun sahibi olur. Munis olur. 6. kulluğun sahibi olur. İhlas makamının sahibi olup tövbe-i nasuha davet edilir. Ve neticede salâh makamına gelir. Günahları örtülür. Günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine salâh nuru verilir. Ve Allah Teala onun iradesinde teslim olup irşat makamına tayin eder. Bu o kişinin Allah'ın salih kullarından olduğunu gösterir. Salah makamı 7. makamdır. Adın cennetleri sahipleridir. Öyleyse bu 7 rakamı Kur'an'ın anahtarıdır. 7 kat gökyüzü, 7 kat yerler, 7 kademe kulluk. Allah'a kulluk etmenin kademesi olmaz. İbadet etmenin kademesi yok. Az ibadet edenler, çok ibadet edenler, orta ibadet edenler gibi kafadan bir ayrım yapılsa da bu bir şey ifade etmez. Ama Allah-u Teala'nın kul olma müessesesi bu ayetlerden oluşan 7 kademeyi içeriyor. Öyleyse bir insan önce Allah'a ulaşmayı diler, 1. kulluğun sahibidir. Sonra 3. basamak, mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, 2. kulluğun sahibidir. 2. defa kul olur, daha üst seviye kul olur. Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 3. seviyede kul olur kişi, ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunu teslim eder. 4. kul olur. 4. defa kul olur Allah Teala. 4. kademe kulluğa ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eder. 5. kulluktadır.
Muhlis olur, altıncı kulluktadır, tövbe-i nasuhun sahibidir o artık. Ve de iradesini Allah'a teslim eder, yedinci kulluğun sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. İnsan için son derece önemli bir konu, mutlu olmak. Herkes ayrı bir cepheden bir zannın içindedir. Ve ne derler ki mesela çok paraları olursa mutlu olacaklar. İşte etraflarında onlara kızan insanlar kızmazsa mutlu olacaklar. Öğretmenleri talebelere kolay soru sorarsa mutlu olacaklar. Memur daha fazla ücret alınca mutlu olacak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bu değildir. Mutluluk bir insanın İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzuru, bir saadeti sağlayan çok yönlü bir müessesedir. Bir insan dünyadaki bütün paraların sahibi olsa ama Allah ile ilişkisi olmasa o zenginlik bana mutluluğu veremez. O kişi bir şeylerin eksik olduğunu mutlaka yaşayacaktır. Mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi, nefsinin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Bu İç dünyadaki mutluluktur. Ama afetlerin yok edilmesi dış dünyada da kişiyi mutlu kılar. Çünkü etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde o kişi ruhunun talepleri üzerinden hareket edecektir. Ruh ise Allah'ın hasletlerine sahip olduğu için, bünyesinde negatif faktörlerin hiçbiri bulunmadığı için hep en güzeli gerçekleştirmek ister. Ruh başka insanlara yardım etmeyi ister. Ruh başka insanları sever. Ruh o kişiye düşman olanları da sever. Ruh Allah'ın ruhudur. Bize verilen bir emanettir ve mutlaka Allah'a geri dönmelidir. Allah Teala üzerimize farz kılmış.

İstiyor ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar ve böylece mutluluğu yaşasınlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaşmasını onu da farz kılmış. Her biri daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Fakat başlangıçta bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, onu o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk noktasına ulaştırır. Kişi Allah ile en güzel ilişkiyi kurduğu zaman bakar ki her şey çok güzel. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki uyum, ruh değişmez. Sadece güzelliklerden ibarettir. Ruhta öfke yoktur, kin yoktur, düşmanlık yoktur. Negatif faktörlerin hiçbirisi mevcut değildir. Ruhta en çok sevgi vardır. Ruhta itaat vardır. Ruhta bütün güzellikler yatar. Ruh mutluluğun sembolüdür. Nefs ise başlangıçta mutluluğun sembolüdür. Peki nefs mutluluğun sembolü olabilir mi? Elbette. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, biraz mutlu olur. Mürşidine tabi olunca mutluluğu artar ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman mutluluğu daha çok artar. Daha sonraki kişi zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu çok daha fazla artacaktır. Sonra daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Mutluluk nihai noktaya ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiç afet olmayan bir insan hep Allah'ın güzel davetleriyle karşı karşıyadır. Allah'ın kontrolündedir. Yaptığı her şeyde başka insanları mutlu etmek ister ve onu başarır devamlı olarak. Allah Teala tarafından kontrol altına almıştır. Daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın kontrolü altındadır. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Allah Teala ise onu sonsuz mutluluklara ulaştırır. O kişi için düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. Onun düşmanları olabilir, hatta çok da olabilir. Ama onun başka birisine düşman olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsinin kalbinde kin, düşmanlık, haset, isyan gibi negatif muhteva tamamen yok olmuştur. Sadece geriye güzellikler kalmıştır. O kişi Allah'a en çok itaat edenlerdendir. O kişi sevgiyi öğrenmiştir, en çok sevenlerdendir. O kişi nefreti defterden silmiştir, nefret etmeyendir. Öyle ki ona fenalıklar yapılabilir, düşmanca davranışlar olabilir, oluşabilir ama onlara cevap bile vermez. Onun için düşman yoktur. İnsanlar nefsleri itibariyle her türlü negatif düşünceli sahibi olabilirler ve herkese çok ağır sözler söyleyebilirler. Ama Allah'ın dostları nefslerini tasfiye edenler, onlar kendilerine sataşanlara
haklarında her türlü hakareti, negatif sözleri, iddiaları kale almaz. Çünkü kim bir başkası hakkında sevgili kardeşlerim kötü şeyler söylüyorsa bu ancak şeytanın o kişiye tesir etmesiyle tahakkuk etmiştir. Şeytan sadece herkesin birbirine düşman olmasını ister. Herkesin birbirini incitmesini ister. Herkesin birbirini zarardide etmesini ister. Ki taraflardan birisi zarar gördüğü zaman intikam hissi oluşacak. O da karşı tarafa bir zarar verecektir. Ona karşı zararlı bir davranışta bulunacaktır. Birinci taraf ilk hamle karşısındakine kötü davranma hamlesi kendisinden gelmesine rağmen kendisine aynı şekilde bir davranışta bulunduğu zaman öfkesi yeniden kabaracak ve tekrar saldıracaktır. Sonuç mu? Karşılıklı devamlı bir kin, intikam alma ve intikam alma. Birisi birisine bir kötü davranışta bulununca karşısındakine ondan intikam almak ister. O da ona kötü bir davranışta bulunur. Birincisi sanki kendisi ona hiçbir kötülük yapmamış gibi yeniden öfkelenir, yeniden ikinciye kötü davranır. İkinci de tekrar birinciye yeni hamle karşısında kötü davranacaktır. Böylece bir ping pong topu gibi negatif davranışlar birbirini kovalayacaktır. Birinci raketten ikinci rakete ulaşan ping pong topu tekrar birinci rakete geri dönecektir. Tekrar birinci raketten ikinci rakete geri dönecektir. Böylece ping pong oyunu devam edecektir. İşte tıpkı onun gibi. Neden sevgili kardeşlerim? Neden şeytana esir olalım ki? Neden o bize kötüyü emrediyor diye, kötü davranmamız için her şeyi yapıyor diye kötü davranmak mecburiyetine kalalım ki? Kötülük yapanların hepsi cezasını hemen arkasından öderler. Onlar ne kadar dışarıdakilere göstermemeye çalışırlarsa çalışsınlar, vicdan azabını Allah-u Teala onlara mutlaka yaşatır. O vicdan azabı Allah-u Teala'nın bütün insanlara uyguladığı muhteşem bir sistemdir. Sevgili kardeşlerim, birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz yanmıyor mu? Neden ben bunu yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye hüzünlenmiyor musunuz? Hepinizde bu mutlaka tahakkuk eder. Az veya çok. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olay tahakkuk etmişse, bir kardeşinizin kalbini kırmışsanız, hemen harekete geçmelisiniz. Ondan af dilemelisiniz. Kim başka birinin kalbini kırdıktan sonra ondan af dilerse içinde büyük bir ferahlık hisseder. Kalp kırdığı sırada hissettiği o büyük huzursuzluk, sıkıntı bir anda gidecektir eğer karşı taraf onu affetmişse. Affetmediyse kısmen gidecektir. Çünkü af dilemek, büyüklüğünü göstermek mutlaka nefsin üzerinde pozitif bir tesir icra eder. Ruhun hasletler arasında af dilemek vardır. Nefsin afetler arasında da yoktur. Af dilemek diye bir müessese mevcut değildir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevinizin etrafınızdaki herkesi mutlaka mutlu etmek olduğunu hiç unutmayın. Eğer öyle davranırsanız etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini göreceksiniz. Kıskançlık bir insanın meziyetleriyle alakalıdır. Meziyetlere sahip olan insanlar kıskanılır. Aynı zamanda paraya sahip olan insanlar da. Fakat iki faktör birbirinden çok değişik bir kıskanma durumu arz eder. Meziyetlere o meziyetlere ulaşmak üzere bakanlar, o meziyetler açısından o kişiyi örnek edinenler, doğru yolda olanlardır. Öğrendikçe güzel davranışları tatbik edeceklerdir. Tatbik ettikçe arkasından ferahlık duyacakları için, huzur bulacakları için onu yavaş yavaş baş tacı edinmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, neden düşmanlık, neden kin, neden haset, neden kıskançlık? Başkalarına örnek olmakla vazifeli değil misiniz? Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Biz size başka bir şey mi öğretiyoruz? Neden öğretiyoruz tabirini kullandık? Müsaadenizle bunu biz kullanabilelim artık. Madde 1, 76 yaşındayız. Madde 2, Allah-u Teala bizi sizlere öğretelim diye vazifelendirdi. Neyi öğretiriz biz? Ondan, Allah'tan aldığımızı öğretiriz. Kur'an'dan aldığımızı öğretiriz. Ki o da Allah'tan almak demektir. Her an Allah bizimle beraberdir. Allah'ı sonsuz ve de sonsuz hamd ve şükrederiz ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Allah bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ömrümüzün sonuna kadar onun dünyada verilen gezegende en üst seviyedeki azatsız kölesi olmaya devam edeceğiz.

Öyleyse bir meziyet mi acaba huzur namazının imamı olmak? Allah'ın katında buradaki 24 saat seviyesinde her gün 7 vakit namaz kılınır. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd. Sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala bize 7 vakit namazı farz kıldı? Hayır, sizlere farz değil, bize farz. Biz bu namazları her zaman Allah-u Teala tarafından kıldırıldığı cihetle kılarız. Gereğini mutlaka yerine getiririz. Acaba neden biz hiç abdestsiz gezmeyiz? Şu veya bu şekilde abdestimizin bozulmaması için Allah bizi terbiyeye soktu. Adım adım vücudumuza hakim olmayı öğrendik. Ve sevgili kardeşlerim, abdestimiz bozulduğu an mutlaka abdest alırız. Eğer o anda şartlar abdest almaya müsait değilse mutlaka teyemmüm alırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanları sever. Çünkü insan Allah'ın ruhundan üfürdüğü yegane mahlukadır. Başka bir mahluka Allah Teala ruhundan üfürdüğünü belirtmiyor hiçbir yerde. Sadece Adem Aleyhisselam'a üfürmüş. Tabiatıyla Havva Anamıza da, yani insanlara. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada sadece iki tarz yaşanır. Mutlu olur insan veya olmaz. Ama Allah'ın yolunun dışında bir mutluluk bir zaman söz konusu olmaz. Nefs tezkiyesi olmadıkça insanların hiçbirisi yarım mutluluğa ulaşamaz. Nefs tasfiyesi olmadıkça tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin afetlerinin %51 yok olmasını ifade eder. Tasfiyesi ise %100 yok olmasını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Arkasından bir mürşit sevgisi verir Allah Teala ona. Hacet namazını kılar. Mürşidini sorar Allah'tan. Ve de o mürşide tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder. Seyri-Sülk isimli bir yolculuğun kafilesine katılır. 7 tane gök katını onlarla beraber aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7. alemde zikrini tamamladıktan sonra Sitr-i Münteha'ya ulaşacak. Ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek, Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Yani kendisine ruh üfüren Allah'a
geri dönecektir. O insana ruhu üfüren Allah'a ruh geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbinde her gök katında %7 nur birikimiyle bir birikme söz konusudur. Bir toplanma söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikimi fazılların %7 birikmesi o kişinin ruhunun her %7 nur birikiminde bir gök katı açmasını ifade eder. Allah Teala 7 × 7 %49 nur birikimi sağlar kişiye. Nefsi emmare başlangıçtakidir. %7 nur birikimi. Nefsi levvame ikinci gök katına ulaştığı zaman kişi gerçekleşir. Birinci gök katında nefsi emmare, ikinci gök katında nefsi levvame, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Birincide %7 nur birikimi, ikincide bir defa daha %7 nur birikimi her seferinde. Ama başlangıçta %2 rahmetle başlanır işe. Ondan sonra hep 7'li sistemle emarede %7, levamede %7 birinci kat ve ikinci kat. Mülkime'de %7, üçüncü kat. Mutmainede %7, dördüncü kat. Radiye'de %7, beşinci kat. Mardiye'de %7, altıncı kat. Tezkiye'de %7, yedinci kat. 7 tane gök katını 7 tane %7 ile, %7 nur birikimiyle ruh aşar. %2 de başlangıçta aldığı rahmet nuru vardı. Mürşide tabi olduğu sırada %2 rahmet nuru verilir. Ve ne oldu? %51, yani kişinin nefsinin kalbi yarıdan çok daha fazla nurla, yarıdan çok daha fazla değil, %1 fazla nurla dolmuş olur. %50 değil, %51 nur. Buraya kadar herkese Allah-u Teala'nın verdiği bir hediyedir bu. %51 nur Allah-u Teala tarafından verilir. Bu zaten benzer bir dengenin yeniden tahakkuk etmesidir. Ne demek istiyoruz? Başlangıçta bir insanın nefsi vardır. Afetlerle doludur. Ruhu vardır. Hasretlerle doludur. Öyleyse nefs 100 ünite afetle doluysa nefs de 100 ünite afetle doludur. Toplam 200'dür. Böyle bir dizaynda denge otomatik olarak sağlanmıştır. Ruhun hasretleri birinci yüzü teşkil eder, nefsin afetleri ikinci yüzü teşkil eder, yüze karşı yüz, afetler ve hasletler. İşte Allah-u Teala'nın hedefi bu dengenin bozulup o kişinin %100 hasletlerle dolu bir kalbe sahip olmasını temin etmektir. Bu hedefe yönelik olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbinin %49+2, %51 nurlara dolması demektir. Nefs tasfiyesi ise bir insanın kalbinin %100 nurlarla dolmasıdır.
%100 nurlar da ne zaman kalp dolar? Ancak kişi daimi zikre ulaştığı zaman dolar. Daimi zikir, kesintisiz bir zikir olacağı için mutlaka nefsin kalbini %100 nurlarla doldurur. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi, gece de zikrinin devam etmesine bağlıdır. Kişi kıbleyi sağ tarafına alarak yatarsa, sağ kulağını yastığa dayayarak uyursa, o kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Bu kalbinin her çift atışında dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilen bir insan için gece uyurken de zikretmek bir süre sonra mutlaka gerçekleşir. Kişinin en mutlu sabahı o olacaktır ki uyandığı zaman zikirle uyanmıştır. Bunun manası sevgili kardeşlerim, o kişi yattığından kalkmasına kadar geçen süreç içerisinde hep Allah'ı zikretmiştir, kesintisiz bir zikri yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden sadece bir şey istediğini, tek bir şey, onun da sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Her şey bunun üzerine bina edilmiştir. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı, ruhunuz da vardı. Nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. İşte bir dengeydi. Ama ne oldu? Ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. O zaman nefsinizin afetlerle dolu olan kesiminin karşısında hasletlerle dolu olan yeni bir dizayn oluşturmak mecburiyetindesiniz. İşte bu nefsinizin kalbinin hasletlerle dolmasına, fazlalarla dolmasına zeviyet veren müessesedir. Başlangıçta nefsiniz de vardı, ruhunuz da vardı, nefsiniz yüzü

Allah'a doğru yola çıkmıştır. O zaman iç dünyanızda yeni bir denge kuracaksınız. %50 affete karşılık, evvela %50 hasreti oluşturacaksınız. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasından sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini siz yaşarken nefsinizin kalbi %7 hasletlerle dolar. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %49+2 %51'e ulaşır. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktada nefsinizin kalbindeki durum %49 karanlıklar değil, %98 karanlıklardır. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarını Allah'a gönderince orada sadece karanlıklar kalır. Kalbinizin muhtevasına baktığımız zaman nefsinizdeki %50 afetle ruhunuzdaki %51 başlangıçta %50 %50 idi ya da yüze karşı yüzdü. Böyle bir dizaynda afetlerle hasretler tam bir denge halindedir. Ama ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız andan itibaren bu denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbinde %51 nur ve %51, %49, +2, %51 nur, %49 da karanlık oluşacaktır. Karanlık zaten mevcuttur. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Neydi? %100 afetlerle doluydu. Bunun %51'i, %49+2'si hasletlerden oluşacaktır. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Bu ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudunuzun tesibinde bu rakam %80'i aşacaktır. Nefsinizin tesibinde %100'e ulaşacaktır. Daha sonraki bu ulu'l-elbab makamında gerçekleşir. İhlas kademesinde nefsinizin kalbi bu muhteva içerisinde devam edecektir. %51 nur değil, %100 nur ulu'l-elbab makamında oluşmuştur. İhlas makamında da %50, %100 nur devam edecektir. Salah makamında da %100 nur devam edecektir. Öyleyse nedir bu? Neyin ifadesidir? Mutluluğun ifadesidir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca kimseye düşman olamazsınız. Kimse hakkında kötü düşünemezsiniz. İnsanları suçlayamazsınız. Herkes hakkında iyi şeyler düşünürsünüz. Pozitif düşüncelere sahip olmak istersiniz. Her şeyi affedersiniz. Size yapılan her kötülüğü affedersiniz. Hesap sizin işiniz olmaz. Hesap Allah'ın işidir dersiniz. Size düşman olan çok olur. Allah yolunda yüceldikçe

Ve şeytanın dostları size düşmanlıklarını arttıracaklardır. Sizi çekemezler. Sizin sahip olduğunuz meziyetler onları korkunç rahatsız eder. Ve size rahatsız etmek istikametinde mutlaka harekete geçerler. Ama bilmezler ki siz Allah ile berabersiniz. Ama bilmezler ki siz onlara düşman olamazsınız. Bu başlangıçtaki noktadır. Ama devam ettikçe düşmanlıkları karşılık alamadıklarını görecekler. Ne olur? Her zaman aynı sonuç olur. Bilirler ki, görürler ki, kesin olarak tespit ederler ki, siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olurlar veya dost olurlar ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın emri insanları sevmenizdir. Severseniz ve sevdiğinizi her halükarda belli ederseniz sevilirsiniz. O zaman sevgi dolu bir dünyada dostlarınızla beraber yaşarsınız. Düşmanlarınız olur. Sadece sizin Allah ile olan dostluğunuzu çekemeyenler. Bunun nefslerine yediremeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için en güzeli gerçekleştirin. Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılması lazım gelen her zaman en güzelini yapın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinize sorun. O size bunu söyleyecektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha.
1: El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an-ı Kerim'den kopan kavramlardan ulul elbab kavramı konusunda konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Ulul elbab, ulul sahipleri demek. Elbab da lüpler, lüplerin sahipleri. Lüp çift beyle yazılıyor. Beş duyumuzla ulaşamadığımız, onun daha ötesindeki bir şeylere sahip olan demek. Bu gözlerin ötesinde kalp gözüne sahip olan bir kişi. Bu kulakların ötesinde kalp kulağına sahip olan bir kişi. Allah Teala'nın kendisine kalp gözüyle fiziğin ötesini gösterdiği bir kişi. Allah Teala'nın kendisine gösterdiklerini anlattığı ve kalp kulağına söylediği kişi. Öyleyse kim ulul elbab olur? Herkes olabilir. Ne zaman olur? Ruhunu ve çini ve nefsini Allah'a teslim ettiği zaman olur. Yani kaçıncı basamakta kişi ulul elbab olur? 26. basamakta ulul elbab olur. Lüplerin sahipleri olur. O noktada nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Böyle olduğu için kişinin nefsinin kalbinde tamamen nurlarda olduğu için hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin ikinci özelliği afetlerin kalmamasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün Allah-u Teala tarafından açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının açılmış olmasıdır. Beşinci özelliği bu dört esas sebebe dayalı olarak bunların neticesinde kazanılmış olan ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür etmek, müzakere etmek imkanının sahibi olmaktır. Diğer bir sahip olunan husus ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Hayır bize derecat kazandıran olaylardır. Bu kişi her an uykudayken de devamlı derecat kazanan birisidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için zikir her saniye bize derecat kazandıran bir müessesidir. Bu kişi de daimi zikrin sahibidir. İşte kişinin son özelliği, ulul elbab olan kişinin son özelliği ehli hikmet olmaktır. Ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta sezmesi söz konusudur. Aynı zamanda böyle bir insan hakim veya hakem olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için adaleti mutlaka tahakkuk ettirmesidir. İşte ulul elbab budur. Bu standartın sahibi olan kişi ulul elbab'tır. Öyleyse nasıl ulul elbab olur bir insan? Başlangıçta herkes kör, sağır ve dilsizdir. Ulul elbab olan kişi de başlangıçta öyledir. Ulul elbab olan kişi de
başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak başlarlar. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninde basamakları birer birer geçip ulelbap olunan noktaya birlikte gelelim sevgili kardeşlerim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Cehenneme gidecek olanlar da, cennete gidecek olanlar da olayları yaşar. Bu birinci basamaktayken ölmüş olan birisi cennetine giremez Allah-u Teala'nın. İkinci basamaktakiler de giremez. İkinci basamakta olayları yaşayanlar, olaylar karşısındaki tavırlarını ortaya koyarlar ve davranış biçimlerini sergilerler. Allah-u Teala her yıl 2-3 defa insanları musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlerle imtihan ettiği kişilerden sadece bir grup Allah-u Teala'ya şöyle diyenler: musibetler kendisine isabet edince, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyenler, bunlar ulilelbap olabilir. İşte böyle söyleyen kişi, her kimse, o kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Ben Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyen kişi mutlaka ikinci basamağı aşar. Çünkü o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Bunlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. İnsanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve seçilenlerden bazıları, büyük kısmı %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Ama küçük bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve üçüncü basamağa ulaşmak, yedinci basamağa ulaşmak anlamına gelir. Çünkü dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar birkaç saniye içinde teşekkür eder. Birkaç saniyelik bir işi biz herhalde dakikalarca anlatmak durumundayız. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve derhal Rahim Esma'yı tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime, Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim Esma'sıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'ın Rahim Esma'sı kimde tecelli eder? Sadece bir grup insanda. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir insandır. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz ve bütün dileğimiz hepinizin ulu'l-elbab olmanızdır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne yapar? Allah-u Teala derhal Rahim Esması ile tecelli eder. Burası dördüncü basamak. Allah'ın Rahim Esması ile tecelli etmesi, Yusuf Suresinin 3. ayet-i kerimesi gereğince ne olur? Bu tecelliyi kör, sağır ve dilsiz olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Bu kör, sağır ve dilsiz dediğimiz insanlar aslında gözleri gören, kulakları işiten, kalpleri de normal standartlarda anlayan, idrak eden insanlar. Fakat
irşat makamının söylediklerini, devrin imamının söylediklerini işitemeyen kulakların sahipleri, devrin imamının söylediklerini idrak edemeyen kalplerin sahipleri, devrin imamının söylediklerini, devrin imamını devrin imamı olarak görmeyenlerin, gözlerini, kulaklarını ve kalplerini bir etkiyle etkiler. O kişi o noktaya kadar, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar devrin imamının devrin imamı olduğunun farkında değildir. Söylediklerinin farkında değildir. İşitmez ve idrak edemez. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kadarcık dileğin sahibi olması için yeterli idrakin sahibi ise kişi, yeter Allah'a. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah rahim esmasıyla tecelli eder. De o kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirir. Görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hastasının mührünü açar. Kalplerindeki mührü açar. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ipat koyar. Ekinnet, idraki önleyen bir elektronik sistem, bir kompütür sistemi, ilahi kompütür. İhbatsa gene bir ilahi kompütür. Fakat birincisi idraki önlüyor, ikincisi idraki gerçekleştiriyor. Ve kişi o güne kadar irşat makamına karşı, devrin imamına karşı kör, sağır ve dilsizken, o günden itibaren birdenbire onun sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Onun söylediklerini kalbine indiriyor. İdrak ediyor söylediklerini. O zaman gözleriyle de onu irşat makamının sahibi olarak görmeye başlıyor. İşte onlar işitenler, bilenler ve görenlerdir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah-u Teala açmıştır bunları. Ondan sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Bu noktaya kadar geldi kişi, bu 7 tane Furkan'ı verirken Allah-u Teala her birinde o kişiye öyle derecat kazandırıyor ki 7 defa bunları ard arda sıraladığı zaman verdiği dereceleri, kişinin kaybettiği günahlarla bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye bu 7 tane Furkan'ı verirken bahşettiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Ne oldu? O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Daha kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi o kadar, ama cennetin de sahibi oldu birinci kat. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbine öyle bir tesirle bir hüviyete sokar ki o kişinin kalbi Allah'a döner. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gelince Allah diyor onların kalplerini Allah'a çevirir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kalbe ulaşması 8. basamak. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbi Allah'a çevirmesi 9. basamak. Allah'ın göğsü yarması ve göğüsten kalbe nur yolu açması 10. basamak.
Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah Teala. O kişiyi teslime ulaştırmak için. O kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için. Böylece kişiyi bütün kademelerde daha üst seviye İslam yapmak için. İslam teslim olan demek. Ve böylece göğsü yarılan bu kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih ile Allah'ın ismini zikrediyor. Ne olur? Bu Allah kelimesinin böyle bir insan tarafından Allah'a ulaşmayı dileyip de göğsü yarılmış, göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan ve kalbine kalp şartları oluşturmuş olan, yani kalbin kapısı Allah'a dönmüş olan bir kişi de bu kelime, Allah kelimesi bir sonuç hasıl eder. Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki nur zikir boyunca o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine nur sızmaya başlar kişinin. Bu nur rahmet nurudur. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi o kişinin Allah'ın zikriyle kalbine gönderdiğimiz nur sebebiyle olan kalbinin durumuyla göğsünü yararak göğsünden kalbine nur gönderdiğimiz kişinin kalbindeki durumla kalbi kasiyet bağlamış, sertleşmiş ve kararmış olan bir insanın kalbi aynı değildir diyor Allah Teala. Ve kişinin kalbindeki nur o kişi zikrini biraz arttırınca artar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişiye ise Allah Teala mürşidini göstermeyi garanti eder. Mürşid farzdır. Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete maide 35. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve bu olabilmek için de sizi Allah'a ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Bu istemek hacet namazıyla olur ve sadece Allah Teala bunu huşu sahibi olanlara gösterir mürşidini. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Estaînü bis sabri ve salâte innehâ lekebîretün ilâ lehâşîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin. Sorun Allah-u Teala'dan. Bu zor bir, büyük bir iştir. Kime? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi. Yüzlerce defa hacet namazı kılsa hiçbir şey göremez, hiçbir şey duyamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterir. Dilediği kesin mi bunların, gösterilecek olanların? Evet. Bu büyük bir iştir diyor Allah Teala. Zor bir iştir diyor. Onları göstermeyiz diyor. Ama diyor Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar, onlar huşu sahipleridir diyor. Onlar hariç. Onlara gösteririz diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. 14. basamak. 13. basamakta Allah mürşidini gösterir.
14. basamakta kişi gider mürşidine tabi olur. Mürşid farzdır. Tabi olduğu zaman kişi o noktaya kadar zaten Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır. Mürşidine tabi olduğu noktada 1. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. 2. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Bu ruh, o kişinin gelen ruh, yani devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi der, vücudu terk et, devrin imamının dergahına ulaş emrini verir. Evvela kime tabi olmuşsa onun dergahına gidecektir. Ondan sonra da devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu söylediklerimiz var ya size, bunların hiçbirini bizim sevgili din adamlarımız, sevgili profesörlerimiz bilmezler. En azından büyük kısmı diyelim. Çünkü bir kısmının dikkatle takip ettiklerini, inceledikleri zaman söylediklerimizin hepsinin doğruluğunu öğrendiklerini ve buna kesinlikle inandıklarını da biliyoruz. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, rahmetli Abdülhakim Hazretlerine gelen bir general diyor ki, sen mürşit misin diyor. O da öyle söylüyor diyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi söz konusu. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Diyor ki, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakını söylemesi için, söyleyerek onu uyarması için. Yevmit talak, mülaki olma günü. Allah'a ruhun mülaki olmak üzere yola çıkma günü. Vaktin geldiğini ifade ediyor devrin imamının ruhu. Vücudu terk et diyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahındaki diğer ruhların arasına katılıyor. Ve kısa bir orada kalıştan sonra devrin imamının dergahındaki onarlık sıralara, onarlık ruhların sıralamasına katılıyor. Her birinin önünde bir rahle var. Her birinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ve de ruhlar bir eğitimden geçiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka ne olur? İki işlem oldu. Kalbe iman yazıldı. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Üçüncüsü, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ama tabi olup da mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onlar cehenneme gitmezler. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Sonra o güne kadar Allah-u Teala o kişiye bir derecelik kazancına karşılık 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katına çıkarıyor ve ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta
her gök katını açtıkça yüz yüz artıyor bu. Biri yüzken biri 200 oluyor ikinci gök katında. Üçüncü gök katında biri 300 oluyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda biri 700'e kadar yükseliyor. Bu kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani kişi Allah Allah Allah diye zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurlarından fazıllar kalbe giriyor. Kalbin iman kelimesi bir pozitif kutup. Fazıllar da negatif kutbu oluşturuyor. Ve karşı iki kutup bunlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafına gelince yapışıyor ona. Böylece fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışarak. Bu nurların kalbi işgalidir. Nefs tezkiyesidir adı. Ve bire %2 rahmet nuru zaten o kişinin kalbinde var. Ama iman kelimesine yapışanlar rahmet nurları değil, fazıllar. Ve fazıllar nefsin kalbini doldurmaya başlıyor. Bununla beraber o kişinin iradesi güçleniyor afetlere karşı. Çünkü fazıllar yerleşince nefsin %100 afetlerle kaplı olan kapkaranlık kalbi adım adım aydınlanmaya başlıyor. Ve de o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar ilk %7'ye ulaştığı zaman ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor. Zemin kattaki ana dergâhtaydı. Oradan birinci gök katına ulaşıyor. Diğerleri ikinci, üçüncü katlara çıkıyor ama o sadece birinci kata kadar çıkabiliyor. Nefsi emmare. Demin söylemiştik Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor. Rem kınamak demek kişi nefsini kınıyor. Ruhu ikinci gök katında. Sonra Allah'tan ilham almaya başlayacak kişi ruhu üçüncü gök katına ulaştığı zaman ulaşıyor nefsi mülkime. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu dizayn edene, o nefse takvası da fücarı da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve ilham kademesinden sonra dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fecr 27 ve 28. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a geri dön. İşte radiye kademesi 5. gök katını ifade eder. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Mardiye kademesi 6. gök katını ifade eder. Ruh 6. kata ulaşmıştır. Nefsin kalbinde her birinde %7 nur birikimi artıyor, fazıl birikimi artıyor. 5. defa %7 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı. 6. defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da ondan razı. Fecr 27 ve 28. Ve 7. gök katında nefsi tezkiye oluşuyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs diyor ve Allah'tan razı ol diyor, Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye bu standartların
ifadesi. Tezkiye kademesi için Allah-u Teala'nın söylediği Fatır Suresinin 14. ayet-i kerimesi diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapmış olur. Neden kendisi için yapmış olur? Çünkü ezelde o kişi Allah'a nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. İşte bu sebeple nefsini tezkiye eden kişinin bunu kendisi için yaptığı ifade ediliyor. Ve ilallahin masir diyor. Allah'a döner. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi nefsin kalbinin %49 fazıl, %2 de rahmetle dolduğu noktadır. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan o kişinin nefsinin afetleri bu noktadan itibaren %51 nurla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyeti başlangıçta hiç nefsin kalbinde fazıl yokken, rahmet yokken, nefsin kalbi %100 afetlerle kaplıyken, şeytanın hakimiyeti bütün nefsin kalbinde hüküm fermayken, şimdi nefsin kalbinin %49'una şeytan tesir edebiliyor. Şeytanın nefsin afetlerine tesir etmesi zor bir olay değil. Neden değil? Çünkü nefsin afetleri ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler, emrettiklerini de işlemek istemezler. Şeytan da bu sebeple nefsin afetlerine dediğini yaptırmak için ne telaşlanır ne de gayret sarf etmesi gerekir. Sadece onlara özendirir. O insanlar da nefsin afetlerini isteseler de istemeseler de harekete geçirirler. Ve de talepleri olması gerekmez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemek isteyecektir. Şeytan onlara Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmalarını ister, özendirir. Veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak istemezler. Onu da yapmayın der iblis. İnsanlar da yapmazlar. Zaten nefsleri istemiyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası velayet kademesidir. Fena makamı burada tahakkuk eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olan makam, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olduğu noktadadır. Fena makamıdır. Allah Teala diyor ki Nebi 39'da zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve kimin ruhu bu yoldan Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur. O kişinin ruhu için meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Burası evvap olma makamıdır. 22. basamağı ifade eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır kişinin. Bu makamda, fena makamında %61'e kadar bu nur yükselecektir.
zikri arttıkça kişinin %61'i aşarsa, o zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan edecektir. İndi ilahide Allah Teala'nın huzurunda bir taht. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara diyor Allah Teala'nın indinde taht ihsan edilir. Burası da beka makamıdır. %61'in ötesindeki nurlar burada oluşur. Sonra bu rakam %71'e ulaşamaz. O kişi zikrini günün yarısından öteye geçirmedikçe. Yani züht sahibi olmadıkça. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor Allah Teala. Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlara Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Yusuf'un birkaç dirheme satılması söz konusu. Çünkü Yusuf'a karşı değer vermiyorlar. Ama pozitif zühtte o kişi her gün 12 saatten fazla zikir yapıyor. Yani zikirsizliğe karşı zahit. Dünyaya karşı zahit. Her gün kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zamanı Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle Allah'a ayırıyor. İşte bu makam zühd makamıdır. Bu noktada %71'i nefsinin kalbindeki nurlar kişinin aşar ve artmaya devam eder. Ve de ne zaman %10 daha artar da nurlar %81'i bulursa, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır. Ama var olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. %19 afeti kale almaz. Onu adamdan saymaz. Tesir sahasını yok kabul eder. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslim ettiği, teslim olduğu nokta. Allah Teala bu noktaya kadar olan bütün hususları üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ne görüyoruz? Bütün sahabe takva sahibi olmuşlar. Allah Teala bütün sahabenin takva sahibi olduğunu söylüyor. Yani hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor, Allah'a yöneldiler diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarım müjdeli diyor. Kullarım diyor. Artık sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide tabiyet, konuşmamızda söyledik. Maide 35'e göre farz.
Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Diyor ki Allah'a Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah Teala onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Men yehdillahi fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşırsa o zaman o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ullene popoldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran 20. Habibim oymilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Şeytan size apaçık düşmandır. Bana kul olmaksa o sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytan bütün insanlara apaçık bir düşman ve Allah Teala Adem olur dediği Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen fizik vücutlara açıkça söylüyor. Bana kul olun diyor, bana teslim olun diyor. Hepimiz Allah'a teslim olmakla vazifeliyiz. Bakıyoruz bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Üzerimize farz, hepsi gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Daimi zikre ulaşmak çok kolay bir konu değil. Ve Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşecektir. Kişi gayretin sahibi ise mutlaka hedefine ulaşır. Vazgeçmezse, ahd ederse, cehd ederse bütün sahabe o hedefe ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Her kim daimi zikre ulaşırsa onlar ulul elbaptır. İşte ulul elbab makamına ulaştık. Allah Teala buyuruyor ki ulul elbab olmanın farz olduğu konusunu, evvela ulul elbabın ne olduğuna bakalım. Li ulul elbab diyor Allah Teala Ali İmran 190-191. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. O
Ulu'l-Elbab kullarım var ya diyor, o Ulu'l-Elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani ayaktayken, otururken ve yan üstü zikrediliyorsa daimi zikrin sahipleri. Ulu'l-Elbab daimi zikrin sahipleridir diyor. Üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim şeklinde. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikir üzerimize farz kılınmış. Ve gördük ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş mu? Evet, bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyordu. Ondan sonra da bütün sahabenin ulul elbab olduğunu da aynı ayet-i kerime ifade ediyor. Daha sonra bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Öyleyse nedir bu ulul elbab? Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Ulul elbab kimdir? Başlangıçta söyledik. Daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. İkinci özelliği, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özelliği, Allah mutlaka kalp gözünü açmıştır ulul elbabın. Dördüncü özelliği, kalp kulağını da mutlaka açmıştır. Bu dört esas sebep onlara üç vasıf özelliği kazandırır. Bir, ehli tezekkür olmuşlardır Allah ile, her an konuşabilmek imkanının sahibidir ulul elbab. Ve Allah Teala diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte ulul-elbab ehli zikirdir. Aynı zamanda bunlar ehli hayır olmuşlardır. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Uykudayken de derecat kazanıyorlar. Hem de her saniye başka işleri yapanlar 1'e 10 kazanırken veya tabi olanlar 1'e 100 kazanırken, 200 kazanırken bunlar 1'e 700 kazanıyor. Uykudayken de kazanıyor. Tabi olmayanlar ibadet ettikleri zaman da 10 katını kazanabiliyorlar. Bu kişi uykuda da 1'e 700 kazanıyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Ve bir de ehli hikmet. Kur'an-ı Kerim'in yalnız lafzını değil, 7 tane ruhunu da öğrenmiş olan bir kişi söz konusu. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu değil, 5. ruha kadar onu öğrenirler. İhlas'ta 6. ruh, salahta da 7. ruh öğretilir. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hangi ayete bakarsa o ayetin 28 basamaktan nereye ait olduğunu bulur. Eğer o ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamakla ilgiliyse. Aynı zamanda bu kişi ehli hükümdür. İster hakim olsun, ister hakim olsun kararlarını verirken mutlaka Allah'a soracağı için mutlak olarak kıstla, adaletle hükmeder. Öyleyse ulul-elbab birçok vasıfların sahibi. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde, size Allah Kur'an'ı indirdi diyor. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Ama müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, başka insanların arasına fitne sokmak için müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevhide tabi tutarlar.
Ama onlar onu tezekkür edemezler. İlimde kökleşmiş olan rasihunsa, rusuh sahipleri ise, din ilminde kökleşmiş olanlarsa derler ki, Allah'ın müteşabih ayetleri de vardır, muhkem ayetleri de vardır. Ama diyor Allah Teala, müteşabih ayetleri rüsuh sahipleri tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Neden? Çünkü ulul elbab sadece Allah'a sorar. Sorar, Allah Teala cevabını lütfederse cevabı Allah'tan alır ve de konuyu A'dan Z'ye öğrenir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine erdiler.

cevap alıp onlara iletiyorduk. Problemler birer birer çözüldükçe bize olan sevgi, saygı büyük ölçüde arttı. Ve de gerçekten çok çok çok mutlu günler geçirdik. Herkesin saygısını, sevgisini kazandık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir kavramlardan, unutulan kavramlardan Ulul Elbab kavramını sizlere açıklamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini nasip etmesini gönülden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Siz de bir tanesini istiyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Gülüyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi konuşturulmasını diyenizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasına emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutfağı'nı size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alırız. Kendiniz bir şey sakmayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya.

0: buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki, siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü, ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, sen onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyoruz. Sadece iki kişi görelim orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan oyunu gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçılık. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hüsneyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
1: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
0: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mutabasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala da ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan değilim değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratını sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar, hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah, Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay, kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize! Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona, cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o, bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah, bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
Kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?"
siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz dedi. O zaman onun haline muttali oldu ve böylece onu ateşin ortasında gördü. Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin dedi. Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün, bu konudaki görüşün nedir? İsmail aleyhisselam,
Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyin de. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece Ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı?
Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz, yüce ve vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar,
vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud aleyhisselamı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud aleyhisselamın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud aleyhisselamın yanına girdikleri zaman Davud aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud aleyhisselama oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul. Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum.
Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca "Onları bana geri getirin," dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. "Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın," dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atağımızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti: "Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp, eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem, ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem," dediler. "Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır," dediler. Ve cehennemdekiler, "Biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz?" dediler. "Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki,
Ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan, bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında
bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın

bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak

onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda gene inşallah bir aradayız. Ahzab suresinin 5. ayet-i kerimesiyle konuya giriyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ut'uhum li abaihim huve aksatu indallahi fe in lem ta'lemu abaehum fe ihvanukum fid dini ve mevalikum ve leyse aleykum cünahün fî mâ ahtâ tum bihi velâkin mâ teammedet kulubukum ve kanallahu gafuran rahima. Kelimeler ut'uhum, onları çağırın. Li abaihim, babalarına göre, babalarının namı ile. Hüve o, aksatu daha adil, adaletli. İndallâhe, Allah'ın katında. Fe, o takdirde. İn, eğer. Lem ta'lemu, bilmiyorsunuz. Abâhüm, onların babalarını. Fe, o zaman. İhvanüküm, sizin kardeşlerinizdir. Fi eddini, dinde. Ve mevalikum, ve sizin dostlarınız. Öyleyse ve değil, yok. Aleyküm, sizin üzerinize cünahün cünah. Fîmâ, o şey hakkında. Ahtâtüm, siz hata ettiniz. Bihi, onunla. Ve lakin ancak, fakat. Mâ şey, taammedet, taammeden, kasten. Kulûbukum, sizin kalpleriniz. Eken Allah'ı, Allah oldu, Allah'dır. Gafuren, gafurdur. Günahları sevaba çevirendi. Rahimen, rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli ederdir. Onları, yani evlatlıklarınızı diyor Allah Teala buraya, yani evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Aslında burada günah vardır ifadesi konarken de yer almamış. Ama burada bitiyor cümle. Bu sonuç çıkıyor. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir.

Allah-u Teala burada evlatlıklar hakkındaki hükümleri söylüyor. Hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için bir günah yoktur diyor. Yani hüsnü niyetle yapılan bir hatada Allah-u Teala günah payını çıkarmıyor. Ama aynı davranışı kasten yapmışsanız o zaman derecat kaybedersiniz diyor. Burada Allah-u Teala derecat sistemine uygun açıklamalarda bulunuyor. Biliyorsunuz her saniye hayatımızda ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. Yanlış şeyler yaptığımızda derecat kaybederiz. Doğru yaptıklarımızda ise derecat kazanırız. Ahzab suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. En nebiyyü. Evla bil mu'minine min enfüsihim. Ve ezvacuhu. Ümmehatuhum. Ve ulul erhami. Ba'duhum ev la bi ba'din fi kitabillahi minel müminine vel muhacirine illa en tef'alu ila evliyaikum. Marufa kâne zâlike fil kitâbi mestûra. En-Nebiyyü Nebi, peygamber. Evlâ, evladır, daha yakındır. Fi'l-mü'minîne, müminlere. Min enfisihim, kendi nefslerinden. Ve ezvâcuhu, ve onun eşleri. Ümmehatühüm, onların anneleri. Ve ulil erhami, ve rahim sahipleri, akrabalar. Ba'dühüm, onların bir kısmı evla, daha yakındır. Bir ba'din, bir kısmına. Ba'dühüm, bir ba'din, birbirlerine. Fi içinde, kitabillahi, Allah'ın kitabı. Minel müminine, müminlerden. Ve el muhacirine, ve muhacirler. İlla, ancak, başka hariç. En tef'alu, sizin yapmanız. İlla evliyaukum, sizin dostlarınıza. Marifen, maruf, iyilik olarak. Kâne, oldu idi. Zalike, işte bu. Fi'el kitabı, kitapta, mesturen, satır satır yazılı. Nebi, peygamber, müminlere nebi, yani peygamber, müminlere kendi nefslerinden daha evladır. Yani yakındır. Ve onun, yani nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri, yani akrabaları, onlar birbirlerine Allah'ın katında müminler ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır.

Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılı olarak vardır.

burada da usulî açıklamalar söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun akrabaları, eşleri, zevceleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri müminlerin anneleridir diyor Kur'an-ı Kerim. Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ve diğer akrabalıklar arasında gene davranış biçimlerini ifade ediyor. Usulî ayetler, Allah Teala burada davranış biçimlerini, toplumun dizaynını açıklıyor. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve iz ehazna minen nebiyyine misa kahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsebni Meryem'e ve ehazna minhum misakan galiza. Ve iz o zaman olmuştu. Ehazna ahd aldık. Minden en nebiyine nebiler. Misakahum onların misakları. Ve minke ve senden. Ve min Nuhin Nuh Aleyhisselam'dan ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam ve Musa ve Musa Aleyhisselam ve İsa ibn Meryem'e Meryem oğlu ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam. İsa ibn Meryem'e İsa ibni Meryem'e ve ehazna ve ahd aldık mentum onlardan misaken misak galizen sağlam, ağır, çok kuvvetli. Ve nebilerden misaklarını almıştık. Senden de almıştık. Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Yani ayrıca Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık.

Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerime Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle çok yakın bir ilişki içerisinde. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz nebilerden misak almıştık. Ey nebiler demiştik, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e, sizden sonra gelecek olan Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak verin, söz verin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sözün alınması, söz konusu Allah Teala nebilerden söz alıyor ve son derece önemli bir Kur'an gerçeğini söylüyor. Size kitap verdik diyor ve hikmet verdik. Ayet-i kerime Allah'ın kitap verdiklerinin nebiler olduğunu söylüyor. Şeriat kitabını Allah Teala sadece peygamberlere vermiştir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de, bunlar ulul azm peygamberlerdir. Hepsine vermiş Allah Teala. Öyleyse bir yanlış bilinen konu burada ciddi bir hüviyet oluyor Ali İmran 81'de. Allah Teala Resullerine değil, nebilerine kitap verir. Buradan kitaptan murat şeriat kitabıdır. Resullerine verdiği kitaplarsa bir sohbet kitabıdır. Onlara olan sevgisini gösterir Allah Teala sadece. O kitaplarda, yani Allah Teala'nın nebi olmayan Resullere, Veli Resullere verdiği, yazdırdığı kitaplarda hiçbir emredici hüküm yoktur. Şeriat, uyulması lazım gelen kaideler demetidir. Şeriat kitapları sadece nebilere, yani peygamberlere indirilir. Ama yanlışlık dönmüş, dolaşmış, nebileri yani peygamberleri, bugün din adamları, kavim resimlerinden de daha aşağıda bir yerde kabul ediyorlar. Yanlışlar, nebi ve resul kavramlarında korkunç yanlışlar yapılmış. Bu yanlışlar bugüne kadar gelmiş. İşte bu ayet-i kerime çok önemli bir gerçeği ortaya çıkartıyor Ali İmran 81 ile birlikte mütalaa edildiğinde. Çünkü orada ey nebiler, biz sizlerden misak aldık dedikten sonra Allah-u Teala, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz verin diyor. O Resul, gelecek olan Resulü, şimdiki din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olarak vasıflandırıyorlar. Yani nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş,
kendisinden söz alınan ulul azm peygamberler arasında, nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş. O oradaki Resulü temsil ediyormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden evvel bir nebidir. Ve o nebilerin arasında mevcut olduğu da bu ayet-i kerimeyle ispat ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet-i kerimede nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani sen de o nebilerin arasındaydın diyor Allah-u Teala. Yani o Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Bu ayetin bir başka işareti Ulul Azm peygamberlerinde muhtevasını işaret etmesidir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beş nebi Ulul Azm nebilerdir. Aynı isimler biliyorsunuz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki bütün peygamberlere Allah Teala'nın verdiği şeriat aynı şeriattır. Yani bugün dünya üzerinde 3 tane din görünüyor. Kitaplı, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Üçünün de aslında birbirinden peygamberlerin yaşadığı devrelerde hiçbir farkı yoktu. Yani Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadılar ama kendi zamanlarında. Evvela Yahudilerin dini asli unsurlardan koptu. Sonra Hristiyanların dini asli unsurlardan koptu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar toplumun büyük kısmı Yahudilerde de Hristiyanlarda da artık Allah'ın temel kaidelerini yerine getirmiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yeniden din esasları kondu. Aynı dinin. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli dinidir. Hiç değişmemiştir. Ama 14 asırda şeytan İslam'ı da unutturdu insanlara. İslam'dan çok şeyler koptu sevgili kardeşlerim. Ya da buna rahatlıkla insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümler diyebilirsiniz. 8. ayet-i kerimesine giriyoruz Ashab suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Li yes e les sadıkine an sıdkıhim ve e'adde lil kafirine azaben elima. Yes'ele sorması için es-sadikine doğru olanlar, sadıklar anden sıdkıhim onların doğrulukları, sadakatleri ve adde ve hazırladı li el kafirin kafirler için azaben azap elimen acı, elim.

sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. İkiye ayrılıyor insanlar burada, sadıklar ve kafirler. Sadıklar Allah'a elesi bir Rabbiküm günü verdikleri sözü tutanlar, verdikleri misaki tutanlar, Allah'ın yolunda olanlar. Kafirlerse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadıklar Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlayarak bütün kademelere adım adım yürüyenler. Kafirler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu sebeple küfürde kalanlar. Dikkat edin, kafirlere inanmayanlar derler. Lügat manası odur. İnanmayan demektir kafir. Yani Allah'a inanmayan. Ama aslında Allah Teala'nın küfür kavramı inananları da kapsıyor. Ama inananların bir bölümünü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kapsıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iman ve küfrü, müminle kafiri birbirinden ayıran şey Allah'a inanmamak değil, Allah'a inananların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mümin hükmünde kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Ashab suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, işte ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Aminuskuru nimetallahi aleykum. Ashab suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. İz ca'etkum cunudun fe erselna aleyhim rihan ve cunudan lem terevna lem terevha ve kânallâhu bima ta'melûne basîrâ. Ya eyyuha, ey ellezine, o kimseler, aminu,

paylaşmayı dileyenler. Uzkuru hatırlayın. Nimetallahi, Allah'ın nimeti. Aleyküm sizin üzerinize. İz cahit kum size gelmişti. Cünüdün, ordular, askerler. Ve o zaman Ersel'le gönderdik. Aleyhim onlara, onların üzerine. Rihan, rüzgar ve ordular, askerler. Lem tereb, ha, siz onu görmediniz, göremediniz. Ekenallahü ve Allah oldu. Bima şeyi şeyleri tamelune yapıyorsunuz. Basiren cevap. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Size ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir.

aminu olanlar Kur'an-ı Kerim'de net olarak iman edenlerden, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri içeriyor. Bu bir kurtuluş farklılığı sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan herkesi Allah-u Teala Kur'an ölçülerinde mümin saymıyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mümin standartlarında olan birisi değil, Allah'a göre küfür standartlarında kalan birisi. Ve Ahzab suresinin 10. ayet-i kerimesi iz ca'ukum min fevkihim fevkikum ve min esfele minkum ve iz za gatil ebsaru ve belega til kulubul hanacire ve tezunnune billahiz zununa iz caikum size gelmişlerdi. Min fevkühüm sizin üzerinizden yukarıdan ve min esfele ve aşağıdan minkum sizden ve iz zagati yıldığı zaman el ebsarı gözler ve belegati ve ulaştı el kulübü kalpler el hanacire hançereler boğazlar kırtlaklar ve tezünnüne zanda bulunuyorsunuz bi Allah'ı Allah'a ezzünnünen zanlar. Onlar sizin üzerinize, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz.

Allah Teala burada bir harbin bir bölümünü anlatıyor. Bir üst taraftan geliyor ordular, bir alt taraftan geliyor ve sayıları o kadar fazla ki gözler yılıyor. Yürekler ağza geliyor. Ölüm korkusu hissediliyor. Ve Allah Teala diyor, o zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Yani Allah Teala hani bize yardım edecekti? Neye yardım etmedi? Gibi zanlar. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Hünalike tuliyel mu'minun mu'minune ve zulzilu zilzalen şedida. Hünalike orada ebtuliye sınandı, imtihan edildi. El müminune müminler, iman edenler ve zülzülü sarsıldılar. Zilzalen sarsıltıyla, şididen şiddetli, kuvvetli. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntıyla sarsıldılar. Müminler de imtihan edilir. Uhud Savaşı da bir imtihandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan ayrılmayın dediği halde savaş bitti diye onun etrafındaki müdafaa etmek için orada vazifeli olanlar ganimetin paylaşılmasına koştular. Tepenin etrafından dolaşan düşman kuvvetler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ansızın saldırdılar. Burada da bir imtihan söz konusuydu İslam için bu savaşında. Ahzab suresinin 12. ayet-i kerimesine geliyoruz. Demek ki Allah Teala müminleri de imtihan ediyor. Bedavadan almıyor Allah Teala insanları cennetine. Ayet 12 ve iz yekulu yekulul münafıkî münafıkûne vellezîne fî kulûbihim maradun ma va'adenallâhu ve Resuluhu illa gurura. Ve izikulu söylüyorlardı, diyorlardı. El münafıkî münafıkûne, münafıklar. Ve ellezîne, o kimseler, onlar. Fi içinde vardır. Kulübihim, onların kalpleri. Meradun, meraz, hastalık, şüphe. Ne vaaden Allahu, Allah'ın vaad ettiği şey ve Resulü ve onun Resulü. İlla ancak başka gururen gurur aldatma. Münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi, bütün toplumları imtihan eder sık sık. Öyle olaylarla karşılaştırır ki insanları, onlar burada olduğu gibi onlardan zayıf olanlar, münafıklar,
ve kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar Allah'tan ve Resulünden şüpheye düşerler. Allah Teala bundan bahsediyor. Şüpheye düşüyor kalplerinde maraz olanlar.

Allah ve Resulü gururdan, yani aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı.

Yani azıcık güçlüğü görüp de hemen Allah'ın yolundan kaçanlar. Allah'ın Resulü'nün ve etrafındakilerin bir takım imtihanlara tabi tutulduğu olaylar daima olmuştur, olacaktır. Ahzab suresinin 13. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve iz galet taifetün minhum ya ehle Yesrib'e la mukame lekum ferci u ve yestezînu ferîkun minhumun nebiyye yekûlûne inne buyu tena avretün ve ma hiye bi avreh in yuridune illa firara. Ve iskalet ve demişti Taifetün bir bölük bir grup minhum onlardan. Ya ey ehle halk Yesrib Medine. Ya mukame yer yok lekum sizin için. Fercu fe ircu yani rücu edin dönün. Öyleyse dönün artık dönün. Ve yestezinu ve izin istiyor. Felikun bir grup bir topluluk. Minhum onlardan nebiye nebi peygamber. Yekulne derler diyorlar. İnne muhakkak gerçekten buyutana evlerimiz avretün açık, muhafazasız, korumasız ve mavi değil hiye o bir avretin açık. İn ise eğer ancak yuridunu istiyorlar illa sadece firaren, firar. Kaçış, kaçma. Onlardan bir taife, yani bir topluluk, ey Yesrib halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün, dedi. Onlardan bir grup, diğer bir grup, peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.

Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da tüm peygamberlerdeki gibi münafıklar da olmuştur arada. İlk ciddi olayda hemen kaçmak için hazır olan bir takım insanlar söz konusu. Biliyorsunuz sahabeyle birlikte bir takım insanlar daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Bu sure tabi oluştu. Kalplerinde ne olduğu belli değildi insanların. Ama gelmişlerdi, tabi olmak istediklerini söylemişler ve tabi olmuşlardı. Ama tabiyetin kabul edilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dinemesi temel şarttır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dinemiyorsa, bir defa değil, 5 defa, 10 defa tabi olsa, zaten 3. tabiyetten sonrası geçerli değildir. O kişi kurtulamaz. İşte sahabenin içinde sahabeyle beraber yaşayan ama aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple imanları sağlam olmayan insanlar söz konusuydu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar, onlar bu tarz olayları vücuda getirenler. 14. ayet-i kerime Ashab suresinin Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Velev duhilet aleyhim min aktariha summe su'ilul fitnete le atevha ve ma telebesu biha illa yesira. Velev şayet eğer duhilet girildi aleyhim onların üzerine min aktariha onun kenarlarından yan taraflarından sümme sonra su'ilu sual edildi istendi. El fitnete fitne le elbette mutlaka atevha ona geldiler ve ma telebbesu ve kalmazlar biha orada illa dışında hariç yesiren a. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi mutlaka ona fitneye girirlerdi. Pek azı hariç orada kalmazlardı.

fitneye karışırlardı. Fitne çıkarırlardı. Kimlerdi fitne çıkaranlar? Allah Teala Rahat Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Aynen ifade, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor, kat ederler. Onlar yeryüzünde fitne çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Rad 25. Halbuki aynı surenin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar, vasıl ederler. Öyleyse ifade açık bir şekilde geliyor. 21. ayetle 25. ayet birbirinin zıttı. İşte o fitnedir.

Teala'nın sağlam bir müessesesi olması lazım. Ve böyle bir olay münafıklarda yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıkları da sureta bir bağlılık. Ve 15. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lekat kânû ahedullâhe min kablu la yuvellûnel edbâr ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ ve lekat andolsun kânu oldular ahedü Allah'a, Allah'a ahd verdiler. Min kabli daha önce, önceden la yuvellûne dönüp kaçmayacaklar. El edbare arkaları ve kâne oldu. Ahdu Allah'ı, Allah'ın ahdi mes'ûlen, mesuliyet, sorumluluk. Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. Öyleyse Allah'a verilen söz hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Ve Ahzab suresinin 16. ayet-i kerimesi kul bismillahirrahmanirrahim kul len yenfe a kumul firaru in ferertum minel mevti evil katli ve izen la tumette'une İlla kalila kul de ki len yenfakum hiç size fayda vermez el firarı kaçış in eğer ferertüm firar ediyorsanız kaçıyorsanız minel mevti ölümden ev veya el katli katledilmek öldürülmekten ve izen la tumette'une yaralandırılmaz uzun ömür verilmez İlla dışında pek az, kalilen.

De ki, eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçarsanız, firar kaçış size hiçbir fayda sağlamaz. O zaman az bir zaman, o zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. Burada Allah Teala bir başka ayete atıf yapmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ki kardeşlerimiz, gene münafıklar söylüyor, Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve orada ve o dakika öleceklerdi diyor. Yani ölüm, zaman ve mekan koordinatları Allah Teala tarafından önceden tespit edilmiş bir kaderdir. Orada ve o dakikada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın

hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Nedir bu mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın biterek iç dünyamızın sulh ve süküne ulaşması, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki kavganın biterek dış dünyamızda sulh ve süküne ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek yasak-ı tifileri işlemeyerek Allah ile bir sulh ve sükun haline, bir sevgi halesi içinde mutluluğa yelken açmak. Öyleyse üç ayrı cephe, iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz? Arkasında çok açık bir şekilde Allah'ın sizin için Kur'an'a koyduğu mutluluk mesajını bilmemeniz yatıyor. Mutluluğunuza mani olan şey nefsinizin afetleridir. Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, yalancılık, mürayilik vesaire. Ruhunuzsa baştan aşağı Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir yapı gösterir ruhunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz için söz konusu olan şey Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektir. O afetlerin değil, hasletlerin merkezidir. Nefsinizde düşmanlık mı var? Ruhunuzda dostluk var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizde kin mi var? Ruhunuzda sevgi var. Bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzdadır. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmeyi, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeyi öngörürler. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, etmek isterler ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Ama istemeleri veya istememeleri çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü karar verecek olan akıldır. Akıl da hangi alemde şuur kazanmışsa o alemin, o şartların aklıdır. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluk bir uyuşmazlık halidir. İç dünyanızda nefsinizin afeti, madem ki Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, madem ki ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor, öyleyse ikisi birbirinin tamamen zıttını talep eden iki varlık var içinizde ve bunlar devamlı çatışma halindedir. Çatışma hali varsa kavga vardır, huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga. Nefsinizin afetleri sebebiyle insanlar hep başkalarına üstünlük taslamak isterler. Her davranışlarıyla başkalarından üstün olduklarını onlara ispat edip nefslerinin bir afetini yerine getirmek isterler. Afetinin taleplerini. Bu gurur afetidir. Başkalarından üstün olduğunu ispat edip bununla gururlanmak nefsin afetlerinin belli başlarından bir tanesidir. Gurur afeti. Ruhunuzda da buna karşılık gururun tam zıttı olan bir haslet söz konusudur, tevazu. Öyleyse etrafınızdaki insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için bir gayret sarf ettiğiniz zaman başka insanların size kayıtsız kalacağını zannetmeyin. Mutlaka karşı çıkacaklardır. İşte bu o insanlarla aranızda kavganın başlaması için yeterli sebeptir. Anlaşmazlık başladıktan sonra her geçen gün azalmaz, artarak devam eder. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamış olan bütün insanlarda durum budur. Şeytan mutlaka o kişiyi kontrolü altına almak ister. Bunun için de elinde son derece ciddi bir koz vardır. İblis devamlı bütün insanlara vahyeder. Evet, vahyeder. Vahiy yoluyla insanlara ulaşır. Üstelik de fevkalade bir biçimde onların iç seslerini, her birinin kendi iç sesini taklit ederek hem de aynını başararak. İnsanlar kendi düşüncelerinin mahsulü olduğunu zannederler. Düşüncelerinizi kelimelerle şekillendirirsiniz. İşte o kelimeleri iblis kendisi kullanarak kendi düşüncelerinizmiş gibi size yutturmaya çalışır. Başarmaması da hiç söz konusu değildir. Neden? Son derece tabii olarak bütün insanlar düşüncelerini ifade eden kelimelerle ifade edilen bir kelimeler dizisini kendi akıllarının mahsulü, kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki eğer başkasıyla bir kavgaya neden olacaksa, bir anlaşmazlığı ortaya koyuyorsa bu mutlaka şeytanın bir oyunudur. İstediği şey mi? Herkesin birbiriyle kavgalı olması. Hiç kimsenin sulh ve sükun halinde kalmaması. Çünkü herkesin mutsuzluğu şeytanın temel verisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şeytan insanlara hep münkere ve fuhşu emreder. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer tabi olursanız size münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Ama aynı ayet-i kerimede Allah Teala sonucu da vermiş. Zikirden bahsediyor. Nefs tezkiyesinden bahsediyor Allah Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bakara 216. Aynı ayette bunlar ard arda geliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Tabi olursanız şeytan size mükellef fuhuşla emreder. Ondan sonra da mükellef ve fuhuşla emredilmemesi için insanların Allah'ın ne yaptığını söylüyor. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi diye bir sebebi oluşturduğunu görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani demiş oluyor ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki tasallutunu önleyecek olan bir tek faktör vardır. O faktör nefsinizin tezkiye edilmesidir. Bu da ancak Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl, rahmetle salavat nurlarıyla gerçekleşir. Ama rahmetle salavat nefs tezkiyesi açısından bir değer ifade etmez. Nefs tezkiyesini oluşturan şey rahmet nuru ve fazl nurudur. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamını gören, işiten ve onu irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak ruhun işidir. Ruh Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü ruh bize ait değildir. Allah'a aittir. Bütün insanların vücudunun tam olarak şeklini alır. Ama o ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhundan bize üfürmüştür. Ve bir sığınak olan bir muhafaza edici sistem olan fizik vücudumuz, bir mekan olan fizik vücudumuz, ruha mekanlık yapar, ruh da fizik vücudumuzun şeklini alır. Gene nefsimiz, o da fizik vücudumuzun şeklindedir. Aynı sahayı üç vücut da işgal eder. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. İç dünyamızdaki kavga, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgadır. Çünkü nefs daima Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruh da Allah'ın emrettiği işleri işlemek ister, gerçekleştirmek ister. İkisi arasında bu sebeple uzlaşılması mümkün olmayan bir kavga vardır. Kıyasaya bir savaş sürer içimizde. Hep huzursuz oluruz içimizdeki kavga sebebiyle. Çözümü var mı? Elbette var. Zikir adı verilen bir müessese nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için Allah'ın koyduğu bir sağlam kaledir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır, tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa bu kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala bu kişiye mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine imanı yazarak yardım etmiştir. Kimin kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazmışsa orası bir çekim merkezidir. Fazılları kendisine çeken bir kuvvet, bir mahiyeti kalan. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toparlanmaya başlarlar. Onların işgal ettiği alanı karanlıklar yani afetler yeniden dönüp işgal edemez. Böylece nefs tezkiyesi başlar. Burada kişinin tabiyeti temel unsurdur. Mürşidine tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Ancak tabiyetle beraber kişinin nefsinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhunu göndeririz diyor ve kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Devrin imamının ruhunun gelmesi önemli midir? Evet. Önemlidir. Çünkü sadece devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse onun kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Aynı zamanda kişi bu noktadan itibaren zikir yaparsa rahmetle fazlın yanı başında rahmetle salavat nurları da kalbe ulaşır. Ama kalıcı olanlar fazıllardır. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bir gök katı aşar. Emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede nefsimizin kalbi %7'den %49 fazılla dolar. Ruhumuzsa her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yaptığı seyri sülk isimli yolculuğunda diğer ruhlarla birlikte bir gök katı yükselir. Kendisiyle aynı seviyede olanlarla yükselir. Ondan daha üst seviyedekiler onun ulaşabildiği katların ötesine geçerler. Ve bu ruh sonunda zikir hücrelerindeki görevini tamamlayarak Sidretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Vuslatın oluşması, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini sağlar. Bu nur birikiminin daha tamamlanmadan evvelki devresinde bile kişi mutmain olur. Birinci kademe emmare kademesidir. %7 nur birikimi. İkinci kademe levame kademesidir. Kişi nefsini levmeder, kınar. Üçüncü kademe ilhime kademesidir. Kişi Allah'tan ilham alır. Dördüncü kademe mutmainne kademesidir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte biz insanlardan her kim nefsini tezkiye edip doyuma ulaşmadan önce mutmainne kademesine ulaşırsa nefsinin kalbinde 4 tane %7 fazıl birikimi 28, 2 de rahmet nuru %30 nur birikimi gerçekleşen herkes mutmain olur. Yani Allah'ın kendisine verdiği değer neyse, ne kadar ona para veriyorsa Allah Teala, ne kadar onun rızkını temin ediyorsa o kişi onunla mutlaka tatmin olur. Düşünür ki Allah Teala bana daha çok verseydi belki ben bunu varlarda, pavyonlarda yerdim. Daha az verseydi o zaman da geçinemezdim. Allah Teala bunu bu kadarını uygun görmüş, öyleyse ben bununla mutlaka hayatımı idame ettiririm. Ve mutlu bir insan vardır, mutmain olmuş bir insan vardır, mutmain olmuş bir kalp. Ruh dördüncü gök katındadır. Sonra kişi Allah'tan razı olur, nefsi raziye. Allah ondan razı olur, nefsi mardiye. Beşinci ve altıncı gök katlarına çıkmıştır ruh. Ve nefsi tezkiyede kişinin nefsi tezkiye olur. Ruh da Allah'ın zatına ulaşır. Burada %49 fazıl, %2 de rahmet nur olmak üzere %51 nur kişinin kalbinde yerleşmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sahibine, ait olduğu yere geri dönmüştür. Kişinin de başlangıçtaki denge iç dünyasında kurulmuştur. Biraz da fazla olarak hatta. Nedir başlangıçtaki bir insanın dengesi? Nefsi %100 afetlerle dolu, buna karşılık ruhu %100 hasletlerle dolu. Kötülüklere karşı iyilikler tam bir denge hüviyetinde yaratılır insanlar. %100 kötülük, yüz üzerinden %100 kötülük, %100 iyilik, birincisi nefsin afetlerini, ikincisi ruhun hasletlerini, faziletlerini, ruhun hasletlerini temsil eder. İyilikle kötülük dengededir. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, Allah'ın uygun gördüğü tarafla şeytanın sığınabileceği taraf eşittir birbirine. Bu denge %50'lik nispetlerde ruh Allah'a ulaştığı zaman da oluşur. %51'e %49. Artık ruh yoktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ama nefsin içinde, kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan %100 duruma hakimken o kişinin nefsinde %49'a düşmüştür. Yarıdan da aşağıya düşmüştür. Şeytan bu işe fena halde içerler. Ama kişi nefsinin afetlerini alt etmiştir. Üstün olan nefsindeki fazıllardır. Bu noktadan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi zikrini artırmaya devam eder. O kişiye bir taht ihsan eder Allah Teala. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi burada zahit olur. Daha sonra da fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. %80'i aştığı noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Burası o kişi için Allah Teala'nın bir nimet noktasıdır. Bu noktada o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri de işlemez. Ama daha nefsini teslim etmemiştir. Ne zaman ki bu kişi bir zaman sonra daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsini tasfiye etmiş olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olur. Bu kişi ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insandır. Ne olur nefsinin kalbi bütünüyle %98 fazıl ve %2 rahmet nuruyla dolmuşsa, afetler hiç kalmamışsa, çok basit bunun cevabı, nefsin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Burada iç dünyadaki nefsle ruh arasındaki, kötülükle iyilik arasındaki kavga sona ermiştir. İyilik zaferi kazanmıştır. Kötülük vücudu terk edip defolup gitmiştir. İşte o noktada kişinin buradaki muhtevası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Burada o kişinin bütün davranışları Allah'ın emrettiği davranışlardır. Yasak ettiği davranışlar ondan sadır olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi ulul elbab olmuştur. Allah Teala diyor, li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullar var ya, ulul elbab olan kulları Allah Teala'nın, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunacağına göre daimi zikrin sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında her şey Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta cereyan ediyor. Ne olmuştur? Kişi başlangıçtaki %50 afet, %50 haslet noktasından, %100 fazıllarla dolu, %98 fazıl, %2 rahmetle dolu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşmıştır. İşte burada kavgaların hepsi bitmiştir. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsle ruh arasında bir kavga yoktur. Evvela ruh yoktur. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsin kendisinde de afet kalmamıştır. Afet kalsaydı, kalan afet kadar kavga devam edecekti. %10 kalmış da %90 sülh ve sükun, ama %10 kavganın olduğu bir dizayn oluşacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda iç dünyamızda mutluluğun oluşmasını gördük. Bu dış dünyamızı nasıl sağlar? Nasıl yansır? Eğer iç dünyamızda afetler duruma hakimse, söylediğimiz gibi biz başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispat etmek için olmadık saçmalıklar yapacaktık. Üstün olduğumuzu herkese ispat etmeye çalışacaktık. Ve de herkesle kavga olacaktık. Çünkü o insanlar da nefsleri itibariyle onlar da bizden üstün olmak gereğini duyacaklardı. Ve hep bir kavganın içinde olacaktık. Sülh ve sükun dış dünyamızda asla oluşmayacaktı. Peki bu noktada sülh ve sükun oluşur mu? Kesin. Çünkü o kişinin artık bir iddiası kalmaz. Başkalarının üstün olmak falan onu hiç alakadar etmez. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla dolu olduğu için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisidir. Onda gurur afeti, kibir afeti yoktur artık. Yerini tevazu almıştır, vakar almıştır. Ve böylece kişi başkalarına hiçbir zaman üstünlük taslamaz ve bilir ki Allah'ın bir sevgilisidir. Kendini başkalarının mutluluğuna adar. Hayatını başkalarını mutlu etmek istikametinde harcamaya başlar. Allah Teala ona bunu yaptırır. Bu kişi iradesini de Allah Teala teslim etmiştir. Ve Allah'ın huzurunda evvela tövbe-i nasuhatlı bir tövbe yapmıştır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını hediye etmiştir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, evvelki sabikun olan kişiler. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta olanlar. Onların bir kısmı ensardandı diyor, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, sonrakiler ise ensara veya muhacirine tabi olanlar. Onların ellerini öperek Allah'ın emriyle ilk mürşitlerine tabi olanlar. İşte bütün sahabe bu mutluluk dediğimiz hedeflerin hepsine ulaşmışlardı. İç dünyalarında mutluyuzlar. Çünkü iç dünyaları tamamen %98 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurlardan oluşmuştu. Afetlerden hiçbirisi kalmamıştı. Dış dünyalarında tevazuyu öğrenmekle kalmamışlardı. Onlar için kardeşleri kendilerinden daha değerliydi. Hatırlayın sizlere her zaman anlattığımız Hazreti Ömer'in elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olan sahabenin etrafında fır dönmesini. Şehit olmak üzere olan bir sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer elindeki suyu hemen götürüyor, ona teslim ediyor. O birinci sahabe Suyu içemeden ikinci bir sahabe ya Ömer su diyor. Farkında değil birinci sahabeye su verildiğinin falan. Onun da şehit olmak üzere en çok ihtiyaç duyduğu şey, en kıymetli şey hayatında altınlardan falan daha değerli olan şey su. İstiyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Ve ikinciye koşuyor su kabını alıp. İkinci sahabeye ulaştığı zaman ikinci sahabe suyu içememiş çünkü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinci sahabeye dönüyor. O da şehit olmuş. Üçüncü bir sahabe su istemiş. O da şehit olmuş. İkinci sahabe su istediği zaman Hazreti Ömer ona suyu götürüyor, teslim ediyor. Üçüncü bir sahabe ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer ikinci sahabeye bakıyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini söylüyor. Ya Ömer suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ve Hazreti Ömer suyu alıp üçüncüye koşuyor. Gene ölmek üzere olan birinin vasiyeti olarak değerlendirmiş olayı. Ama üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Ve şehit olduğu için suyu içememiş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşmış ama ikinci de şehit olmuş. Birinciye ulaşmış, ikincinin de şehit olduğunu görünce birinci de şehit olmuş. Ama her biri ölüm anında o suyu başkalarına ikram etmenin o doyumsuz hazdını yaşamışlar. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim sahabenin bu konudaki muhtevasını? İşte böyle oluşuyor. Sahabe dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Bütün zorluklara göğüs gerdiler. Hayatlarını idame ettirdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında. Onlar ruhlarını, vecihlerini, nefslerini teslim etmişlerdi daimi zikre ulaştıkları zaman. Üçü de tamamlanmıştı. İrşad makamına tayin ettikleri zaman iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Artık hiçbirisi yok. İslam'ın 5 tane şartı var. Onun dışında her şey yok edilmiş. Sadece ibadetler kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri hedef değildir. İnsanın hedefi Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim etmektir. Hedef bu teslimlerdir. 4 teslim. 7 safhada 4 tane teslim, hedefler bunlardır. 4 tane teslim. Hepsi yok edilmiş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Onlar hedefler değil. O hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtalar. Ve İslam böylesine korkunç bir tuzağın içinde kalmış. Şimdi eğer bir insan daimi zikre ulaşmış da başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde onların mutluluğunu sağlayacak olan davranışlarla onlara hitap ediyorsa, onlar için yaşıyorsa, o kişi hazzın bütününün sahibidir. İşte o insanlar mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktaya ulaşan bir kişi iş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Bu kişi dış dünyasında başka insanlarla kendisi arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Çünkü nefsinde afetler yok ki başkasına üstünlük taslasın. Ve üçüncü ve son açıdan bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren, yasak ettiği fiiller ise asla işlemeyen bir hüviyettedir. En üst hüviyette Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasaklarını da hiçbir şekilde işlemeyen, dolayısıyla her zaman huzur içinde, mutluluk içinde yaşayan bir insan olacaktı. Emirleri yerine getirmeseydi o bir üzüntü konusu olacaktı. Yasakları işleseydi o da bir üzüntü konusu olacaktı kendisine. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Kur'an'ın bütününe ittiba ettiler, tabi oldular. Ve dört teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Bu mutlak saadettir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlak saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me as salavat Allahumma salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından amin olmak. Bu günkü konumuz. Amin olmak bir Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf kavramı. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Amin olmazsanız cehennemden kurtulmanız mümkün değil.